Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Dil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ETS Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile işbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 8 Temmuz çarşamba ve biz her çarşamba günü olduğu gibi doçent doktor Filiz Er Yılmaz ile birlikteyiz. Günaydın Filiz Hocam.
1: Merhabalar, günaydın Süheyla, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlarımız olsun. Arka arkaya çok fazla haberimiz var. Sizleri de efendim bu haberleri yorumlamak üzere sizlerin de görüşlerini alıyoruz yayınımıza, biliyorsunuz. Etkileşimli bir yayın yapıyoruz. Ve sorularınızla birlikte varsa merak ettikleriniz doçent doktor Filiz Er Yılmaz'a bekliyoruz. Peki biz ne konuşacağız da sizi bekliyoruz? Katsa kalkıyor. En azından vaat bu yönde, biliyorsunuz NATO zirvesi devam ediyor Ankara'da. 36. zirve bu. Bir şarkı söylüyor bana Yasemin. Ne diyor bakayım? La kendi. 36. zirve devam ediyor efendim Ankara'da ve Trump'ın burada, ABD Devlet Başkanı Trump'ın açıklamaları var. Kendisi artık yeter dedi. Katsa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu bizim için önemliydi. Ne demektir? Filiz Hoca'dan dinleyeceğiz. Yani yaptırımların kalkacağına dair bu açıklamanın yapılması ne demek? Yaptırımlar kalktığında ne olacak? Bu detayları konuşacağız efendim. NATO ki gelmezden önce de zaten savunma sanayinin ne kadar önemli olduğu her seferinde söyleniyor, vurgulanıyor. Ve savunma harcamaları %11 artırılacak 2026 içerisinde ki biliyorsunuz her sene belirleniyor aslında ne kadar artıracakları. İşte o rakam vardı ya efendim, onun üzerine %11 koyuyorsunuz. Nereye doğru gidiyor bu dünya? Filiz hocamızla konuşacağız. Madem bu kadar savunma harcaması dediler, aman o zaman hava saldırıları başlasın İran'a dedi ABD. Bunun için de dedi ki gemiler rahat geçemiyor, bahane gösterdi. İran'a hava saldırılarını başlattı, muafiyeti kaldırdı ve sonuç petrol $76 yükselmeye devam ediyor. Yani döndük dolaştık aynı yere mi geldik? Dolar endeksi yine aman güvenli liman lazım bana dedi yatırımcı, koştu o tarafa doğru 101'de. Dolar endeksi yükselirken, petrol yükselirken altın toparlanamıyor efendim. Diğer taraftan MSCI'ın bu bir ay içerisinde 3. uyarısı, tam olarak ne istiyor acaba bizden'i konuşacağız Filiz hocamızla. Bunun dışında konuşmak istedikleriniz varsa sizleri bekliyorum ve buna dair, yani bunun dışındaki sorularınızı ve yorumlarınızı bu konuyla ilgili 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp numaramız. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım efendim. Eğer gelirseniz burada canlı canlı bizleri izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla doçent doktor Filiz Er Yılmaz'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Filiz hocamı tüm şıklığıyla izleyebiliyorsunuz. Peki Filiz hocam, nereden başlamak istersin? Dışarıdan mı, içeriden mi?
1: Vallahi söylen şey olur. Katsa. Trump açıklamaları, NATO, tamam. Evet.
0: Peki şimdi dedik 36. zirve F-35 konusunu ele alacaklarını söyledi Trump. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde efendim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Katsa yaptırımlarını kaldıracaklarını, zamanı geldi, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz dedi. Nasıl bir etkisini gördük, daha görür müyüz, ne olur ne olmaz, ne demektir Katsa?
1: Tabii yani Süheyla şöyle, şimdi dün gerçekten ben an be an izlemeye çalıştım TV ekranlarında. Gerçekten öncelikle yani tebrik etmek gerekir yönetimi.

0: Böylesine önemli bir zirvenin Türkiye'de olması bence kıymetli. Şimdi şununla başlayalım. Zaten bir takım açıklamalar bekleniyordu Trump tarafından. Yani aslında NATO zirvesi ülke içindeki fiyatlamalar açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki görüşme ve bu görüşmeden çıkacak mesajlar açısından piyasa olaya biraz daha bakıyordu. Diğer yani genel NATO zirvesi dışında. Şimdi açıklamalara baktığım zaman yani ben tabii ki açıklamaları olumlu buluyorum. Beklentimizin çok ötesine geçen, beklentimizin çok ötesinde olumlu açıklamalar var mıydı dersek, hayır yoktu ama Trump'ın bazı şeyleri çok vurgulaması olumluydu. Şimdi bu arada bu açıklamaları piyasa iki türlü yorumluyor. Yani çok olumlu yorumlayan da var. Ya o kadar olumlu yorumlanacak bir durum yok. Trump bu söylüyor da fiiliyatta uygulamada ne olacak o tarafı görelim diye bakan daha temkinli bakan gerek yurt içinde gerek yurt dışında analizler de var. Şimdi önce şununla başlayalım. Trump'a bir soru soruldu ve bu soru üzerine katsanın kaldırılması gerekiyor. Önce katsa ne? Katsa şu aslında yani Amerika'nın hasımlarıyla yaptırım yolları mücadele yasası aslında. Amerika diyor ki 2017'de çıkarılmış bir yasa Rusya, İran, Kuzey Kore ile belirli alanlarda işbirliği yapan ülke kurum kişilere yaptırım uyguluyor. Türkiye'de bu 2020 yılında uygulandı. Neden? Rusya'dan S-400 savunma sistemi aldığımız için. Dolayısıyla bu Rusya ile işbirliği anlamına geldiği için dendi ki size yaptırım uyguluyoruz. Bu nedenle de Türkiye özellikle savunma sanayi başta olmak üzere ciddi bir yaptırımla karşı karşıya. Şimdi zaten yasanın adına bakarsan hasımlarla yaptırım yoluyla mücadele. Şimdi gazeteci de böyle sordu zaten. Yani biz artık Türkiye ile müttefik, Türkiye ile dostsak neden Türkiye'yi hasım olarak görüp yaptırım uyguluyoruz? Trump da dedi ki evet yani biz dostuz dolayısıyla kaldıracağız dedi katsa yaptırımlarını. Şimdi burada evet bu çok önemli. Trump'ın çok açık bir şekilde bunu ifade etmesi ve yaptığı açıklamalar Türkiye ile birebir hem lider diplomasisi açısından hem Cumhurbaşkanı olan ilişkileri açısından ve bunun Türkiye ABD ilişkilerine yansıması açısından çok çok kıymetli. Orada çok ciddi pozitif bir ilerleme olduğu açık ve piyasa bunu tabii ki satın alıyor. Özellikle Avrupa'yı çok eleştirip Türkiye'ye ciddi anlamda övgüler yağdırması da bu anlamda kritik. Avrupa'ya karşı da Türkiye'yi önemli müttefik olarak gördüğü kesin. Dolayısıyla genel olarak özellikle dün Trump'ın yaptığı açıklamalara baktığımız hani Türkiye'nin bundan sonraki sürede hem Amerika ile olan ilişkilerini hem de NATO'daki konumunda daha bir güçlenmenin olacağı, daha merkezi konuda olduğu bir süreç olacak. Şimdi peki bu katsa yaptırımını çok güçlü satın almak gerekir mi? Elbette ki bu açıklamalar olumlu fakat tabii bildiğimiz gibi şöyle bir durum var. S-400 meselesi F-35 alımında da çok kritik. S-400 ne olacak? Dolayısıyla bu işin kongre bacağı var Amerika'da. Yani bu işin Pentagon bacağı var. O nedenle de bu süreç her ne kadar Trump bunu istiyor olsa da kongreden ne kadar sürede nasıl geçirilebilecek? Burada da kilit unsur önce katsa yaptırımlarının kaldırılması sonra F-35 programı Türkiye'nin yeniden geri dönmesi ki Cumhurbaşkanı da F-35 noktasında hani anlaşmak üzereyiz. Buradan iyi açıklamalar çıkacak gibi. Dolayısıyla elbette olumlu fakat bu iş fiiliyatta ne kadar olumluya dönebilir kongre bacağında Amerika'da? O kısım da bence çok kıymetli. O kısım zaten netleşirse fiyatlama gücü olumlu anlamda daha da artar. Dolayısıyla S-400'ler yok mu edilecek? S-400'ler depoya mı kaldırılacak? S-400 üçüncü bir ülkeye mi verilecek? Ya da ABD NATO ülkeleri güdümünde mi? Yani anlatabiliyor muyum? Bu kısım bence çok önemli. Bu kısım çözülürse teknik olarak ABD cephesinden bunu
1: Ya da
0: söylüyorum.
1: belki
0: ABD
1: hiç bilmediğimiz başka bir şey de
0: başka bir
1: vardır.
0: yöntem. Kesinlikle
1: Mesela
0: öyle.
1: bunu Halkbank davasında da gördük. Yani belki
0: Evet.
1: başka bir şey daha var, bilmiyoruz. Yani
0: Evet,
1: sonuçta
0: kesinlikle
1: katsa,
0: öyle.
1: sonuçta Trump başkan olarak aslında bunun önemli bir şey söylüyordu. Diyor ki asıl benim dikkat çektiğim kelime o. Yani dikkatimi çeken kelime o. Zamanı geldi. Yani bir şey
0: Evet.
1: olmuş belli ki, zamanı geldi. Dolayısıyla artık bizim katsa gibi bir derdimiz olmayacak. Kongreyi de bu konuda ikna edecek diye anlıyorum.
0: İşte ikna edebilir mi? Hani dedim ya tedirgin olanlar o mümkün olabilir mi? O kısım bir miktar hani bazılarında sorgu. Ben açıkçası olumlu olacağını düşünüyorum katsa konusunda. Yani orada olumlu anlamda teknik ilerleme sağlanacağını düşünüyorum. Yine Kaan motorları konusunda da. Ondan sonraki sürede de F-35 meselesi. Türkiye'nin yeniden programa geri dönmesi meselesi. Onun için piyasada bunu Olumlu satın aldı. Dün bu açıklamalarla Borsa İstanbul tarafında da %1,5'a kadar yükselişi gördük. Ama tabii Borsa

0: İstanbul'da biraz sonra konuşuruz. Yani
1: Evet.
0: farklı bir takım kırılganlıklar olduğu için
1: Yani
0: yeterince orayı çok
1: MSCI'dan
0: fiyatlamadı.
1: mı başka bir sebepten mi,
0: Evet.
1: dediğin gibi onu konuşuruz. Yani Katsa'nın buradaki, demin Filiz hocamızın da altını çizdiği üzere efendim, yani gerçi hepiniz biliyorsunuz. Yani 2017'den beri çıkmış şey, hadi bizi ne kadar bağlıyordu. 2020'den beri bunu bilmeyen kalmadı artık, hepimizin bildiği bir şey. Yani buradaki meselelerden biri Katsa kapsamındaysanız eğer, yani siz ABD'nin hasımları arasına girdiyseniz eğer, demin de söylediği gibi Filiz hocamın, finans kuruluşlarından efendim kredi almanız engellenir. ABD finans kuruluşlarıyla o kadar rahat işlem yapamazsınız. Vizeyle ilgili sıkıntı yaşarsınız. Mal varlığı ile ilgili sıkıntı yaşarsınız. Ticari ve finansal işlemlerinizde çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalırsınız. Bunlar en basiti. Ve burada şey gibi bir durum düşünün, işte o mahallenin büyük abisi size zorbalık yaptığında geri kalan da buna uyar, orada araziye uyarlar. Yani ne, vizeyle ilgili sıkıntı mı yaratıyor? Tamam, biz de yaratalım o zaman, hadi Avrupa'da yaratsın. Ve bir takım şeylerle karşılaşıyoruz ya efendim 2020'den beri, ve kendi kendimize dönüp iğneyi batırmaya çalışıyoruz sürekli. İşte yani, ay çok göçmenimiz var da bizi ondan istemiyorlar diye kendileri doldurdular her yere göçmenleri. Yani bakıyorsunuz böyle bir bahane bulmaya çalışıyoruz, işte dönün dolaşın her yerde karşınıza Katsa çıkacak. Ve bunu söylemiş olması bu açıdan da önemli. Yani biz artık dünyayla daha dost mu olacağız Filiz hocam bu durumda, en azından finansal açıdan ne diyorsun?
0: Kesinlikle tabii Süheyla. Bunu olumlu karşılamak lazım. Bir kere her şeyden öte, hani tüm dünya olmasa da Amerika ile olan ilişkiler açısından, bu algının fiyatlanması açısından bence çok önemli. Burada bir algı yok tabii. Hani burada genel olarak baktığımızda çok olumlu ilerlemeler var yeni Trump döneminde. Bunun da yani hadi diyelim ciddi anlamda bazı alanlarda ilerleme kaydedilmese bile bunun algısal fiyatlaması bile önemli ki çok algıda kalmayacak kesin. Daha olumlu ilişkilerin olacağı kesin. Ha, bunun nedenleri farklı farklı olaya bakanlar var. Yani olaya işte ülke çıkar açısından bakıyorlar şöyle böyle. Ama hani Türkiye'nin burada özellikle dışişleri anlamında yönettiği denge siyasetinin de çok büyük hani başarısının da sonucu diye düşünüyorum ben bu adımların.
1: Peki, yani sonuçta diyorsun ki biz NATO'nun önemli bir müttefikiyiz. Burada da işte kendi üstümüze düşeni yaptık. ABD ile de işler bu konuda yoluna girecek. Buna dair bir beklenti içinde olabiliriz diyorsun. Yani umut var olmamız için yolu açık aslında diyorsun buranın. Peki gelelim öyleyse. Bu arada efendim sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz dediğim gibi. 536-266-81-81, 536-266-81-81. Para geliyor diye sevinenler var. Ne kadar sevinsinler Filiz hocam?
0: Valla Süheyla dediğim gibi şimdi hani tabii ki olumlu buluyorum ama çok kolay olmadığını da bir tarafa da not edelim gene. Yani dediğim gibi bu kongre süreci mesela dün İsrail'in hemen Dobi faaliyetlerinin yeniden başladığını gördük. Netanyahu'dan bir takım açıklamalar geldi. Onun için yani Amerika'da kongre sürecinde İsrail'in çok güçlü bir lobisi olduğunu unutmamak lazım. Öyle kolay değil teknik olarak. Bunu Hakan Fidan da söyledi zaten Dışişleri Bakanı birkaç gün önce. Kolay olmadığı kesin. Bu şu demek değil. Yani beni dinleyenler tamam oldu bitti bir iş harika her şey süper anlamında söylemiyorum. Sinyal olarak olumlu çok kolay olmayacak. Ama eskiye göre daha umut var bir tablo içerisindeyiz.
1: Evet, yani Dışişleri Bakanı'na vurguda bulunmanın sebebi de, yani eğer bu onaylanırsa ederse haliyle, çünkü ben sana para tarafını sormuştum ya, yani bu
0: Evet,
1: paranın
0: evet.
1: gelebilmesi için bir onay gerekiyor.
0: Evet,
1: Dolayısıyla işte
0: evet.
1: burada işler yolunda yürürse diye işin siyasal
0: Evet.
1: tarafına vurguda bulundun.
0: Evet.
1: Peki şimdi NATO harcamalarının %11 artacak olması, ABD savunma harcamalarının %57'sini üstleniyor burada. Evet. Toplam savunma harcamaları %11. 1,8 trilyon dolar.
0: Trilyon.
1: Biz niye bu kadar silahlanıyoruz? Her seferinde böyle benim yaptığım çok tatlı bir bakkal hesabı var ya, hiçbirinizin kabul etmediği ve ilahi Süheyla dediğiniz. Nedir o? Bir tarafta borçlar var, öbür tarafta servet var. Karşılıklı sıfırlayalım, konu kapansın, evlerimize olaysız dağılalım. Burada da şimdi niye bu kadar çok bununla uğraşıyoruz? Biz niye bu kadar silah yapıyoruz Filiz hocam? Bu kadar, hadi tamam biz savunma sanayinde böyle biz de varız dedik, şu an işimize geliyor da bu kadar çok silah ne yapacağız biz? Sen onu duvara asarsan o patlayacak, bildiğimiz mevzu.

0: Valla söyle şöyle, hani bu mesele özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası farklı bir hal aldı. Yani 2020 yılından bu yana özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle Avrupa, hele ki bir de Amerika'nın rest çekmesi, artık bakın başımızın çaresine. Bizden öyle güvenlik şemsiyesi falan beklemeyin. Biz yorulduk. Artık kendi içimize döneceğiz. Ekonomimizi canlandıracağız. Sizin güvenliğinizle falan da ilgilenmeyeceğiz. Başınızın çaresine bakın demesi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Avrupa'nın bu işten tabiri caizse korkmasıyla, Amerika'nın da daha yalnız bırakmasıyla bu iş farklı bir alana döndü. Herkes korkuyor. Sadece Rusya Ukrayna değil, sürekli bir jeopolitik riskle artık özellikle 2020 yılından bu yana karşı karşıyayız. Sebebi bu. Önlem, korku, herkesin kendi başının çaresine bakma, Avrupa için söylüyorum özellikle, getirdiği bir sonuç. Zaten Amerika'nın böyle bir isteği var. Diyor ki NATO üyelerinin savunma harcamaları GDP'nin işte %5'i olmalıdır diyor. Yani böyle bir hedef koyuyor zaten. Baktığımızda da evet, yani bazı ülkelerin %3,5'u aştığını bu yıl için göreceğiz. %2-2,5'lara gelen ülkeler olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de 2,85. Onun için başının çaresine bakma zorunluluktan gelen, tedbirden gelen bir mesele. Artık dünyada jeopolitik riskler sürekli olmaya devam edecek. Mesele bu aslında.
1: Evet. Gürhan Bey de demiş ki aman sanki onun hepsini bizim mi demiş. Ne var satıyoruz. Satıyoruz biz de onun. Tamam hepsi bizim değil. Yani kendimize yani kendime kadar yaptım kardeş silah demiyoruz zaten satıyoruz. O yüzden şey söylüyorum efendim yani biz de varız dedik dememizin sebebi oydu. Yani şimdi böyle firma firma saymayalım. Çok fazla firma var aslında. Yani biz sadece büyükleri biliyoruz da. Evet, üretiyoruz ve satıyoruz. Doğru, tamam. Yani sadece NATO'ya katkıdan bahsetmiyorum. Yani teknolojik olarak bizim donanımımızın daha çok yenilenmesi gerekiyor demiş de Gürhan Bey. Doğrudur efendim, gerekiyordur. Ama kastettiğim oydu. Yani hepsini yaptık, kendimizi aldık gibi bir şey söylemedim. Kastettiğim o değildi. Bu arada NATO'ya dair mesela bu zirvede dikkatinizi çeken ne var? Yani Filiz Hoca ilk şey dedi ya böyle ben televizyondan takip ettim yani her şeyi takip ettim diye. İçimden şey diyorum iyi ki Filiz'den takip ediyorsun. Yani çünkü böyle başka biriyle şimdi bir taraftan yorumlara da bakıyorsun böyle istemsizce şey de var. Yani hak da veriyorum tamam mı? Yani sonuna kadar her türlü konuya vakıf olamazsın. Bazı yerde işin magazinine de girmek zorunda kalıyorlar. Ama işte yorumcuyum ben deyip tamamen işin magazini konuşuyorsanız orası olmuyor işte yani. Bilgi vermeniz gerekiyor izleyicilere. Yani madem çıktınız bir şey anlatıyorsunuz herkesin bildiğinden bir tık öte ya da en azından asgaride herkesin bildiğini anlatıp buna göre yorumlayabilmeniz gerekiyor. Çok enteresan yorumlar da var mesela. Sizlere sordum efendim. NATO zirvesinde bakın sadece eğlencelikler istiyorum tamam. NATO zirvesinde ilginizi çeken ne oldu şimdiye kadar? En enteresan ne geldi size? Benim
0: Ben
1: gördüm.
0: söyleyeyim mi hemen bir
1: Hadi
0: tane?
1: hemen ilk soru senin zaten. Numarayı
0: Tamam.
1: vereyim. 536 266 81 81 536 266 81 81. NATO zirvesinde en çok dikkatinizi ne çekti? Eğlencelik cevaplar istiyorum. Buyur Filiz hocam, alayım senin
0: Tamam. Şimdi
1: cevabını.
0: ben izledim televizyondan birebir. O sırada da WhatsApp gruplarında arkadaşlarımla konuşuyoruz. Şimdi Trump inerken merdivenlerde bir isim var. Vermeyeceğim ismini. Kendi kendime dedim ki çok iyi reklam oldu ilgili şirket için. Sonra WhatsApp grubuna haber düştü. Trump inerken o ibare görüldüğü için ilgili şirketi satın alanlar olmuş Süheyla. Hisse yukarı gitmiş, sonra hisseyi aşağı çekiyorlar. Dün nasıl kapandı bilmiyorum. Ama sadece o görüntülendiği için hisseyi alanlar olmuş dün,
1: Bana
0: anladım.
1: yazar mısın onu bir şeyde
0: Tamam,
1: WhatsApp'tan yazmanı rica
0: yazayım.
1: edeyim. Ama bizim planımız vardı. Bak unuttuk. Projemiz vardı bizim. Borsa İstanbul'a getirecektik Trump'ı. Bugün bir kandırsak dondurmacıya götüreceğiz seni falan deselerdi. Borsa İstanbul'a gelseler orada bir şeyler yapsa falan. Kafasına şapka takıp geçse yeter aslında. Bak böyle planlar vardı unuttum ben onu.
0: Çok iyi
1: Yapacaktık böyle bir
0: olur.
1: şey. Kandırsak ya bugün birileri yok mu şeyde NATO zirvede ekipte bizi dinleyenler. Sevgili devlet yetkilileri size sesleniyoruz. Bir kandırsanız da götürseniz bak çok güzel dondurmacı var orada falan diye böyle. Borsa İstanbul'a çok güzel olmaz mı? Ne güzel reklam olur işte. Senin
0: Evet,
1: ilgini o
0: kesin.
1: çekti diyorsun. Peki.
0: Evet.
1: O zaman benim ilgimi ne çekti söylüyorum. Sizlerden de bekliyorum. Şey diye yorumu gördüm. Ona çok koptum ya. böyle çıkmış işte İzlanda'nın devlet başkanı işte artık başbakanı, cumhurbaşkanı bilmiyorum, genç bir hanım ve çok da güzel bir hanım ama öyle bir giyinmiş ki gerçekten şeye gidiyormuş gibi böyle işte. Okul balosuna geldim ben nerede diye. Bayağı da şey böyle giyimi falan da böyle böyle yürüyor. Ya kim koydu bu kız çocuğunu buraya falan diye yorum yapmışlar. Ona çok güldüm. Yani İzlanda niye var diye. İzlanda efendim jeopolitik konum diyoruz ya. Ha tam da o sebepten var. Yani kaç asker verecekmiş bunlar? 76 asker mi veriyorlar? Kaç NATO yetkileri ne diye. Herkes bunda şok eğlenmiş. İzlanda tamamen jeopolitik konumdan orada. Yani ve çok kilit, çok çok kilit bir noktada. Lazım efendim. Onun orada olması gerekiyor. Ama gerçekten o baloya gider gibi, okul balosuna gider gibi çıkmış olmasını ilginçti yani, o görüntü ilginçti. Benim aklımda o kaldı yani görüntü dediğinizde. Sizlerde ne var yazın hadi bekliyoruz. Herkes bir şeyler yazmış. Aa şu firma bu firma diye. Yapabilirdik bunu gerçekten yani, keşke yapsaydık Trump'ın yanından yöresinden böyle pankartlar mankartlar bir şeyler logolar. Çok güzel olurdu. Evet, stratejik üstünlüğü var demiş Mavi Lacivert. Tam olarak bundan bahsediyorum efendim. Kimse İzlanda'yı küçümsemesin. Devlet başkanı öyle sade sade gitti törene diye. Reklam arasına gidiyorum. Cevaplar gelmeye başlamış. Döndüğümüz gibi efendim onları konuşuruz. Borsada ne oluyor diye. Bakın bu projemi lütfen çok rica ediyorum. Kimse yabana atmasın. Çok mantıklı proje. Azıcık vaktimiz var. Bugün değerlendirebiliriz. Borsa İstanbul'a götürebiliriz Trump'ı. 536 266 81 81 536 266 81 81. Radyoda reklamlar, Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım efendim. Gelmek isteyenleri bekliyoruz.
2: İyi dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve sinir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
3: Reklam.

0: katılım.com.tr'de vakıf katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor, her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota.

0: Maaş'la.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
5: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
6: Herkes böyle Trump'a pazarlamak istediklerini yazmış. İşte ay şunu da koysak bir şey değişir mi? Şu da olsa bu da olsa olur mu diye. Baklava çok güzelmiş NATO'da demiş Murat Sihirli. Baklava nerede kötü ki efendim yani? Baklava nihayetinde. Ama o da biliyorsunuz bu konularda çok takıntılı. Yani altyapıyla ilgili ilk gelirken de iş başına. Trump yollarınız çok güzel. Bu ülkeye her şeyi vermeye değer dedi demiş. Raskolnikov da onu söylemiş. Ama şeyi atlıyorsunuz. İlk iş başına geldiğinde söylediği buydu. Yani Hollywood'da böyle renkli renkli pazarlanıyor bu ülke. Böyle dışarıya gösteriyorsunuz ama ülke dökülüyor yani ne hatlarımız yerinde, ne tren raylarımız yerinde, ne yollarımız yerinde, bizim yola, hastaneye, altyapıya, şuna buna ihtiyacımız var, ülke dökülüyor, ben bunları yapacağım demişti. Yani o zaman da şey söylüyorduk ya, yani belediyecilik faaliyetini söylüyor orada diye, ben bunu yapacağım demişti Trump ve böyle iş başına geldi, hatırlayın. Amerika'yı yeniden büyük yapacağım hikayesinde onun anladığı da buydu. Yani fabrikaları getireceğim, yeniden işçi olacaksınız, homeless olmak yerine güzel yollarda yürüyeceksiniz, güzel binalardan hizmet alacaksınız, bunu söylüyordu kendisi. Peki ne demişsiniz, yeniçericilik oyunu ne diye bana kızmışsınız. Niye? Allah Allah, ne? Sizin eksikliğiniz, oynasaymışsınız ne yapayım yani, yeniçericilik oynamıyorsunuz. Şu an ben bunu dert edinemeyeceğim. Daha önemli dertlerim var. Borsada başka türlü durumlar var dedi Filiz Hocam. MSCI'dan bir ayda 3. uyarı geldi. Şimdi bizden ne istiyor tam olarak? Ne yapalım istiyor MSCI? Ve borsadaki evet. Bu farklı durum, yani aslında daha farklı tepki vermesi gerekirdi. Sınırlı kaldı diyorsun. Benim anladığım bu. Borsada bizi ne bekliyor? Ne değişebilir önümüzdeki günlerde? Yatırımcısı neye hazır olsun?
7: Evet, şöyle yani MSCI'dan 3. uyarı geldi. Yani temel söylediği şey diyor ki, yani Türkiye'de bu hisselerin serbest dolaşımı ile ilgili yeniden hesaplama yapılması gerekir. Halka açıklığı ile ilgili olarak ve daha sağlıklı fiyat oluşumu oluşması gerekir diyor. Dolayısıyla da bu serbest dolaşım oranlarının yeniden hesaplanması gerekir dedi. Sonrasında HSBC tarafından bu işte ağırlıklara dair bir review geliyor. Ona binaen de MSCI diyor ki bir sonraki uyarısında, yani dünkü gelen uyarısında da ben gerekirse hisse ne yaparım? Yeniden hesaplama yapabilirim diyor. Dolayısıyla genel olarak diyor ki hani bu serbest dolaşım meselesi, sağlıklı fiyat oluşumu ile ilgili sorunlarınız var. Bu sorunları çözmezseniz Kasım ayında ben yeniden bir istişare süreci başlatacağım. O nedenle de diyor ki düzenleyici kuruma bu konuda adımlar atmanız gerekir diyor. Hatta orada tatlı sert bir uyarı vardı. Hani orada özellikle bir takım adımlar da gelmişti aslında. Ama bundan sonraki sürede de özellikle Kasım ayına kadar çok ciddi sermaye piyasası kurulundan, SPK'dan adımların gelmesi bekleniyor. Bu arada biraz önce arkadaşım attı. S&P Dow Jones endeksi de Türkiye'ye MSCI tarzı bir uyarıda bulunmuş biraz önce. Diyor ki piyasa erişilebilirliği konusundaki zorluklar ve hisse senedi sahipliği şeffaflığına ilişkin yapısal endişeler nedeniyle, yani MSCI ile aynı şeyleri söylüyor. Türkiye'yi gelişmekte olan ülke piyasa statüsünden sınır piyasa statüsüne düşürülme riskiyle karşı karşıya olan ülkeler listesine ekledi. Bak, bu tekrar bugün Borsa İstanbul tarafına ikinci bir kurum tarafından gelen uyarı olduğu için CDS hafif yukarı gitmiş hemen bununla birlikte. Ve diyor ki S&P Türk makamları tarafından atılan düzenleyici adımların yakından izlendiğini belirtiyor diyor. O nedenle de bu tekrar bugün ekstra bir baskı yaratacak. Neden Süheyla? Çünkü şimdi MSCI'nin hep şunu söyledik. Bu uyarıyı önemli bir uyarı. Dikkate almak gerekir. Yerinde bir uyarı. Türkiye'de bu tarz problemler var. Fakat burada sıkıntı, bir alt endekse düşürülmesi çok farklı bir sonuç yaratabilir. Yani şöyle, ilk etapta eğer böyle bir şey olursa Türkiye'de 8-8,5 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı ilk etapta olabileceği yönünde beklentiler.
6: Evet, Filiz hocamız durdu. Peki. Şimdi bu, geldin geriye. Evet.
7: Geldin mi?
6: Evet.
7: Evet. Sonuç yaratabilir. Sonuç olarak hani bu MSCI'nin uyarısını direkt aşağı düşme olarak algılamamak lazım. Ciddiye algılamak lazım. Zaten piyasada tadı yok MSCI'nin uyarısından bu yana. Örneğin yabancı kurumlardan biri satıyor. İşte bazı inanışlara göre son iki haftadaki satışların altında, yabancı fonların satışlarının altında bu uyarı var. O nedenle de şimdi SPK tarafından ne gibi, işte Takasbank tarafında bir düzenleme geldi. O da teknik bir düzenleme. Ama bundan sonraki sürede bir de onun baskısı da var. Acaba SPK'dan gelecek olan bu düzenlemeler endeksi, fonları, hani tırnak içerisinde özellikle iyi kazandıran fonları ne kadar etkileyebilir gibi endişeler var, tartışmalar var. Onun için önemli bir uyarı bu uyarı. Şimdi de gözler SPK'da, yani ciddi adımlar atılacak mı? Atılacaksa bunun Borsa İstanbul tarafına etkisi ne olur? Onu anlamaya çalışacak piyasa.
6: Evet. Peki şimdi haber kaynağı burada önemli. İddia bu diyeyim ben. Çünkü şeyden değil efendim, Bloomberg'den aktaramıyorum size. Dolayısıyla iddia bu yönde. Demin Filiz Hoca'nın da söylediği bir izleme listesine alınmış görünüyor. Söylediği farklı kaynaklara göre S&P Dow Jones Indices'a göre, onu da belirteyim. MSCI'nin ardından dedi Filiz Hoca'mız. Dolayısıyla burada dikkatli olunması gereken bir durum var, kendisini söyledi. Ha evet, senin A kaliten zayıfmış. Bana da bunu soruyorlar. Sizde de internetler kesiliyor mu diye. Bu ara evet, zayıf efendim. Bu iki gün internette bir bağlantı zayıflığı var. Buyur Filiz Hocam. Bir şey diyecektin.
7: Evet. Ha yok Süheyla, düzelttim. Tekrar telefondan bağlandım. Düzelmiştir umarım.
6: Peki.
7: Düzeldi mi?
6: Evet, düzelmiş görünüyor. Şimdilik düzelmiş görünüyor. Şimdi tamam. Berol Bey de bana demiş ki Süheyla Hanım sen kendi yeniçericiliğini bırak da altının yeniçeriliğine bak. O ne öyle ikiyeleri bir geri gidiyor demiş. İkiyeleri gidiyor mu ki gerçekten? Altın, Filiz Hocam.
7: Valla çok ikiyeleri gittiği söylenemez Süheyla. Yani işte en son Amerika'dan tarım istihdam verisi geldi. İşte beklenti altı. Geçtiğimiz iki ay aşağı yönde revize edildi. İşsizlik düşmüş ama iş gücüne katılma oranı azaldığı için düşmüş. Öyle ekonomi canlı olduğu için falan değil. Ve genel olarak baktığımızda bir soğumaya işaret etti. Ve bununla birlikte altın gelip gelebildiği yer 4205 dolar oldu Süheyla. Daha üstüne çıkamadı. Hatta tarımcı istihdam da 4195 doları gördü. Daha yukarı bile gidemedi. Sonraki günde, pazartesi günü 4205'i Asya piyasalarında o da gördü. O gün Amerika piyasaları da açık değildi. Daha bunun ötesini göremedik, yani 4200'ü geçemedik bile. Onun için keşke gitse iki ileri, pek gidemedi. Sonrasında zaten işte Fed üyeleri konuşuyor bu hafta. Fed üyelerinin konuşmalarına bakarsak hani çok öyle güvercin konuşmuyorlar. İş gücü piyasa zayıfladığı noktasında değiller. Temkinli konuşmaya devam ediyorlar. Bir de bugün üstüne, ki bugün ilginç olan, yani petrol yukarı, kısmi altın da yukarı. Henüz piyasa bu işte Amerika'nın İran'a saldırısını çok ciddi bir risk primi olarak birazcık petrol tarafı fiyatladı. Diğer taraflar çok çok bence güçlü hala fiyatlamadı. Yani masanın devrilmeyeceğini hala piyasa düşünüyor. Eğer hani orası biraz daha tedirginlik artarsa altın bu kez yeniden baskılanır. Onun için bugün işte akşam FED tutanakları bu anlamda önemli. Yani FED tutanakları miadını doldurdu mu, doldurmadı mı? Çünkü FED tutanaklarından sonra gelen beklenti altı bir iş gücü piyasası verisi var. Acaba birazcık etkisi azalır mı tartışması var ama onun üzerine yeniden ufaktan da olsa alevlenen bir savaş meselesi de var. Yani bu şöyle kolay çözülmeyeceği en azından bir kez daha anlaşılmış oldu. Kırılgan bir zemin olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Onun için yani bugün FED tutanakları bir miktar nefes almasını da sağlayabilir. Bir miktar baskının artmasını da sağlayabilir.
6: Ama bir miktar diyorsun yani nereliğine, yani çok uzun bir beklenti içerisinde olmak doğru mu? FED tutanakları üzerinden altında.
7: Şöyle Süheyla, bence çok olmayabilir ama şöyle ki yani şimdi orada FED üyeleri neden faiz artırımını gerekçe gördüler? 9 tane üye bu sene en az bir 6 tane üye en az 2 tane artırımı öngörüyor. Bunun sebebi ne? Bir, iki, biz şunu anlayacaktık bugünkü saldırı olmasaydı. Amerika'da savaşın bitmesiyle, enerji fiyatlarının gerilemesiyle enflasyonda en kötü geride kaldığını mı düşünüyorlar acaba? Yoksa enflasyonda katılık bizim için önemli. Savaşın dışında zaten böyle bir problem var. Bu nedenle mi şahiniz diyeceklerdi. Bu kısım da bence yine çok önemli bizim için. Genel olarak baktığımızda. Dolayısıyla hani o şahinlik tonunu biliyoruz ama kaç üye arasında, ne kadar tabana yayılmış üyeler arasında. Hani biz aslında... Hani FED üyeleri arasında bunu bir miktar anlamaya çalışacağız. Tabii şu da var. Mesela şunu görebilecek miyiz? Hani o ileriye dönük sözel iletişiminin olmaması FED tutanaklarına da yansıyabilir bugün. Yani FED ben ileriye dönük sözel iletişim yapmayacağım dediği için bugün FED tutanakları da daha az bilgi eskisine göre içeriyor da olabilir. Onu da bilmiyoruz. Onu da göreceğiz. Yani buradan çok büyük bilgi alıp alamayacağımız da kesin değil. Ama dediğim gibi yani... Fiyatlama etkisi diyelim ki şahinlik tonu o akşamki nokta grafikten daha güçlü olduğunu kabul edelim. Böyle sözel iletişim geldiğini kabul edelim. Bir miktar bence hani bu iş gücü piyasasına dair sorgulamalarla birlikte ufaktan da olsa etkisi azalabilir diye düşünüyorum Süheyla.
6: Evet, etkisini azaltabilir diye düşünüyorsun da peki bize bir seviye verecek misin Filiz Hocam? Altın için
7: tabii
6: konuşacaksak.
7: Tabii yani Süheyla, hemen
6: kısa
7: vereyim.
6: Vadeli için, uzun vadeli için.
7: Tabii vereyim. Şimdi şöyle hemen teknik taraftan da bakayım. Şurada. Şimdi dün benim baktığım, benim için önemli olan Süheyla şu. 4166 dolar üzerinde bir fiyatlama görmeden burada yani kısa vadeli için alım, hatta 4180 dolar. Riski yüksek 4166, riski biraz daha az olanların 4180 dolar üzerindeki 15 dakikalık kapanışlarda tepki alımı ya da tepki yükselişi gereği pozisyon almaları, bir kademe alım yapmaları uygun olabilir burada. Peki kısa vadeli nereye kadar tahammül edebilir? Yani kısa vadeli için 4060 dolar, artık 4060 dolar altında ve hatta belki biraz daha 4080 dolar altında da pozisyon azaltmayı veya short pozisyon açmayı 15 dakikalık kapanışlarda, aşağı kırılımlarda bence düşünebilir. Kabaca 4080 dolarla 4166 dolar arasında hiçbir şey yapmaması gerekiyor. Bu aşağı ya da yukarı yönlü kırılımlarda alım ya da satım yapması daha uygun. Uzun vadeli tarafta baktığımda, hani uzun vadeli tarafta da 4180 üzeri kalıcılığı görmesi lazım. Eğer buranın üzerine günlük kapanışlar geliyorsa o zaman bir kademe alımı uzun vadeli düşünmeli. Aşağı düşüşlere baktığımda da orada da 4060 dolar yine. Yani kabaca 4060 dolar, hatta belki biraz daha yüksek seviyede 4120 dolar altının kalıcılıkta da burada da alımı değil belki beklemeyi uygun görebilir ve hatta belki biraz daha böyle tedirgin olanlar satım yapmayı bile, ufak pozisyon azaltmayı bile uzun vadeli tarafta düşünebilirler. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, 4060-4040 dolara kadar olan geri çekilmelerde kademeli alımı, kısa vadeli de olsak uzun vadeli de olsak kademeli alımı düşünmemiz lazım Süheyla.
6: Evet, kademeli yaklaşın diyorsun tüm bunlara.
7: Evet.
6: Altın tarafına. Peki öyleyse efendim, vaktimiz daralırken gelelim şimdi bu gemiler niye buradan geçiyorlar? Ben öyle geçecekler, böyle geçecekler dedim dedi İran. İran'ın gemileri işte burada müdahalesiyle birlikte ABD dedi ki edemezsin müdahale. Havadan dedi sana saldırırım. Şimdi bu niye olduğu hala daha bilmiyoruz. Enteresan çünkü. Yani her şey bitiyor, bitti derken sanki işte böyle bir şey varmış gibi ortada, hadi tamam, hadi 4 Temmuz'da atlattık, işte orada içeride protesto edilecek bir şey de kalmadı, hadi artık kaldığımız yerden devam, reklam arası bitti, hadi bakalım devam ediyoruz gibi bir tekrar başladı bir şeyler. Petrol 76 dolar, Brent petrolün varili. Yükselişe geçti normaldir ki bundan etkilenerek. Muafiyeti vardı İran'ın. Yok muafiyet falan dedi ABD. Böyle bir durum şimdi bu. Ne yaptık biz? Başa mı sardık? Tam içeride NATO, buradan çıkan kararlar, savunma sanayi, evet. De dışarıda da böyle bir şey var. Filiz hocam, yani nihayetinde enerji bağımlısı ülkeyiz. Petrolün fiyatı bizi ilgilendiriyor. Yani petrole ilişkin muafiyetini geri çekti İran.
7: Evet. Yani şöyle söyle, bence daha piyasa çok kötü fiyatlama yapmıyor. Yani bu anlaşma bitti, işte devrildi masa falan, daha oralarda değiliz. Yani bunu ufak bir risk birimi olarak fiyatlıyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Onun için piyasa buna hazırlıklı, yani temkinli bir şekilde bekliyordu. Bu tarz şeylere alışkın. Zaten pazartesi günü İran'ın açıklamaları var. Diyor ki yani ben mutabakat sattığını Amerika ile imzalıyorsam Amerika ile barış yaptığım anlamına gelmiyor. İsrail'i tanımayacağım, tanımamaya devam edeceğim diyor. Onun için yani orada bir analiz okudum. Özellikle pazartesi günü şöyle diyor yani. İran'ın barış yapmaktan daha ziyade sahadaki kazanımlarını koruma, sahadaki özellikle maddi anlamda, manevi anlamda çıkarlarını maksimize etme burada gayesi var. Onun mesajını veriyor zaten İran en başından bu yana. Onun için de hani İran diyor ki burada ben nasıl istersem süreç öyle ilerleyecek diyor. Ve onu mümkün mertebe Hürmüz üzerinden kullanarak kendi kazanımları maddi manevi anlamda, savaştan işte galip çıkmadan tut birçok noktaya kadar maddi kazanımlar noktasında nasıl ben bu işi daha yukarı çekebilirim olarak stratejiler belirliyor bu noktada. Onun için de yani bu işin böyle gideceği, bence piyasa bunu fiyatlamıştı. O nedenle çok kötü fiyatlama yok, ama bu iş biraz daha böyle bu barışın sağlanması zor olacak, bu barış sağlanamayacağı dönerse o zaman işte çok daha sert fiyatlamalar görürüz diye düşünüyorum. Bakın mesela ben bugün Amerikan vadelilere bakıyorum. Orada yapay zeka kaynaklı bugün Asya'da, dün Samsung'un çok güçlü gelen bir bilançosu var ama piyasa onu bile beğenmedi. %19 kar etmiş. Yetmiyor yapay zeka yatırımcısına, bu yeterli değil diyor. Bir de beklenti alınır gerçekleşme satılır var. Dolayısıyla buna rağmen yani hem AI kaynaklı satış baskısı var, hem risk primi arttı. Oradan gelen etki var. Buna rağmen yatay pozitif ABD endeksleri var. Petrol tepki veriyor şu an. Bence gümüş altın bile çok tepki vermedi. Bunun sebebi de şu. Biz bunu bekliyorduk zaten. Şaşırtıcı bir şey değil. Ama masa devrilmez, yola devam ederiz. İşte o masa devrilebilir tarafı artarsa çok farklı fiyatlamalar görürüz bence.
6: Yani o farklı fiyatlamaları görürüz de Filiz hocam, şunu düşünüyorum. Öyle bir şey ki şimdi, yani sen kalkıyorsun orada işte gemilerin üzerinden çıkan bir tatsızlık. Petrol fiyatı yükselir, seni vururlarsa biliyorsun. Yani vuracak orada. Vurursa da petrolün fiyatı yükselecek. Yükselmesi orada petrol üreticisi olarak İran'ın da işine geliyor. Ama öbür taraf diyor ki muafiyetini kaldırdım. Evet. Yani böyle buna bir dur diyecek, bir düzenleme getirecek. Yani canınızın istediği gibi petrol fiyatıyla oynuyorsunuz ama bu bizim canımızı sıkıyor diyecek bir kimse yok mu sence? Ya da kimin burada sözü geçer? Yani sözü geçeceklerin tamamının petrolü var, enteresandır ki.
7: İşte orada hatırlarsan Trump bir dönem diğer ülkelerden de, işte Çin vardı burada, işte diğer Avrupa ülkelerinden de dönem dönem destek bekledi. O desteği göremedi. Sonra da Trump dedi ki ne halimiz varsa görün, hani benim petrolüm var. Hatta dünyanın ne hali varsa görsün. Hatta bir ara şeye bile geldi, Hürmüz'le de ilgilenmiyorum, istiyorsa kapalı kalsın noktasındaydı. Orada da o desteği göremedi diğer ülkelerden Trump.
6: Peki şimdi biz nasıl bir faiz kararıyla karşı karşıya kalırız? Yani petrol böyle yükselmeye devam ederse, ki bizim aslında enflasyon raporundaki öngörünün altında şu anki durumu.
7: Evet.
6: Ama yani böyle bir 70'ler 80'ler buralarda çıpalanacaksa, en son gelen enflasyon oranımızı da gördük. Bunun üzerinden de bakarsan bizim nasıl bir faiz kararına hazır olmamız gerekir? Ve ikinci yılın ikinci yarısını biz nasıl bir enflasyon bekler? Ya belli evet. ki bu iş durulmayacak çünkü Filiz hocam. Beni işin bu kısmı ilgilendiriyor daha ziyade. Durulmayacak gibi duruyor. Bu petrol fiyatındaki dalgalanmayı biz yılın geri kalanında görmeye devam edeceğiz gibi.
7: Evet yani söyle, orada benim hala bas senaryom, ki iki farklı senaryo, yani barışın kör topalda olsa devam edeceği, bir mutabakat sattığının teknik ilerlemenin devam etme olasılığı üzerinden konuşacağım. Ben hala o benim için de bas senaryo, ara ara bu tarz gerginlikler olacaktır diye düşünüyorum. Eğer bas senaryo bu olacaksa tabii bu gerginliklerin de ne kadar sıklıkta olduğu önemli. Yani eğer bu çok sıklıkta olursa o zaman merkez bankaları daha tedirgin olurlar. Bekleme sürelerini faiz indirimlerini ya da faiz artırmaktan vazgeçmeleri ya da faiz artırımlarını öteleme noktasında biraz daha temkinli giderler. Bakın bu noktada en temkinli Merkez Bankası ECB. Özellikle ECB içinde de bu şahin üyeler, Schnabel gibi. Bak daha dün konuştu. Mesela diyor ki yani bir kere bir, diyelim ki petrol fiyatları düştü. Petrol fiyatlarının gecikmeli etkilerini o yüksek fiyatlarda daha görmedik diyorlar. Bir kere o gecikmeli etkileri göreceğiz. İki, emin değiliz yani bu barışın gerçekten sağlanıp sağlanmadığından. Emin olmamız lazım. O nedenle de yani çok hızlı gevşemiyor olmamız lazım. Ya da en azından faiz artırımından çok hızlı vazgeçmiyor olmamız lazım. Bir faiz artışı daha gerekir diyor Alman üyeler mesela. Bazı kesimler de diyor ki yani abartmanıza gerek yok. Ekonominiz zaten ortada. Savaşta geride kalmış. Petrol fiyatları bak nereye gelmiş. En azından artırmayın, indirmeyin ama yaptığınız artırımın bir etkisini görün diyen var. Onun için aynı şey bizim Merkez Bankamız için de geçerli olacak. Eğer bu tarz böyle barış süreci içerisinde, o 60 günlük teknik süre içerisinde bu tarz böyle gerginlikler çok olursa çok tedirgin olup güven daha da azalabilir. Ama benim bas senaryom hani böyle ufak tefek ara ara şimdilik hala gerginliklerin olabileceği yönünde kabaca 70-80 ve hatta 70-75 dolar arası petrol olması durumunda, gerginliklerin daha az olması durumunda ben Temmuz PPK sonrası normalleşmeye geçilebileceğini düşünüyorum. Yani fonlama stratejisinde orada da işte 40 olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 37'lere doğru kademeli bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Temmuz-Ağustos ayı içerisinde, sonrasında da Eylül ayı ile birlikte faiz indirimlerinin başlayacağını düşünüyorum. Burada 35 ya da 34'e kadar faizlerin düşebileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü artık hani Türkiye'de faizlerin daha yukarıda kalması artık hani talep enflasyonunu baskılayan bir noktadan öte arz enflasyonu yaratır hale geldi. Dolayısıyla büyüme tarafında baskıları görüyoruz. O nedenle de o büyüme tarafındaki yavaşlamanın da getirdiği etkiyle birlikte ben Eylül gibi faiz indirimlerine başlanacağını düşünüyorum. Burada piyasa ikiye ayrılmış durumda. Yurt içi kurumlarda da, hele yurt dışı kurumlarda. Mesela Commerzbank dün ya da ondan önceki gün dedi ki yani enflasyon tamam Haziran sürpriz yapmış olabilir, birinin altında gelmiş olabilir ama çekirdek enflasyon katı, hizmet enflasyonu katı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın öyle faiz indirmeye falan alanı yok diyen bir grup var. Ama hayır öyle değil. Eylül'de faiz indirmeye başlayacak, 35 ile kapatır diyen bir grup var. Ben o 35 ile kapatır diyen grup tarafındayım hala.
6: 35. Şimdi evet. bizim için ne kadar yeterli olacak 35?
7: Söyle, hiç yeterli olmayacak. Yani baktığında 200 bas puanlık bir indirim. Çünkü neden? Hadi diyelim faizi düşürdün. Asıl burada sanayici için finansmana erişim sorunu var. Evet. Maliyetin yüksek olmasından daha öte. Başta KOBİ'ler olmak üzere küçük evet. orta ölçekli işletmeler. Dolayısıyla orada makro ihtiyadi adımların gevşetilmesi lazım. Orada da olsa olsa şu olur makro ihtiyadi adımlar tarafında. Hatırlarsak savaştan hemen sonra, bir iki gün sonra, pazar gecesiydi. Bir takım ek makro ihtiyadi adımlar geldi sıkılaştırma anlamında. Belki onlar ilk etapta geri alınabilir. Veya biraz daha diyelim ki savaş geride kaldı, faiz indirim süreci başladı. İlk etapta bu KOBİ'ler, sanayi tarafındaki şirketler, ki onlar biraz daha ayrıcalıklandırılıyor son dönemde. Onları belki rahatlatacak biraz makro ihtiyadi adımlar gelir. Bireysel krediler tarafında öyle faiz indirim başlasa da makro ihtiyadi adımlarda büyük gevşeme bekleme, ama faiz indirimlerinde de başlasa da çok büyük montanda indirimler olmayacaktır diye düşünüyorum. Çok büyük etkisi olmaz. O nedenle Süheyla, piyasa şunu konuşuyor zaten. Yani dezenflasyonist sürece zarar vermeden, çok ciddi faiz indirimleri gerekmeden, İşte bu 2000'li yıllarda uygulanan İstanbul yaklaşımı tarzı bir yaklaşım bu işe çözüm olur. Tabi burada bu da nedir? İşte burada Bankalar Birliği öncülüğünde, kamu bankaları öncülüğünde likitte sorunu yaşayan şirketlere hem işte vadeyi uzatmak, işte onlara daha kolay borç verebilme. Yani batmayla yüz yüze olan firmayı sağlıklıysa batırmama denebilir aslında buna. Tabi sadece bu da yeterli olmaz. Hedefli krediler, selektif kredilerin gelmesi lazım. İhracattır, KOBİ'dir, üretim yapandır. Yani bu İstanbul yaklaşımı tarzı bir yaklaşımın piyasaya doğru anlatılarak bir şekilde sürece empoze edilmesi gerekir bu noktada. Yani geç kalındığına dair bir emare var. Tabii bu şu olmayacak. Hani biz faiz indirmiyoruz ya da batık firmaları kurtarmıyoruz. Hani o iletişimin iyi yapılması lazım. Çünkü eğer piyasa bunu, eğer yapılacaksa tabii yani. Eğer yapılıp bu bir faiz indirimi değil, dezenflasyondan vazgeçmek değil de doğru anlatılırsa iyi olabilir. Onun için yani yeterli olmayacak ezrümle bir yaklaşım tarzı, bir programa empoze edilecek bir şeye ihtiyaç var artık.
6: Evet, şimdi sen bir taraftan bunu anlatırken ben diğer taraftan raporunu buldum. S&P Dow Jones Indices'ın izleme listesinde efendim Türkiye. Türkiye ile birlikte bakıyorum şurada PDF'sinden. Sadece Türkiye değil, Endonezya ve Nijerya da var o listede. 2027'de diyor gözüm üstünüzde, dikkat olun demiş. Bakıyorum size diyor özetle, izleyecek. Hisse senedi sahipliği şeffaflığı da dahil olmak üzere piyasa erişilebilirliği zorluklarını, yapısal endişeleri, ayrıca yetkililerin yanıt olarak aldığı düzenleyici önlemleri de izliyor dedi açıklamasında, buradaki raporda. Onu da belirtmiş olalım. Yani izlenecekler arasında bu da var. Onu da belirtelim. Peki bu haberin bir şekilde, yani MSCI'nin üstüne bu da eklenmiş oldu, durum bu. Borsa kısmını konuştuk. Bununla ilgili ekstra söyleyeceğim başka bir şey var mı Filiz Hocam, değerlendireceğin? Başka bir nokta var mı?
7: Yani şöyle söyleyeyim Süheyla, şimdi onunla bağlayayım. Dün olumlu açıklamalar geldi. Tamam, küreselde satış vardı. Hafif böyle pozitif ayrıştık ama çok güçlü fiyatlayamadık. Neden fiyatlayamadık? Aslında şöyle, hemen onu söyleyeyim. Biliyorsun 50 milyar dolarlık savunma anlaşmaları imzalandı NATO üyeleri arasında.
6: Evet.
7: Dün biz geçen hafta savunma sanayi tarafında bu haberleri satın almıştık Süheyla. Dün iki tane önemli savunma sanayi hissesinde %5'e varan düşüş oldu. Yani beklenti alındı, gerçekleşme satıldı. Fakat bu şu demek değil, bu anlaşmaların orta vadede olumlu, piyasa bunu not etti bir tarafa, beklenti alındı, gerçekleşme satılır olsa da piyasa bunu not etti, bu savunma sanayi hisselerine daha böyle orta vadede pozitif yansır. İki, şimdi MSCI'nin uyarısı var bir tarafta. İki, halka arzlar var. Halka arz likiditeyi kısan önemli bir gelişme, onun getirdiği bir etki var. Üç, ikinci çeyrek bilançoları iyi beklenmiyor. Bankalar, finans tarafı beklenmiyor ama özellikle yapılan araştırmalarda belki biraz sağlık pozitif ayrışabilir. Belki biraz sigorta, ki orada bile baskı olabileceği söyleniyor. İkinci çeyrek bilançolarının getirdiği bir endeks tarafında bir baskı da var. Hatta dün şuraya not almıştım, gözümden kaçan başka bir neden olmasın. Dolayısıyla tüm bunlar Süheyla, istediğimiz o olumlu etkiyi yaratamadı. Ama ana etki ne dersen bence MSCI tarafı. Bir de bunun üzerine bugün S&P'nin gelmesi, bir de Asya tarafı da olumlu değil bugün, baskıyı getirebilir. Onun için ben yakından nereyi takip ediyorum? 14.100, 14.000 hattı ve hatta 13.850. Dolayısıyla hani 14.100'e kadar geldik. Kabaca böyle testere piyasası var. Yani aşağıda 14.100, yukarıda 14.600. İki gün üst üste 14.600'ü kırdık ama onun üzerinde tutunamadık. Şimdi muhtemelen bugün böyle tekrar böyle baskılı bir süreçle açılma ihtimalimiz var diye düşünüyorum bu haber akışıyla birlikte.
6: Evet, haber akışı baskılayabilir dedin. Peki şimdi efendim az vaktimiz kaldı. Dolayısıyla sizlerin sorularını da ıskalamamak adına yer vermek istiyorum. NATO iç nasıl NATO konuştuk efendim, her şeyini konuştuk. Yani siz söyleyin, neye güldün Yasemin? Evet, yani siz, Yasemin oradan isyan ediyor. Nasıl konuşmadık? Konuştuk, çok NATO konuştuk. Varsa sizin merak ettiğiniz bir şey pek tabii anlatabilirsiniz burada ya da söyleyebilirsiniz. İşin o kısmına da bakarız ama yani bizi asıl ilgilendiren burada bir işte oradan gelecek, Trump'tan gelecek mesajlar. Yani katsa kalkacak mı, kalkmayacak mı? F-35'lerin durumuyla ilgili bir şey söylenecek mi? Bununla ilgili işte oradaki temaslar ne kadar sıcak olacak? Diğer taraftan daha gelmezden önce orada Mark Rutte işte Türkiye'nin de savunma sanayi deyip duruyordu. Burada bir anlaşma var mı yok mu, bizi ne ilgilendiriyor? Harcamalar burada, savunma harcamaları artacak mı artmayacak mı? Ki konuşuyorduk, yine dün de bu konudan bahsettik. Yani yukarıda Karadeniz var, sadece aşağıda Suriye'yi görmeyin. Yukarıda Karadeniz var, Karadeniz'in güvenliğinin bir kısmı da bizim üstümüzde. Biz burada ne yapacağız ki, yeri geldi işte aman Macron nerede koşacakmış falan derken onun için gelmiyor Macron deyip geçmeyin. Bakın en büyük uçak gemisini yaptırıyor diye dün size hatırlatmıştım. Hatırlarsanız Peng geliyor. Küresel silahlı güç benim demek üzere Fransa'nın hareketi var burada. Yani herkes bir taraftan ABD içine bakıyor ama yani en büyük uçak gemisi için hazırlığını tamamlamaya çalışıyor. Onların şu an uçak gemilerinden biri emekliye ayrılacak, en ünlülerden biri Charles de Gaulle. Yani az buz bir şey değil efendim. Her şey var mesela. Bunları konuştuk. Onun dışında işte dedik eğlenceli magaziner sizin gördüğünüz ne var diye. Mesela burada kim görmüştü onu? Kenan Bey kendi tuvaletini getirmiş Trump, sizce de bu eğlenceli değil mi demiş. Değil efendim, yani biyolojik atılını burada bırakmayacak devlet başkanı nihayetinde. Hep konuşuyoruz, ülkelerin dostları olmuyor, çıkarları oluyor. Yani değil mi Filiz hocam?
7: Evet tabii yani, söyle. Yani
6: biyolojik
7: şaşırtıcı
6: değil. Evet, biyolojik atığını bırakmayacak burada yani bunlar. Eminim ki efendim prosedürde de yeri vardır kendilerince. Peki Fransa notadan çıkar mı? Peki şey ne diyorsunuz diyorsunuz benim burada anladığım işte, yani Avrupa'ya bu kadar tavırlı olması. Dış basında bunu

0: görüyor efendim. Yani Türkiye yanına alıyor, Avrupa'ya tavırlı. Trump ne yapmaya çalışıyor diye dış basında da sorgulandığını görüyoruz bunun. Avrupa'nın ekonomik açıdan baktığında en son bak mesela biz artık çok fazla konuşmuyoruz. Majör bir şey varsa şirketleriyle ilgili buna değiniyoruz Filiz Hocam. Avrupa'ya baktığında sen orada nasıl bir resim görüyorsun? Bizim için önemli. Özellikle Euro dolar paritesi üzerinden de biz orada nabzı takip ediyoruz. Senin gördüğün nedir? Yani biz burada tam nerede duruyoruz?
1: Tabii yani Avrupa'nın büyümesine baktığımızda yani veriler iyi değil. Öncü verilerde de bunu görüyoruz. PMI verilerinde de görüyoruz. Büyüme gelen işte ilk çeyrekte daralan bir çeyreklik bazlı Avrupa vardı. Onun için aşağı yönlü riskler belli. Zaten sürekli savaş döneminde de işte 1.2'lerden 0.908'lere kadar geldi. Hatta Almanya'da yarı yarıya düşürüldü. Orada asıl amiral gemi Almanya'da başta imalat olmak üzere ekonominin zayıf olduğunu görüyoruz. Ha, bir miktar bu işte savaşın geride kalmasıyla birlikte işte IFO iş iklimi endeksidir, işte tüketici güvenidir, yatırımcı güvenidir. Oralarda böyle ufak ufak toparlanma emareleri vardı. Ama işte dediğim gibi bu da nasıl devam edecek bilmiyoruz. Ama buna rağmen yani savaş geride kalıyor olsa da orada büyüme baskılı olmaya devam edecek süreyla genel itibariyle bakarsak. O açıdan da yani bu sadece Almanya'nın ya da Euro bölgesinin kısa vadeli olarak değil, orta uzun vadede de zaten orada hani işte yapay zeka konusunda geride kalmaları, bazı inovatif alanlarda geride kalmalarının getirdiği etki de olacak. O nedenle hani biz şunu söylüyoruz şirketlere, Avrupa'ya ihracat yapıyorsanız ağırlıklı olarak tabii ki buradan kopmanız kısa vadede mümkün değil. Ama ne yapmanız lazım? Pazar çeşitliliğini artırmanız lazım. Net yani bu. Bence şirketler için atılacak kısa vadedeki ölçü. Çünkü neden? Sadece Avrupa'nın yapısal olarak büyümesinin baskılı olması değil burada mesele. Çin'le burada rekabette yüz yüzeyiz. İşte Hindistan'la yaptığı anlaşmalar var. Made in Europe meselesinde de yine dediğim gibi yani bu da ne kadar ilerleme kaydedeceğiz, ne kadar bizim avantajımıza olacak, buralara da bakmak lazım. Onun için çünkü neden? Orada Avrupa'ya gittiğiniz zaman artık maliyeti, fiyatlamayı Çin'e göre yapmak zorunda kalıyorsunuz. O nedenle de çok ciddi bir rekabet dezavantajı var büyümenin baskılı olmasının yanı sıra. Euro dolar paritesinde de şimdi geçen hafta bir çalışma yaptım onunla ilgili. Yani orada da iki ayrı senaryo var. Yani işte önümüzdeki yakın vadede 1.18-1.20 kapatılması bekleniyor sene sonunda. Fakat bu olmayabilir. Çok daha düşük seviyelerde de kapatabiliriz. Burada da şey çok önemli işte. Bir, savaş nasıl devam edecek? İki, şimdi faiz farkları özellikle burada Amerika'nın lehine. İşte Amerika'dan ne kadarlık bir faiz artışa gelebilir? Büyüme farkları yine daha Amerika lehine gibi görünüyor. Özellikle faiz farkını burada çok baskıladığını görüyoruz. Yani Şahin duruyor olsa da ECB tarafı, Euro dolar burayı çok satın almıyor. Dolayısıyla toparlayayım. Bir de Euro dolar paritesindeki zayıflığın getirdiği ihracat gelirleri tarafında bir baskı da söz konusu. Olur ki bu savaş böyle devam ederse Euro dolarda daha da aşağı gelme durumu söz konusu olabilir büyümeyle. Bu da gelirler tarafını baskılayabilir. İşler çok iyi değil yani orada.
0: Peki şimdi Tunç Bey de mesela başka bir yerden bakıyor. Diyor ki yani eskiden işte en ucuza nerede mal edebiliyorum, bu önemliydi diyor. Artık diyor bunun geride kaldığını görüyoruz. En ucuza nerede değil de işte en güvenli nerede ben bunu ürettirebilirim? En güvenli nasıl ürettirebilirim? En güvenli bana nasıl ulaşır? Yani üst üste gelen savaşlarla, pandemiyle biz bunu daha net gördük aslında diyor. Ya madem böyle bir süreç var, bir kere sence böyle bir şey var mı? Herkes bunu düşünüyor mu? Avrupa'yı kastediyorum mesela. Yani hepsi bu inanışta mı? Yani madem böyle bir şey var, neden o zaman Türkiye'ye sırt dönüyor bu konuda? Yeterince işbirliği yapılmıyor.
1: Evet, şöyle söyler. Yani buna offshoring deniyor. Yani siz mümkün mertebe üretiminizi, işte ham maddenizi kendi ülkenizden daha düşük maliyetli bir ülkeye taşımanız anlamına geliyor. Artık bu jeopolitik risklerle birlikte bu offshoring meselesi nearshoring ya da friendshoring dediğimiz meseleye döndü. Yani ülkeler diyor ki yani ben artık düşük maliyetliği falan geçtim. Kendime müttefik olduğum işte üretim arzı açısından sorun olmayacak ve mümkünse de daha kısa tedarik zinciri üzerindeyse bu ülke, eğer o friend dediğim ülke ya da daha düşük mali daha güvenli ülke, o tarafa taşıyın. Tabi bu neyi gündeme getiriyor? Offshoring'den nearshoring ya da friendshoring'e dönmek daha maliyetli bir dünyayı gündeme getiriyor. O nedenle diyorlar ki hani artık şu ülkeler yok %2 hedefmiş, %5 gelişmekte olan ülke, bunu bir tarafa bırakın. Hiçbir şey olmasa bile dünya artık Rusya-Ukrayna savaşı sonrası çok daha maliyetli. Sırf bu nedenle bile daha maliyetli olacak ve olmaya devam edecek. Jeopolitik riskler masada kalmaya devam ettiği için enerji fiyatları daha yukarıda kalacak. Onun için böyle bir sürece döndü. Türkiye bu işten şöyle söyleyeyim, yani biraz yararlanmıyor dersek yararlanıyor aslında. Şöyle şeye gidelim, 2021'e gidelim. 2021'de ihracat patlamasını gördük. Sebebi neydi? Tam da bu mesele. Yani özellikle hem friendshoring hem de özellikle Avrupa için daha kısa tedarik zinciri olması sebebiyleydi. Yine Süheyla dün ve ondan önceki gün Merkez Bankası bir günce bir blok yazısı yayınladı. Blok yazısında diyor ki biz hep ne bekledik diyor. ABD-İran savaşı çıktı. Savaş çıktı bir. Enerji ithalatı sebebiyle dış ticaret daha da artacak. Dış ticaret daha da arttığı için cari açık artacak. Hiç öyle olmadı diyor. İkinci çeyrekte Türkiye'nin dış ticareti azaldı diyor. Artılar var, eksiler var. Ne arttı diyor? Enerji ithalatı fiyat etkisiyle yukarı gitti. Fakat diyor, özellikle bu anlattığım mecburiyetten olan offshoring'in mecburen niye shoring'e kayması? Yani körfez ülkelerinden ihracat yapamayanların yönü Türkiye'ye çevirmesi Türkiye'de ihracatı güçlendirdi diyor ikinci çeyrekte. Buradan gelen bir etki var diyor. Bir de savunma sanayinin getirdiği bir katkı da var zaten buraya. O nedenle biz savaş kaynaklı olarak ihracatın enerji ithalatının üstüne çıkması nedeniyle, yani o yön değiştirmesi sebebiyle ihracatın Türkiye'ye kayması sebebiyle dış ticaret açığında bir zayıflama gördük diyor. Hatta orada hemen ben firmalara bir çözüm ürettim. Mesela firmalarla diyor ki Merkez Bankası, fakat diyor firmalarla görüşme yaptığımızda firmaların bu işe çok kalıcı bakmadıklarını görüyoruz. Çünkü neden? Uzak, özellikle Asya
0: Peki.
1: bölgelerindeki şeyin ihracatın buraya geldiğini görüyoruz diyor.
0: Peki, şimdi süremizin sonuna geldik. Filiz hocam, sana çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Sizlere de teşekkür ederim efendim dinlediğiniz için. İnşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Neşeli, keyifli başlamıştır. Böyle devam etsin diyelim ve gidelim.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: Türkiye'de vakıf katılım.
1: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Fiyatla. Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özaslan bizlerle birlikte. Taner, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Açıl.
0: Bir taraftan Ankara'da NATO zirvesi bugün itibariyle başladı. Dolayısıyla aslında bir yandan da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin konuşması var. Bundan sonraki sürece ilişkin özellikle İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini, liderler zirvesinden çıktıkların neler olabileceğini, aynı zamanda Rusya-Ukrayna konusundaki bundan sonraki gelişmelerin nasıl şekilleneceğini, NATO'nun bundan sonra harcama altyapısının normalleştirilebilmesi için, savunma hatlarının belkitilebilmesi için neler yapılabileceğini biraz daha net ortaya koymaya çalışan bir konuşma söz konusu. Aynı zamanda bundan sonraki süreç açısından elbette Türkiye adına da son derece önemli bir zirve. Belki de hakikaten Türkiye'de de son yıllarda yaşanmakta olan yurt dışı ilişkileri, uluslararası ilişkileri biraz daha netleştirmek adına da çok belirleyici bir zirve. Dün Trump-Erdoğan görüşmesi ve basın toplantısı sırasındaki çıktılar son derece önemli. Trump'ın Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamış olması, Türkiye'nin F-35'e geri dönmesi konusunda vermiş olduğu mesaj, aynı zamanda yine F-110 motorlarının Kaan uçaklarında kullanılabilmesi için bundan sonra arasına dönük verdiği sıcak mesajlar bizim açımızdan, Türkiye açısından ve piyasalar açısından da önemli sinyaller içeriyor gibi görünüyor. Ayrıca yine son dönemin belki de en önemli gündem maddelerinden bir tanesi, normalde NATO'nun kendi üslerini, kendi içerisinde iletişimini sağlayan ve kesintisiz bir şekilde enerji kaynağı oluşturmasını sağlayan bir petrol altyapısı vardı. Bu altyapı hattının Doğu hattı üzerinden, Polonya üzerinden Türkiye'yi de kapsayacak şekilde genişletilmesine dair de bu NATO toplantısı çerçevesinde bir mesaj çıkmasını, karar çıkmasını bekliyoruz. Kabaca 25 milyar dolar civarında bir maliyeti olan bir proje bu. Önemli bir kısmı NATO tarafından finanse edilecek ve bu hattın Türkiye'ye uzaması özellikle Rusya tehdidini NATO'nun bertaraf edebilmesinde yeni alan açılabilmesi adına da son derece önemli olacak. Dolayısıyla aslında bu anlamda da bakıldığında çok uzun süredir tartışılan bu yeni merkez NATO boru hattının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde genişletilmesi bizim açımızdan da NATO-Türkiye ilişkileri açısından da önemli ve belirleyici olacak. Dolayısıyla neresinden bakarsak bakalım Türkiye açısından çok önemli, kazanımların da çok net olduğu bir zirveye dönüşme potansiyeli var gibi görünüyor. Özellikle tabii Trump-Erdoğan ilişkisi, lider diplomasisi çerçevesinde Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin belki de son yılların en sıcak atmosferine bürünmüş olması ve bunun yavaş yavaş meyve vermeye başlaması, Halk Bankası'nın cezasız tamamladığı süreç, aynı zamanda F-35 hikayesi, bu biraz önce bahsettiğimiz edinimler Türkiye'nin bu bölgedeki ağırlığı açısından da önem taşıyor gibi görünüyor. Önce bir istersen hızlıca burayı değerlendirerek başlayalım, sonra diğer konulara geçeriz.
1: Evet, Türkiye jeopolitik olarak zaten hepimizin bildiği gibi çok stratejik bir yerde duruyor ve bu son dönemde İran savaşıyla başlayan, Ukrayna savaşıyla başlayan dönemde daha da önem kazanmaya başladı. İşte üst tarafta daha çok Polonya, Estonya gibi ülkelerin savunma harcamalarını ciddi şekilde artırdıklarını biliyoruz. İşte NATO'nun sınırı olan %5 gayri safi milli hasılanın payının üzerinde harcama yapıyorlar zaten. O üst taraf, şimdi alt tarafta da Türkiye kendi savunma sanayisiyle oldukça parlak bir aslında kendisine gelecek inşa ediyor. Bu dikkat çekiyor ama bazı özellikle daha gelişmiş ürün parçalarını tedarikte de Amerika'nın teknolojisine ihtiyaç duyuluyor. İşte motor altyapısı çok önemli, işte aviyonikler çok önemli, haberleşme çok önemli. Bunları biz ufak ufak özellikle F-35 gibi daha öncesinde içinde bulunduğumuz ama işte yaklaşık 7 yıl önce içinden ayrıldığımız bir yapı vardı. Tekrar buna girme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Neye karşı? Hakikaten Doğu tehdidine karşı. Yani ben sadece Rusya demiyorum. Belki gelecekte Çin olacak, İran. Yani o evet, kümelenmeye karşı.
0: İsrail'in gücünü dengelemeye karşı.
1: Evet. Bu yüzden Türkiye zaten vazgeçilmez bir müttefik. Bunun bu dönem Türkiye'de olması, işte Trump'ın önce katılmayacağım deyip Türkiye'de olduğu için katılıyor olması, bunlar şans değil. Yani Türkiye burada stratejik olarak aslında Batı'nın bir müttefiki ve onun koruyucusu statüsünü daha da güçlendirecek gibi görünüyor. Tabii savaşlar bir taraftan kısa vadede çok böyle insanlarda huzursuzluk yaratır. Ama bazen de savaş için yapılan hazırlıklar teknoloji tarafını çok ciddi şekilde geliştirir. Şu anda bu savunma harcamalarının işte dünyadaki havacılık sanayisine, uzay sanayisine evrilme ihtimali çok yükseliyor, çok güçleniyor. Burada haberleşme dediğim gibi çok önemli. Yani o nesnelerin haberleşmesi, bir kaza olmaksızın belki insansız araçların hareket etmesi daha da çok önem kazanacak. Ama biz şu anda evet işte bir boru hattının kurulması, işte burada yeni savunma sanayi şirketlerine verilen destekler, özellikle Katsa çok önemli. Amerika'dan çok ürünü biz yaptırımlardan dolayı getiremiyoruz. Bir ara Avrupa'da dahildi ama zaten Avrupa, Amerika eşdeğer hareket edecekler gibi görünüyor. Yani Türkiye biraz daha NATO ile kullanılan fonlara, Amerika ile olan ilişkilerde savunma sanayimizi sanki iyi entegre edeceğiz gibi görünüyor. Ama yani bu Türkiye ekonomisi açısından da orta vadede bana göre olumlu bir sinyal yaratır. Çünkü eğer ürün geliyorsa karşılığında para da geliyor demektir. Ve o finansman sağlandığı sürece de nakit akışları, likitte döviz piyasaları biraz daha rahatlar.
0: Peki bütün bunlar çerçevesinde diğer detaylara bakarız ama bir piyasa profesyoneli olarak Türkiye-Amerika ilişkilerindeki bu iyileşmeyi ya da Türkiye-NATO ittifakı içerisindeki bu geleceğe dönük de konumlandırmayı çok netleştiren duruşu nasıl değerlendirsin? Çünkü Türkiye'nin dış politikası bir dönem daha farklı bir bakış açısına, Şanghay Beşisi, biraz daha Avrasyacı bir bakış açısından Batı İttifakı'nın yanında duran ve buradaki yerini daha sağlamlaştırmış bir Türkiye'ye doğru döndü ya. Bu tabii çok uzun vadeli bir planlama. Hani bugünden yarına aldım sattım denilecek bir şey değil ama bunun artık netleşmiş olması ve bu zirveyle birlikte katiyete bürünmesi piyasa profesyoneli olarak senin davranış biçiminde ne değiştirir?
1: Yani sonuçta hani rakamlara baktığımızda zaten görünüyor. Biz doğuya döndüğümüz zaman Türkiye'de ciddi bir döviz hareketi ortaya çıktı. Likitte geri çekildi. Özellikle uluslararası finans kuruluşları Türkiye'ye daha az ve daha yüksek maliyetle ve daha kısa vadeli para vermeye başladı. İşte 2018'lerde bu hareket başladı. Zaten o günden bugüne de dövizde çok ciddi bir hareket gerçekleşti. Faizler eski seviyelerin yaklaşık 4 katına çıktı. Demek ki oradan istediğimizi bulamadık. Ben hani o Şanghay Beşlisi'nden, Rusya, Çin kaynaklarından çok bir şey alamadığımızı görüyoruz. Tam tersine onlar da bu işten çok kötü etkilendiler. Rusya başta olmak üzere. Şu anda paranın kaynağı Batı tarafta, gücün biraz daha teknolojisinin kaynağı Batı tarafta. Biz de yıllardır yani işte son 50-60 senedir çok yoğun bir temasımız var. İşte NATO'nun ilk üyelerindeniz. Bu yüzden Türkiye tekrar kendi normuna döndü diyebilirim. Tekrar Batı ile yakınlaştı. Bunun da finans piyasaları açısından olumlu etki yaratma olasılığı çok yüksek. Türkiye ne kadar dediğim gibi Batı tarafındaki kaynaklarla iyi entegre olursa oradaki kaynakları daha güçlü kullanabilir. Tabii bu onların dediği her şeyi yapacağız anlamına gelmez. Özellikle işte Ege, Doğu Akdeniz, bu bölgeler bizim için stratejik yerler. Türkiye'nin sınırları önemli noktalar. Suriye ile işte Irak'la ilişkiler, hepsi bunların biz böyle ateş hattındayız aslında. Yani Avrupa'yı çok ilgilendirmeyen ama bizi daha çok ilgilendiren çok fazla komşumuz var bizim. Bu nedenle biz kendi yolumuzu biraz da çiziyoruz. Hatta o yolun nasıl çizilmesi gerektiğini söylüyor Türkiye Batı'ya. Özellikle bu düşündüğünüz gibi değil bu bölgedeki hareketlenme diyor. Biraz da bizi dinlemeleri gerektiğini iyi görürler muhtemelen Batılı müttefikler. Ama Türkiye burada bir sınır hattı oluşturuyor, bir güç oluşturuyor. Zaten kendi ordusu güçlü. Bir de savunma sanayisi dediğim gibi güçleniyor. İşte hani baktığımızda şu anda 25 milyar dolarlardaki bir üretimden biz 100 milyar dolarlarda bir aslında büyüklüğe doğru gidiyor Türkiye. Hem kendi içinde hem yurt dışına ihracat konusunda. O yüzden bu kümelenmeler, bu sanayi hareketlenmeleri de bence NATO'nun dikkatini çekiyor.

0: gerekiyor. Türkiye'deki güçlü mühendislik altyapısı, girişimcilerin iyi bir noktada olması, NATO'daki aslında birçok böyle benzer şirketten çok daha iyi bir noktada tutuyor bizi. O yüzden Türkiye önemli bir ülke olduğunu göstermiş oldu.
1: Şimdi tabii bir yandan NATO zirvesi devam ederken öbür taraftan İran'la Amerika arasındaki dalaşma da tırnak içinde söyleyeyim devam ediyor. Özellikle İran'ın dün itibariyle iki tane LNG tankerini vurmuş olması, bunun arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki 80 noktaya saldırı düzenlediğini açıklamış olması piyasa açısından önemli. Biraz önce de İran açıklama yapıyor. Bahreyn'deki ve Kuveyt'teki Amerikan üslerine saldırı düzenledik, hava saldırısı düzenledik diye. Dolayısıyla aslında hani böyle bakıldığında bir kez daha tırnak içinde bunu hani askeri terim olduğu için kullanıyorum. Genelde uçaklar için kullanılır ama iddialaşı diye. Yani. Şu anda tam bu müzakere masasında son pürüzlerin ortadan kaldırılması adına tartışılırken bir yandan karşılıklı olarak güç gösterisi diye değerlendirebiliriz. Şu an baktığımızda petrol fiyatlarında da %3'e kadar bir yükseliş var. $76.30'a geldi yeniden. Brent petrol fiyatlaması, onu da işin bir tarafına not ederek koymakta fayda var. Yani savaş bitti bitiyor derken biraz daha oralarda netameli bir aşamaya geçmiş olabiliriz belki. Amerika tarafı tabii kendini çok bağlayıcı açıklamalar da yaptı. Yani tamam, yeniden oraya ordu göndermeyeceğiz. Oradaki hatta askeri varlığın bir kısmını geri çekeceğiz vesaire diye. Şimdi yeniden bunun bir kez daha masaya gelmiş olması, müzakerede pürüzlerin biraz daha fazla arttığını ya da İran'ın en azından Amerika'nın elini çok açık etmesinden faydalanıp biraz daha el yükseltme çabasını gösteriyor gibi duruyor.
0: Evet, yani İran'ın çok ne yaptığını anlamak mümkün değil aslında. Yani niye ticari gemilere ciddi böyle saldırılarda bulunuyor böyle bir aşamadayken?
1: O da onlar da işte transponderlarını kapatarak geçiş yapmak istemişler anladığımız kadarıyla. Birkaç kere de uyarmış İran, onlar da cevap vermemişler. Dolayısıyla hayalet geçişe müsaade etmemek adına vurduk diyor İran'da onları.
0: Evet, yani müzakere masasında işte 80 tane yerine de saldırılmış olması falan çok böyle anlamlı gelmiyor. Yani muhtemelen bu savaş sonlanacak. Bölgeyi zaten çok ciddi etkiliyor. Sadece İran'ı değil, aslında diğer Körfez ülkelerini daha çok etkiliyor. Çünkü İran zaten ekonomisi kapalı bir ekonomiydi ama diğer ülkelerin tamamı, Arabistan'dan işte Kuveyt'e, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar buradan turizm açısından, yatırımlar açısından her şeyden çok olumsuz etkileniyorlar. Zaten işte Katar'da, Doha'da vesairede düzenleniyor toplantılar. Onlar ilk önce durdurmak istiyorlar. Şimdi bu ölçütte muhtemelen yine sükunete dahil edilecek ve belki de anlaşmanın hızlı sağlanması da gerçekleşmiş olacak. Bana göre hani petrol fiyatları böyle bir şeyler yapıyor ama yani biz işte 125-130 dolarlara kadar gördüğümüz için demek ki o bir normal bir savaş akışı değil, bir mini çatışma olarak görebiliriz ama piyasaları kısa vadede etkiliyor tabii. Tabii bundan sonrası önemli. Yani İran'la her şey anlaşılsa dahi acaba işte İsrail-İran arasındaki gerginlik, Lübnan ne zaman gerçek anlamda sönümlenecek, ne zaman tekrar masada olabilecekler? Onlar önemli olacak. Bunlar için de daha süre var gibi. O yüzden gerginlik yani ara ara gelecek gibi görünüyor.
1: Peki buradan geçeyim birazcık diğer gündem maddelerine. Türkiye açısından çok önemli, özellikle Borsa İstanbul açısından çok önemli gelişmeler var. Yani bu tabii son dönemde belki son bir yıldan biraz daha uzunca bir sürenin konusu ama fonlar üzerinden hisse senedinin fiili dolaşımı çerçevesinde yürüyen tartışmalar. Bununla ilgili MSCI daha önce birkaç kez uyarıda bulundu. En son uyarı Türkiye'yi burada yakın izlemeye aldıklarını içeren bir açıklamaydı. Bugün bu sabah itibariyle görüyoruz ki S&P Dow Jones endeksleri de yine aynı şekilde bunlar da uluslararası yatırımcıların, özellikle pasif fonların, gelişen piyasalar dahil olmak üzere hemen hemen her yerde pasif fon alokasyonunu gerçekleştirmek için takip ettikleri endeksler. Buralar üzerinden de para aktarımı oluyor. Aynı kaygılarla Türkiye'de hisse sahipliği konusundaki şeffaflıkta yaşanan eksiklikler, piyasaya erişim konusunda yaşanan düzenli problemler ve yapısal endişeler, yani bu sürekli açığa satış yasağı vesaire gibi, şimdi gerçi kalktı bunlar ama özellikle bu çerçevede alınmış olan önlem dizisinin kendileri açısından Türkiye'yi bir gelişen piyasa sınıflamasından öncül piyasaya indirme riski doğurduğunu ifade ediyor.

0: Dolayısıyla bu anlamda S&P Dow Jones endeksleri de Türkiye'yi bir yakın izlemeye aldığını açıklıyor. Şimdi burada bir takım önlemler alınmaya çalışıldığını anlıyoruz. Ancak tabii bu piyasadaki artık çok da uyardık. Yani hemen hemen herkes uyardı bu piyasada. Ancak çok da göz göre göre geldi bu işler. Sonuç itibariyle şu anda piyasanın bütününü ve uluslararası yatırımcıların Türk piyasasına erişimini nispeten sınırlama potansiyeline sahip bir riske dönüştü. Ne dersin, nasıl değerlendirirsin?
1: Evet, yani bu böyle göstere göstere gelen bir nokta. Aslında biz bunu son bir senedir çoklukla konuşuyoruz. Burada düzenleyici kuruluşların, SPK, Borsa İstanbul'un mutlaka önlem alması gerekiyor. Ve bir anomali var. Sonuçta bazı şirketler Türkiye'nin en büyük holdinglerinin çok daha üzerinde piyasa değerinden işlem görüyor. Ve bunların halka açıklıkları da yüksek göründüğü için bir anda İMKB'nin, yani Borsa İstanbul'un 30 hissesinin arasına girmiş gibi görünüyor. Çok doğru değil. Ama bunu nasıl düzeltirsiniz? Yani bir de bunların endeks hesaplamalarına baktığınızda son işte bir yılı baz alınıyor. Oradaki ortalamalara bakılıyor. Şimdi ya bunları manuel olarak çıkartacaksınız, ben şu senetleri inceleme dolayısıyla dışarıda tutuyorum diyerek normalleştirip geçici bir düzenlemeye gidip sonrasında daha kalıcı düzenlemeyi düşünmeniz belki daha doğru olabilir. Aksi halde bizi birçok aslında bu parametrik olarak hesaplanan ama birçok yabancı fonun da takip ettiği, yani o fonlar zaten belirli alımlarda bulunuyor otomatik olarak ama o fonlar aldığı için de yabancı diğer fonları da etkileyen aslında ciddi bir sistematik var. Biz buradaki yabancıları kaybederiz. Yani burası net. Yabancı yatırımcı zaten Türkiye'de son işte 7-8 senedir gittikçe pozisyonunu azalttı. Bu kalanları da biz kaybederiz. Hiç değilse otomatik olarak endeksler vasıtasıyla satın alan yabancılar, belki spesifik işte roadshow sayesinde yatırımcı olan yabancılar olabilir ama sistematik alanlar maalesef gider. Buna çok hızlı önlem almak lazım. Dediğim gibi manuel önlem alacaksınız. Bunu dönem dönem yapılıyor. Bazı hisseler dışarıda tutulabiliyor. Buna benzer bir hesaplama yöntemine gidilmesi gerekir. Çünkü hani bu sabah ben de gördüm S&P Dow Jones'taki bu yeni açıklama. Önümüzdeki dönemde
0: bir takvim yılı süre vermiş Türkiye'ye buradaki problemi çözebilmek için. Evet. Yani bunları uygulamaya başladığımız günden itibaren bir takvim yılı içerisinde bunlar düzelmezse Türkiye emerging market statüsünden öncül piyasa statüsüne indirilecek diye.
1: Evet, yani muhtemelen düzenleyici kurumlar bununla ilgili bir önlem alacaklardır. Sonuçta sermaye piyasasının çok önemli bir aslında noktası hisse senedi piyasaları. O yüzden hisse senedi piyasalarındaki yabancı yatırımcıyı kaybederseniz birçok noktasında da kaybedersiniz. Bizden özel sektör tahvil de almaz, normal tahvil de almaz, swap da yapmaz. Ne kadar Türkiye cazip olursa olsun belki kısa vadeli para girişleri olur ama daha böyle portföy yatırımları gittikçe azalmaya başlayabilir. Biz şirketlerimiz yani böyle acayip teknolojik işler yapıyor demek için çok erken daha. Biz daha sanayi şirketlerimizin olduğu, bankacılık sistemimizin güçlü olduğu ve aslında Avrupa'ya örnek olan birçok bankamızın olduğunu da biliyoruz. Bunların değerlemeleri bana göre çok düşük fiyatlarda. Yani uluslararası segmentle karşılaştırdığımızda çok gerilerdeyiz. Biz bunu toparlamamız gerekiyor. Bunu daha da iyileştirmemiz gerekiyor. Bunlar için önlemler almak lazım ama biz hani çok...
0: Ne önlem alınabilir?
1: Piyasa açısından.
0: Evet, yani hani önlem diyorsun ya, ne olabilir, ne önlem alınabilir?
1: Yani ne olur, daha çok piyasayı roadshow'larımızda anlatmamız lazım bir. İki, makroekonomik durumu mutlaka düzeltiyor olmamız lazım. Yani daha anlamlı bir enflasyon, anlamlı bir faiz, anlamlı bir döviz kuru politikası, daha şeffaf, daha piyasayla hareket eden mekanizmaların mutlaka yeniden tesis edilmesi lazım. Bu bir süreç. Bir ekonomik program var. Ama böyle sihirli değnek de yok. Bir anda dokunduğunuzda geçmişteki yapılan birçok hatayı düzeltemiyorsunuz. O yüzden bu da bir süreç.

0: yani ilk önce makro ekonominizi mutlaka toparlamanız lazım. Mutlaka piyasa dostu hareketler yapmak gerekiyor. Siyasi tarafın normalleşmesi gerekiyor. Tansiyonun azalması gerekiyor. Önemli bir noktayı da uluslararası ilişkiler. Burada işte evvelden Batı'yla daha kötüydü ilişkilerimiz. Şimdi düzeliyor. Yani bunlar olumlu. Yani olumluya gidenler var. Biz daha fazla olumluya giden yaratmamız lazım. Ama bununla beraber biz şirketlerimiz tarafında da desteklenmesi gereken, ille biz borsada halka açık şirketler olarak bakmayalım. Hani 600 tane şirketten oluşmuyor Türkiye. Daha halka açılmamış, büyüme potansiyeline sahip çok ileri teknoloji Ar-Ge yatırımları yapan şirketler var. Bunların da desteklenmesi lazım. Kurumsal yatırımcılar genelde uzaklar birçok noktada. Yani çok risk almak istemiyorlar. İşte belki ellerinde daha fazla kaynak olan bireyseller veya kurumsal yatırımcılar biraz daha uzak bakıyorlar. Ama esas karlılıklar burada. Yani mevduatta veya dövizde tuttuğunuzda aslında bir getiri sağlamıyorsunuz. Yani birkaç puan reel getiri sağlıyorsunuz ama esas büyüme bence büyüme potansiyeli olan şirketlerde. Yani Amerika bu girişim sermayesi ekosistemini güçlendirerek yıllardır buradaki private equity dediğimiz özel sermaye fonlarıyla çok ciddi büyümeler kaydettiler. Yani halka açılan veya şu anda biz SpaceX'i konuşuyorsak SpaceX kaçıncı fonlamayı aldı bugüne kadar ki buraya geldi. Bu fonlama mekanizmalarının daha etkin yürütülmesi lazım. Ve vergi teşvikleri çok güçlü burada. Hani o taraftan hakkını yiyemeyeceğim. Dünyanın en iyi vergi teşviklerinin bizde aslında girişim sermayesinde. Burada biraz cesaret eksikliği var. Biraz tanıtım eksikliği var. Bunları güçlendirirsek biz alt taraftaki daha güçlü girişimcilerimize destek olabilirsek bence hani Türkiye daha orta vadede sermaye piyasalarını güçlendirir.
1: Peki tabii bu GSF'lerin kuruluş aşamasındaki bakış açısı ve niyetle başladıktan sonraki kullanım amaçları birbirinden biraz farklılaşmış olabilir. Dolayısıyla aslında piyasa tabii artık öyle bir aşamaya geldi ki her şeyin bir arka yolu var mı ya da herhangi bir ürün herhangi bir anlamda bir şeyin çevresinden dolaşmak için kullanılabilir mi? Oraya doğru bakmaya başladı. Yani bu zamanında önlem almadığınızda böyle oluyor. Hmm. Dolayısıyla GSF'ler için de benzer şeyler söz konusu olabiliyor zaman zaman. Belki biraz bunun üzerine de konuşup gerçek amacını uyumlu hale getirmekte fayda olabilir mi bunu?
0: Şimdi girişim sermayesi fonları temelde aslında yatırımcıların içinde bulunduğu ve bunu yöneten portföy yönetim şirketinin de ve bunun işte yatırım komitesi veya danışmanlarının da en iyi getiriyi sağlayacak doğru şirketlere yatırım yapıp bu şirketlerin büyüme evresinde onlara destek olarak bunların çıkış planlarını nedir bu? Stratejik ortağa satılır, büyük private equity'ye satılır veya halka açılır. Bu stratejik gelişmeyi de öngörerek ve buraya da destek olarak içerideki yatırımcıların iyi bir getiriyle çıkmasını sağlamaktır. Veya daha yüksek değerlemelerle o şirketleri yeni yatırımcılar almaya devam ederek şirketleri büyütmektir. Yani ilk turunda da olur, ikinci turunda da olur. Birkaç turunu belki bunun yöneterek bu şirketlerin hızlı büyümesine, eksiklerinin giderilmesine sadece işte ülke içinde değil uluslararası segmente çıkmasında yardımcı olarak olur. Yani tek başına yatırım yaptım, çekildim mantığı zaten borsayla aynı. Bunun için private equity kurmanıza gerek yok temelde. Veya işte bir girişim sermayesi fonu kurmanıza gerek yok. Mutlaka onlara el uzatmanız gerekiyor. Onların büyüme yolculuğunda onlara destek olup belki yönetim kurullarına girip onların doğru fiyatla fiyatlarının değerlenmesine ve yani günün sonucunda belirli bir süre içerisinde de çıkmayı hedeflemek lazım. Yani bunu sadece işte Ar-Ge teşviğiyle ben buraya zaten yatırım yapmak zorundasınız. Gelin bana yatırım yapın. Neye yatırım yapıyorsunuz? Çok da umurlarında değil birçok şirketin veya işte kurumlar vergisi avantajı var. İşte %10'unu matrahtan düşebiliyorlar. Sadece bunu yapmak da değil. Bunun sayesinde yaptığınız yatırımın neye dönüşeceğini de hayal etmeniz gerekiyor. Bu yolculuğu eğer doğru başarabilirse şirketler, iyi örnekler var. Yani çoğu şu ana kadar henüz filizlenme aşamasında diyeyim ben. Ama dediğim gibi portföy yönetim şirketinin biraz daha kurumsal finansman ekseninde işe bakıp işi sahiplenmesi gerekiyor. O zaman iyi başarı hikayeleri...
1: Yoksa yine içine bir tane şirket koyup onun değerini şişirmek üzerine kullanılacaksa o problem oluyor zaten, evet, bir yerden sonra.
0: Çıkmanız lazım, doğru değerlemeniz lazım.

0: ve bir tane de değil. Bana göre böyle bir diversification yani, dediğimiz o çeşitlendirmeyi yapmamız lazım. Çeşitlendirme yapmadığınız zaman riski arttırıyorsunuz. Evet, kısa vadede işte tek hisse senediyle çok başarı sağlayabilirsiniz borsada diyelim bir fonunuzda, ama sürekliliği olmayabilir, risk olur. O yüzden çeşitlendirilmiş portföyler zaten dünyada da girişim sermayesi deyince daha çeşitli, ya bir sektör odaklı veya yani genel olabilir ama genelde sektör odaklı olan işlerde uzmanlaşan ekiplerin baktığı girişim sermayesi sistemleri genel olarak başarılı olmuş. Biz de bundan ders çıkartarak doğruyu bulmamız lazım.
1: Şimdi tabii burada hem MSCI hem işte Dow Jones, S&P, Dow Jones endekslerinde uyarı olduğu zaman şimdi suni fiyat oluşumu Türkiye'de olabiliyor. Yani oldurulabiliyor, bunu da gördük. Gözde yumuldu. Evet. Engellenmesi gereken tek şey suni fiyat oluşumu. Çünkü eğer suni fiyat oluşumuna müsaade edilebilirse, ediliyorsa bir noktadan sonra, o fiyatı şişirdikten sonra o malı birinin eline satıp karını realize etmeye kalıyor iş. Bu daha önceki dönemde işte MSCI endekslerine sokup bu hisseleri orada pasif fonlara bırakmaktı. Bazen işte emeklilik fonlarının içerisindeki daha pasif olan kısımda bunları değerlendirip biraz emeklilik fonlarının uzun vadeli hisse fonları üzerinde bunları bırakmak ya da park etmek ya da oraya satmak falan gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Yani dolayısıyla suni fiyat oluşumunu engellemezseniz alıcıya bir şekilde erişebilen o malı orada bırakıp çıkabiliyor. Esas problem bu fiyat oluşumunu engellemekte gibi görünüyor. Çünkü şimdi eğer yabancı kapısı kapanıyorsa, suni fiyat oluşturduğunuz zaman o malı satabileceğiniz sadece yerli yatırımcı kalıyor. Orası da sermaye piyasası kurulunun işi. Yani buradaki bireysel yatırımcıyı korumak dışında sermaye piyasası kurulunun hiçbir fonksiyonu yoktur.
0: Doğru.
1: Bugüne kadar biz bu fonksiyonu yeterince etkin görmedik. Yetkimiz yok dendi, erişemiyoruz dendi. Talep edilebilirdi. Düzenleme için gerekli yetki alınmasına dönük hamle yapılabilirdi. Bunlar yapılmadı bugüne kadar. Ama yabancı eğer bunları tamam ben artık uyandım ben buna girmiyorum diyorsa burada sadece Türkiye'deki bireysel yatırımcılar kalıyor. Onların bu işten zarar görmesini engellemek bugünün en önemli fonksiyonu gibi görünüyor. Bu ister YF'ler üzerinden olsun, ister diğer hisse senedi fonlarından ya da serbest fonlar üzerinden olsun. Buna bir yerde artık dur demek gerekecek gibi duruyor.
0: Tabii şimdi bizde kredi mekanizmasının büyüklüğünü bireysel yatırımcılar veya kurumsallarda dahi bilmiyor. Yani Türkiye'de ne kadar bir kredi hacmi var hisse senedi piyasalarında takip edemiyoruz. Bunu dönem dönem tabii mutlaka düzenleyici kuruluşlar bunu görüyorlardır. Bu dönem dönem çok artıyor. İşte dün galiba Takas Bank'ın yeni bir açıklaması geldi. Burada teminat oranlarını biraz daha sıkılaştırma kararı aldı. Herkese istediği krediyi vermeyeceğim dedi özünde. Demek ki bir riskli kredi mekanizması var içeride. Özellikle belirli hisseler üzerine yoğunlaşmış bir mekanizma görünüyor. Bunu biz para piyasası fonlarının repolarında, ters repolarında veya pay repolarında da görüyoruz. Zaten baktığınızda aşağıya doğru yüksek getiri sağlayan birçok fondaki pay repo oranlarının yüksekliğinden anlaşılıyor bu. Burada kredi mekanizmasının iyi takip edilmesi gerekiyor. Çünkü kredi demek zaten borç aldığınız bir paradır ve kaldıraç kullandığınız bir mekanizmadır. Bu kaldıraç içerisinde hisseler tabii ki çok fazla yükselir. Bu artan hisse fiyatları da işte fonlar üzerinden yeni yatırımcıların içeriye girmesini sağlıyor. Yani yerli yatırımcı evet hani zarar ettiği zaman nerede kurumlar, nerede devlet diyor ama günün sonucunda kazanırken çok iyi kazandım, en iyi ben kazanıyorum, en iyi fon yöneticisi benim diyor gibi demeye başlıyor. Ama sürekliliği yok. Yani burada bir o tansiyonun yükseltmesine sebep olacak. İşte düdüklü tencerede mutlaka bir düdüğü açmak, almak gerekiyor. Bunu da kurumlar yapacaklar. Kısa vadede bir düzenlemenin gelmesi bekleniyor ve bunun bir miktar hiç değilse risklerin farkındalığını daha da iyi bir noktaya getirmesi beklenebilir. Ama yani biz bir kere fon yöneticileri

0: aracı kurumlar, bankalar. Yani burada mekanizmayı çok böyle zorlamayacak ve bu işin doğru gitmesini sağlayacak hep kendi içimizde kontrolleri yapıyor olmamız lazım. Ondan sonra diğer taraflardan bekleyelim. Yani işin daha böyle normal yürümesini isteyen birçok fon yöneticisi aslında burada kendisi rekabetten eksik kalıyor. Çünkü herkes çok değişik getiriler sağlayınca bir miktar bizim getirimiz o kadar olamıyor deniyor. Çünkü yani yapılacak bir mekanizma yok. Yani alacağınız riskle getireceğiniz getiriler doğru orantılı olması gerekiyor. Yani dediğim gibi kredi mekanizmaları bence bizde çok daha iyi düşünülmesi gereken mekanizmalar. Yani Türkiye borsasında kredi mekanizması yüzünden aşırı yükselişler veya düşüşler gerçekleşiyor. Kaldıraçlar bana göre burada önemli. Bunları biraz daha uluslararası piyasaların şartlarına uydurmak, uzun vadede sermaye piyasalarını desteklemek, oradaki o şirketlerin büyümesini desteklemek ve buradan çıkan iyi şirketlerle, başarı hikayeleriyle yatırımcıların daha fazla varlıklarını hisse senedi piyasalarına koymasını sağlamak daha doğru bir seçenek olur.
1: Peki bir kısa araya gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Sabah raporunun son bölümüyle karşınızdayız. Taner Özaslan'la sohbetimizin de son bölümündeyiz. Taner, biraz uluslararası piyasadaki son tabloyu değerlendirerek istersen son noktayı koyalım. Çünkü bugün Asya piyasalarına baktığımız zaman yine özellikle çipçiler üzerinden gelen bir değerleme boşaltması söz konusu. %5'in üzerinde Kospi Endeksini eksi de görüyoruz. %1 Nikkei Endeksi eksi de kalmaya devam ediyor. Temel sebep aslında yavaş yavaş buradaki çip değerlemeleri çok anormal yerlere ulaştı. Biraz belki bunların törpülenmesi lazım diyerek başlayan satış dalgası tam da Hynix'in Amerika'daki halka arzının ADR daha doğrusu işlem görmeye başlayacağı güne bunların denk gelmiş olması, ne dersin?
2: Sonuçta yapay zeka trilyon dolarlara giden harcamalarla yıllık gittikçe büyümeye devam ediyor. Ve yapay zekanın mutlaka işlemcilerinin de çipler üzerinden olduğunu biliyoruz ve özellikle Asya buradaki en büyük çip üreticisi, işte Güney Kore, Çin, Japonya. Burada her türlü değerleme veya beklentiler onların fiyatlarında inanılmaz bir yükseliş yaratmıştı. Dönem dönem de bir satış dalgası gelebiliyor. Ama tabii bu aynı zamanında kripto varlıklarda da yaşanmıştı. Tek bir şeye odaklanmak yerine, yani hep o varlık yükselmeyebilir. Bunun yanındaki yeni çip üreticileri veya yeni büyüyen şirketler de aslında önlerindeki dönemde büyüme evresinden nasiplenecekler demektir. Biraz hani bu taraflara bakan yatırımcıların varlıklarını dağıtmaları gerekiyor. Daha yeni üreticilere, yeni büyüyecek şirketlere belki yatırım yapmaları gerekiyor. Çünkü bir varlık çok iyi işler de yapabilir ama mutlaka bir değerleme mantığı vardır. Yani ben oradan elde ettiğim kazançla diyelim, temettüyle kaç senede bir amorti edeceğim piyasa değerini diye bakması lazım. Böyle baktığında bu kimine göre işte 20 yıldır, kimine göre 50'dir. İşte en son SpaceX'te 250 çarpandı. Bu tamamen hikayeyle ilgili, buradaki büyüme potansiyeliyle ilgili. Gerçekten gelecekte bu iş planında hangi nakit akışlarını gerçekten doğrulayacak, hangi karları elde edecek mantığının iyi hesaplanması gerekiyor. Ama bir yerde ya bu kadar da olmayabilir veya işte bilmem neyle aralarında bir anlaşmaya düştükleri için anlaşmazlığa bir gelir kaybına uğrayacak beklentileri hakim olabilir veya A üreticisini tercih edecek olabilir. Bu da değerlemeleri normalleştirecektir. Trend mutlaka devam ediyor. Rüzgar arkadan esecek. Çip üretimi bu teknolojiyle belki gelecekte daha farklı teknolojiler gerçekleşecek. Çip yerine başka bir uygulama olacak ama şu anda görünen yapay zekanın verdiği rüzgar teknoloji tarafında çok olumlu yansıyor. Ama şirket değerlemesi ayrı bir yerdir. İlle o şirketi almak zorunda değilsiniz. Başka şirkette tercih edebilirsiniz. İşte yatırımcının hangi zamanda hangi varlığı tercih edeceği daha önemli bana göre.
1: Taner, çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte oldun ve sorularımızı yanıtladığın için sabah raporundan bugünlük bu kadar diyoruz. Hoşça kalın.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftanın 3. işlem gününe başlarken dünkü NATO zirvesi açılışı ile birlikte ekranlara getirdiğimiz açıklamalar vardı. Önemli açıklamalar da vardı. Ama bir diğer tarafta ise katsa yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik iyimser açıklamaların karşısında jeopolitik gerilimlerin bir kez daha tansiyonu yükselttiğini takip ettik. Dolayısıyla oradaki gelen haber akışları ile birlikte piyasalarda bir sarsıntı boyutunun arttığını takip ettik. Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanması, enerji arzına ilişkin endişelerin bir kez daha gün yüzüne çıkmasıyla birlikte enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin görünümü tekrar belirsiz hale getirmiş bulunmakta. Petrol fiyatlarında yükselişi takip ettik. Dünkü açıklamalarla birlikte tahvil ve hisse senetleri tarafında bir gerilemenin yaşandığını takip ettik. Çip üreticileri şirketlerin hisselerinin düşmeye devam ettiğini takip ettik ki dün yatırım kulübü özellikle yarı iletken hisselerindeki artan volatiliteden bahsetmiştim. 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını takip etmiştik. Belirsizliğin yaratmış olduğu bu süreç özellikle yarı iletken hisselerde VIX tarafında özellikle oynaklığı tarafında yine takip ettik yükselişleri. Bu yıl ABD borsalarında en iyi performans gösteren teknoloji ise ağır bir darbe aldı. Yarı iletken şirketlerini ölçen endekste %4,5'un üzerinde bir değer kaybı yaşanırken Nasdaq 100 tarafında %1,5'un üzerinde yine negatif bir seyir, 1,8'lik bir geri çekilme yaşandı. S&P 500'e bakıyoruz. Yarım puanlık bir değer kaybı söz konusu oldu. Teknoloji sektöründeki zayıflığa rağmen S&P'deki çoğu şirketin yükseldiğini takip ettik. Bu da bir kez daha karşımıza rotasyon hikayesini çıkardı aslında. Yatırımcıların diğer sektörlere yöneldiğini de göstermiş oldu. Bu durumda yatırımcılar farklı sektörlere yönelerek aslında yine hisse senedi piyasalarında bir rotasyon manşeti oluşturmaya devam ediyor. Evet, jeopolitik risklerin alevlenmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere yönelik yapılan saldırılar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki hedefleri vurması ve bunun yanı sıra İran petrolüne yönelik tanınan geçici muafiyetin bir kez daha geri çekilmesiyle birlikte ABD ham petrol başta olmak üzere %3'e yakın bir artışla birlikte 72 dolara kadar çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş bir kez daha karşımıza çıkarken enflasyon endişelerinin körüklendiğini takip ettik. ABD hazine tahvillerinde ise düşüşe yol açtı. Bu sabah itibariyle hem Avrupa hem de ABD vadeliler zayıf bir açılışa işaret ediyor. Bloomberg dolar endeksi yatay bir görünüm söz konusu iken MSCI Asya Pasifik tarafında yarım puanın üzerinde de bir düşüş yaşandığını takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da ise dün haber akışları ile birlikte pozitif ayrışmıştı. 0,50'lik bir değer kazancıyla 14.497 puandan ise kapatmıştı. İçeride olumlu gelişmeler haber akışları, küresel piyasalar nezdinde jeopolitik gelişmeler ışığında ise kötümser haber akışı ile birlikte başlıyoruz efendim. Trump'tan katsa açıklaması geldi. 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için Ankara'ya gelen liderler bugün bir araya gelecekler. Liderler aile fotoğrafının ardından Kuzey Atlantik Konseyi ilk toplantısına katılacak. Zirve sonrasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın açıklaması da yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün resmi törenle karşılanan Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılacağını söylerken F-35 uçaklarının satışının önünün açılması konusunda ise olumlu mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri'nden 5 uçak için söz aldıklarını söylemiş oldu. Dün olumlu açıklamalar, iki lider arasında görüntüler, olumlu görüntüler medyaya da yansımıştı. Dolayısıyla buradan gelen haber akışlarının olumlu olması beklenirken jeopolitik gelişmeler ise daha ağır basmış gibi duruyor küresel piyasalar eşliğinde. Evet, MSCI tarafından uyarı gelmişti. Şimdi ise S&P ve Dow Jones. S&P Dow Jones'tan gelen Türkiye'ye yönelik bir uyarı geldiğini takip ettik ki Türkiye'yi sınır piyasa statüsüne düşürme ihtimaline karşı izleme listesini aldık dedi. Endeks sağlayıcı yapmış olduğu açıklamada S&P Dow Jones'ta Türkiye'deki hisse senedi sahipliği şeffaflığı da dahil olmak üzere piyasa erişebilirliği ile ilgili zorlukları ve yapısal endişeleri

0: Bunun yanı sıra Türk yetkililerinin buna karşı aldığı düzenleyici önlemleri de izlemektedir açıklamasını yaptı. Durumun daha da kötüleşmesi halinde Türk menkul kıymetlerine özel uygulamalar getirmelerini değerlendirileceklerini de söyledi. Söz konusu tarihten itibaren bir takvim yılı içerisinde çözülememesi halinde Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasının en yakın yıllık gözden geçirme döneminde yeniden değerlendirebileceğini ise iletmiş olduğu sermaye piyasalarına yönelik bu kez de uyarı MSCI sonrasında S&P Dow Jones'tan geldiğini de takip ettik. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a saldırı, işte bu başlık aslında az önce sıralamış olduğum negatif bir görünüm beraberinde getirdi. İran'dan önce gemilere yönelik atılan füzeler vardı. Ardından ise bu kez Amerika Birleşik Devletleri hedeflere saldırdı ve ardından petrol muafiyetini ise geri çektiğini duyurdu. Bunun gibi gelişmeler ise risk iştahını baskıladı. Amerika Birleşik Devletleri siz bir uzun menzilli silah girişime ki İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin katılımı olmadan uzun menzilli silahların geliştirilmesini hızlandırmak için 50 milyar dolarlık bir NATO girişimi ise başlattığını takip ettik. Savunma harcamaları ile ilişkin başlıkta son başlıkta öne çıkıyor diyelim ve hızlıca ekonomik takvime geçelim. Ve bugünün özelinde neleri takip ediyoruz? İçeride önemli bir veri bulunmamaktadır efendim. Haziran ayına ilişkin ihracat pazarları iklim endeksini karşılayacağız. Saatler onu gösterdiğinde bunun dışında yoğun bir veri takvimi yok içeride. Ancak NATO zirvesinin başlıyor ve dolayısıyla buradan gelecek mesajlarda önem arz ediyor. Tüm bu detayları da yakından takip edeceğimizi söyleyelim. Bunun dışında saatler 17'yi gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri toptan satışlar verisi Mayıs ayına ilişkin ve 17.30'da ise iç borç istatistiklerini karşılıyor olacağız ama daha da önemlisi Kevin Warsh başkanlığında ilk kez gerçekleştirilen ve faizleri sabit tutulan 16-17 Haziran tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını Türkiye saati itibariyle 21'de karşılıyor olacağız. Buradaki mesajlar ise önem arz ediyor diyelim. Evet, tüm bu detayları yakından takip ediyoruz. Kasa yaptırımlarını kaldıracağız dedi. Dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız dedi dünkü mesajlarında Trump. Ama bir diğer tarafta ise S&P Dow Jones'tan Türkiye'ye ilişkin uyarı geldi bu kez MSCI'den sonra. Bu ne anlam ifade ediyor? Jeopolitik gelişmelerde ise bir havanın bozulduğunu takip ediyoruz. Hemen gidelim Marbaş Menkul Değerler'e. Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ile birlikte başlıkları değerlendirelim. Soner hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Günaydın Pelin.
0: Evet Soner, şimdi S&P Dow Jones'tan Türkiye'ye yapılan uyarıyla başlamak istiyorum önce. Yani sizler de piyasa içerisinde oyuncusunuz ve dolayısıyla buradaki ana hikayeyi uzun zamandır konuşuyorduk. MSCI'den önce uyarı geldi. Ardından ise S&P Dow Jones'tan geldi. Türkiye'yi sınır piyasa statüsüne düşürme ihtimaline ilişkin izleme listesini aldı. Bu uyarıyı nasıl karşılıyorsun sen öncelikle? Neden böyle bir uyarı geldi? İstersen bir izleyenlerimiz açısından bir özet geçelim. Ardından neler yapılması lazım? Yapılacağını düşünüyor musun? Olası bir izleme listesine girmesi halinde Borsa İstanbul tarafında görülebilecek hareketler ne olabilir?
1: Yani yabancı yatırımcı üzerinden baktığımızda Pelin, son dönemde Türkiye'deki makroekonomik gerçekliklerin fiyatlanmasının yanında bir de Türkiye'de finans piyasalarının, sermaye piyasalarının kalitesi ve şeffaflığı üzerinden bir fiyatlama ve değerlendirme sürecinin başladığını gördüğümüzü ifade edebilirim. Ve bu fiyatlama anlamında da baskı yaratan bir unsur mu? Baskı yaratan bir unsur gibi görünüyor. Yani özellikle Mayıs ayından beri böyle birkaç uyarı aldık ve aslında mevcut makro kompozisyon ve siyasi, uluslararası siyasi dinamikler çerçevesinden baktığımızda belki biraz daha Türkiye piyasalarına ilgi gösterilmesini beklediğimiz dönemlerde ilginin zayıf kaldığını görüyoruz. Yani neyi kastediyorum? NATO zirvesinin gerçekleştiği, uzun dönemden sonra Amerika ile ilişkilerin ciddi olumlu olduğu bir ortamda belki bugün Borsa İstanbul'un 15.000 üzerinde olmasını beklerdik dinamiklere baktığımızda ama 14.000'lerde devam ettiğini görüyoruz. Fiyatlamada bu baskı oluşturuyor. Şimdi buradaki hikaye aslında Türkiye'de sermaye piyasalarının belki de tabanın, yani sermaye piyasaları tabanının biraz bu momentum hikayesinin üzerinden gitmesiyle ilgili temelde. Yoksa şu kolay, işlem yapanları eleştirmek, regülatörü eleştirmek.

0: oluştuğunda hissenin ederine, geleceğine, projesine çok da bakmadan oradaki getirinin arkasına takılan bir güruhun olduğunu da biliyoruz. Haliyle bu piyasa profesyonelleri içinde açıkçası yeni fırsatlar oluşturuyor. Şimdi temeldeki mentalite bu iken bunu regüle edebilmek de açıkçası kolay değil. Şimdi yabancıyı rahatsız eden konular ne oldu? Özellikle belli başlı şirketlerin ve belli başlı fonların, serbest fonların, hisse senedi fonlarının bu hisselerde yoğunlaşması, bunların değerinin çok yukarı gidiyor olması ve belli bir fon içinde de bunların hareket ettiğinden şeffaf sürecin şeffaflıkla takip edilememesi hikayesi bir miktar rahatsızlık oluşturdu. Özellikle yine piyasa içindeki fon yöneticisi arkadaşlarımızdan da bunlarla ilgili geçtiğimiz dönemlerde böyle serzenişler duyduk. Özellikle getiri rekabeti noktasında yatırımcı sıraladığında işte yukarıdaki birkaç fondaki getirilerin kopmuş olduğu hikayesi, ama bunun arkasında o yatırım yapılan varlıkların kalitesine ilişkin süreçlerin yabancının istediği kadar şeffaf olmaması hikayesi bu yaraları beraberinde getiriyor. Açıkçası önümüzdeki dönemde zannediyorum ki burada regülasyonlar atılacak, adımlar biraz daha artacak. Piyasa veya en azından regülatör buradaki sürecin arkasından mı kaldı, eş zamanlı mı gidiyor diye baktığımızda, özellikle üst üste gelen bu uyarıların ardından sanki biraz daha ben adım atılacağını değerlendiriyorum. Ama buradaki hikaye tabanda bu momentum arayışının çok kuvvetli olması, burada varlık sınıfı gözetmeksizin az önce verdiğim örnekte momentumun arkasından gidiliyor olması hikayesi Türkiye piyasalarında dönem dönem dengeleri bozan ana unsur ve bu böyle olmaya devam
1: Peki,
0: edecek.
1: Peki bu son yani dönemde mi gerçekleşti Soner? Yani son dönemde yapılan açıklamalar yoğunlaştıkça MSCI'dan da işte Türk hisselerinde fiili dolaşım oranlarının yeniden değerlendirilebileceğini, en son açıklama ki 3 kez açıklama yapıldı MSCI'dan. Bugün S&P'den üst üste gelen açıklamalar. Biz geçen sene böyle açıklamaları duymuyorduk. Bu yıl ne oldu ki böyle açıklamalar geliyor? Bunu da sormak lazım.
0: Öyle. Şimdi Türkiye'de tasarruf sahibinin belli başlı emtialara erişmesi oranı azaldı. Yani bugün 300 bin lira, 500 bin lira bir tasarrufunuz varsa bununla bir ev, araba alma ihtimalleriniz artık çok çok az. Yatırımcıyla konuşmalarımızda bu 300 binini 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon yapmanın derdinde olduğunu görüyoruz. Birebir telefon konuşmalarında şahit olduğumuz için biz onları anlayabiliyoruz. Yani 300 binini bir değer yatırımı üzerinden %10, %20, %30 getiriyle 350 bin, 400 bin yapması kısa vadede işini çözmüyor. Daha yüksek getiri gördüğü yere ve daha kısa vadede bir şekilde oraya doğru akıyor. Sermaye piyasalarındaki bozulmaya da dikkat edersen özellikle varlık fiyatları ve tasarruf sahipleri arasında böyle o makas genişlemesinin ardından hikaye buraya doğru gidiyor. Özellikle işte Covid sonrası enflasyonist dönem, sonrasında 2-3 senedir çok yüksek faiz oranlarıyla birlikte piyasada fırsatların azalıyor olması hikayesi, esas değer üreten şirketlerin karlılık oluşturamaması, bunun da fiyatlamalarda baskı oluşturması hikayesi bir momentum gördüğünde tasarruf sahibi arkasından gidiyor. Piyasa profesyonelleri de tabii ki herkes basiretli tacir, kendi kar maksimizasyonunu elde etmeye çalışıyor ve burada sistem içinde boşluklar oluşuyor. Yani uzun dönemde buradaki kalıcı çözüm belki regülasyonlar da değil, belki ekonomide refah düzeyinin artmasıyla birlikte yatırımcı tercihlerinin, tasarruf sahiplerinin tercihlerinin değişmesi olacaktır. Son dönemde uyarıların artmasının sebebi bence Türkiye'deki bu makroekonomik gerçeklik.
1: Peki şimdi Soner, diğer tarafta aslında buradaki atılacak adımlarda şunu bekliyoruz. Hızlı bir şekilde adımlar atılacak. Sizin de beklentiniz bu yönde, ama orta ve küçük şirketler için ne anlam ifade ediyor? Özellikle buradaki atılacak adımlara karşı ya da bunun dışında şu an yapılan uyarılar orta ve küçük şirketler için ne anlam ifade ediyor?
0: Şimdi bu piyasa üzerinde bir kere bir baskı oluşturuyor. Çünkü özellikle burada oralarda yoğun uyarı yapılan alanlarda yoğunlaşmış yapılar zaten kendilerini bildiği için oradaki hareketliliklerde bir miktar bir otokontrol devreye giriyor ve bu piyasada o yukarı gidiş hikayesini

0: zayıflatıyor. Zaten endeks konuşuyor olmanın çok doğru olmadığı dönemlerdeyiz. Çünkü belli başlı şirketlerin yukarı gittiği, birçoğunun geride kaldığı dönemlerdeyiz. Hatta neredeyse sektörde konuşulamıyor maalesef. Sektör içindeki bir şirketin çok yukarı giderken benzer faaliyetlerdeki bir şirketin diğerine kıyasla oldukça geride kaldığı dönemler. Şimdi burada birincisi tabii şeffaflık, yani halka açıklık oranının daha doğru piyasaya ifade ediliyor olması. Gerçek faydalanıcı, gerçek kullanıcının piyasada daha net görünüyor olması. Yani birkaç ayrı fon üzerinden arkada belli bir grup oluyorsa, yine bu da MSCI'ın, yabancının sevmediği konular. Bir kere buralarda biraz daha şeffaf olacak. Bir de kredibiliteye erişim, likidite. Burada özellikle Takas Bank tarafından yapılan açıklamalarda da görüyoruz ki belirli başlı böyle kredilerle işler yürüyor ve burada yeniden hesaplamalar söz konusu olacak. Burada özellikle bu yapılarla ilgili kredi erişim imkanlarının belki bir miktar sınırlandırılması gerekir. Haliyle bundan sonraki süreçte özellikle tasarruf sahibi momentum değil de aslında biraz daha gelecek planları, rasyolar, değer üretebilme hikayesi üzerinden yatırım tercihlerini şekillendirmesi gerekiyor olacak. Biraz sanki o son bir senedir ortaya çıkmış olan sermaye piyasası manzarasında önümüzdeki dönemde değişiklik göreceğiz diye değerlendiriyorum.
1: Peki gelelim şöyle hemen diğer bir tarafta ise katsa yaptırımları. Katsa yaptırımlarının açıklaması normalde aslında dünkü yapılan açıklamalar piyasa açısından ne önem arz ediyordu? Fakat jeopolitik gelişmeler bir miktar daha gölgemi düşürdü ya da buradaki uyarılar Borsa İstanbul açısından daha mı sınırlayıcı olmaya devam ediyor? Katsa yaptırımlarının geri çekeceğiz, kaldıracağız açıklamasını sen nasıl okuyorsun piyasa açısından?
0: Şimdi Trump'ın açıklamaları bu noktada çok önemli ama piyasa sadece bu açıklamalarla bu işi %100 anlamda fiyatlamayacaktır. Gerçek manada yaptırımların kaldırıldığı gün biz biraz daha burada pozitif fiyatlama görebiliriz. Muhakkak çok önemli. Hem savunma sanayinin yurt dışıyla ticareti, ithalatı, ihracatı noktasında önemli. Daha önemli olan ama yani burada bu kalemlerden ziyade İmaj ve Türkiye-Amerika ilişkileri, yani batıdaki hangi fon ister ki işte Amerika'nın yaptırım uyguladığı bir şirkette, bir ülkede yatırım yapılıyor olsun. Haliyle imaj açısından çok önemli ama fiyatlamanın tamamlandığını dünkü piyasa itibariyle görmüyorum. Piyasa şeyi görmek isteyecek, kaldırıldığını görmek isteyecek. Çünkü orada işte Temsilciler Meclisi, Kongre, evet Trump kendi yetkileriyle özellikle Katsa ile ilgili süreçte orayı bypass edebiliyor. Ama Amerika kurumsal bir ülke. Orada net hikayeyi görmemiz lazım. F-35'lerle ilgili kongre onayı şart. Orada böyle bir açıklama var. Yani piyasa şunu görüyor. Açıklamalar ve liderler diplomasisi üzerinden gelen mesajlar çok olumlu. Ama benim bunu fiyatlamam için bu kararların realize edildiğini, resmi olarak yürürlüğe girdiğini görmem lazım beklentisi var. Dün piyasada çok pozitif bir tablo görmememizin sebebi bence yurt dışı jeopolitik gelişmeler mi? Yani İran'da gerilimin tekrar artması mı? Yoksa Türkiye piyasalarına yapılan bu uyarılar mı dersen, ben uyarılarla ilgili baskı ve tedirginliğin biraz daha fazla olduğunu değerlendiriyorum.
1: Peki yerli yatırımcının çıkışını hızlandırır mı bu?
0: Yok. Yani çünkü Türkiye'de özellikle yerli yatırımcı zaten o geçişkenlik zayıf. Yani burada bir risk gördüm, buraya gittim hikayesi o zayıf. Borsa yatırımcısı, hisse senedi yatırımcısı genelde buralarda ve teknik olarak da önemli kritik eşiklerin üzerindeyiz. Yani bugün de böyle bir miktar Asya'dan negatif bir piyasa devralıyoruz ama işte 14.250 desteğinin altına kayma ihtimalini zayıf görüyorum. İçinde olduğumuz trendde işte aşağıda 14.200-250, yukarıda da 14.800 direnci içindeyiz. Açıkçası hani bugün için buranın altında bir fiyatlama ihtimali zayıf. Özellikle yine NATO toplantıları kapsamında pozitif yönde gelebilecek açıklamalar yukarıyı tetikler. Ama yerli yatırımcı, biz zaten buradaki gelişmelere ve süreçlere alışık olduğumuz için yurt dışından gelen bu negatif uyarılar içeride yerli yatırımcının ürkütmesi noktasında bir tetiklenme oluşturmayacaktır.
1: Peki şimdi diğer tarafta özellikle burada sektörel bazda da bir hareketlenme bekler miyiz, beklemez miyiz? Bunu da sormak isterim. Soner, bugün Borsa İstanbul'un görüntüsüne baktığımız zaman kısa vadeli bir trade hikayesi

0: Sesini mi sunuyor bize, yoksa bir alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Artık bu süreçte faiz ortamında işin içerisine katarsak genele yayılan bir alım hikayesi mi oluşturuyor, yoksa bu uyarılarla birlikte daha sınırlı hareketleri mi karşımızda duracak? Ne görüyorsun sen şu anda? Nasıl bir görüntü var?
1: Şöyle net şekilde bir ucuzluk hikayesi var. Yani uzun vadeli ortalamaların çok altında çarpanlarla gittiğimiz bir fiyatlama kompozisyonu içindeyiz. Ama ucuz olması bugünden yarına yükseleceği anlamına hep gelmiyor. Artık bunu öğrendik. Özellikle yüksek faiz ortamı, şimdi ikinci çeyrek bilançoları alacağız. Yine o faizlerin İran kriziyle birlikte beklenmedik ölçüde yukarı doğru gidişinin şirket bilançolarındaki etkilerini alacağız. Önümüzdeki döneme de baktığımızda mesela bu yılın sonuna kadar faizlerde piyasa 2-3 puan indirim bekliyor. Faiz indirim beklentileri de büyük ölçüde azaldı diyelim. 2-3 puan aşağı inmiş, inmemiş çok önemli değil. 5-10 puan belki daha fazla indirime ihtiyacı var piyasanın. Kan dolaşımının, likidite dolaşımının artması için haliyle bu baskı, faiz oranları baskısı piyasa üzerinde devam ediyor. Ama bir şekilde buradaki beklentilerin, indirim beklentilerinin fiyatlanacağı bir hikaye önümüzdeki aylarda oluşacaktır. Burada lokomotif anlamında, yani piyasa yukarı gidecekse lokomotif ne olabilir anlamında, bir kurumsalın daha sağlıklı şekilde piyasaya gelmesi olabilir. Kurumsalda portföy yönetim şirketlerinde ciddi bir bakiye var ve bunlar şimdilik bu az önce saydığım beklentilerle daha çok sabit getirili enstrümanlarda. Özellikle faiz indirimi beklentileri oluşuyor. Bunların hisse senedi piyasasına doğru kayması lokomotif olabilir. Bir, yerli bireyselden çok bir şey beklemiyoruz. Onlar zaten pozisyonda. İkinci lokomotifte bir yabancı hikayesi olabilir. Şu yabancının sevmediği konularla ilgili düzenlemeleri yapıp şeffaflığı biraz daha ortaya çıkar hale gelebilir, getirebilirsek, mevcut böyle uluslararası ilişkiler anlamında da baktığımızda ki CDS'imiz de yine son birkaç yıl ortalamalarının altında, burada bir yabancı hikayesi söz konusu olabilir. Yani işin özünde sektör ve endeks konuşmanın da zor olduğu dönemdeyiz. Çünkü faiz öyle bir parametre ki bütün sektörleri belli başlı ortalamalarda paralel hareket ettiriyor. Ama bir ayrım yapacak olursak özellikle, şimdi bir şekilde bankacılık tarafındaki ucuzluk hikayesi ve hem kurumsalın hem yabancının piyasaya gelecekse ki lokomotifin buradan olmasını bekliyoruz, bankalardan almaya başlaması hikayesi var. İskontoluluk tarafında holdinglerin, büyük holdinglerin öne çıktığını görüyoruz. Bunlar bir gün muhakkak bu gerçek değerlerine geliyor olacaktır. Hava yolları son dönemde iyi gidiyor. Oradaki tek risk petrol fiyatlarının yeniden 90 dolarların üzerine doğru çıkması hikayesi. Şu an burası da yok. Yani sektör konuşmak istersek konuşabilecek sektörler var ama üst gündem o kadar dolu ve yoğun ki çok da sektör bazlı fiyatlamalara izin verdiğini söyleyemiyoruz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Soner Aktar, dikkat için, detaylar için diyoruz.
1: Ben teşekkür
0: Güzel
1: ederim.
0: Bir seans günü diliyoruz Marbaş Menkul Değerler ailesine ve sana. Kısa bir araya gidiyoruz efendim.
2: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA veya emeklilik.com.tr'de.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin.

0: da sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. Reklam.

0: ve araştırma masasıyla devam ediyoruz efendim. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Neler aktaracaksın bize bugün?
1: Pelin, aslında haftanın başından beri konuştuğumuz satış dalgasına bugün savaşla beraber, savaşın bir miktar daha ivmelenmesiyle beraber diyelim, özellikle Haziran ayındaki ateşkes anlaşmasının ardından dün akşam saatlerinde gelen jeopolitik taraftaki olumsuz gelişmeler bir miktar daha küresel hisse senedi piyasasındaki satış dalgasını derinleştirdi diyebiliriz. Dün yapay zeka teması ve Samsung bilançosuyla derinleşen bir çip hisselerindeki satışı takip ederken, bugün geldiğimiz noktada küresel hisse senedi piyasasında hem Asya'da hem Amerika tarafında hem de dün kapanışında Avrupa tarafında negatif bir haritanın olduğunu söyleyebiliriz. Keza bunlara ABD'nin İran'la 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıklamasının arkasından Brent petrolün %2'ye varan ivmelenmesiyle 76 dolarlara çıkan bir emtia piyasası takip etti. Burada altın tarafında da dün sınırlı bir geri çekilme yaşasa da hafif bir yukarı yönlü hareket takip ettiğimizi söyleyelim. Burada önemli bir açıklama daha oldu. ABD tarafı İran petrolünün uluslararası piyasalardaki satışına izin veren geçici muafiyeti iptal ettiğini açıkladı. Bu da bir miktar daha bundan sonraki ateşkes beklentisine ilişkin bundan sonraki sürecin ne olacağına dair piyasalardaki algıyı bir miktar bozdu diyebiliriz. Bundan sonraki süreçleri takip ediyor olacağız ama tahvil piyasasına baktığımızda orada da satışların olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle uzun vadeli tahvillerde yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. 30 yıllık ABD tahvilinin 5 seviyesinin üstüne çıktığını, ki burada hatırlatmakta fayda var. Mayıs ayında yine bir miktar daha aradık gerilimin artmasıyla 5 seviyelerin üstüne çıkan bir ABD tahvili takip etmiştik. Dünkü haber akışlarıyla beraber bir miktar daha derinleştiğini söyleyebiliriz. Bugün FED tarafından tutanaklar gelecek. Son FED, Haziran'da gerçekleştirilen FED toplantısının tutanakları gelecek. Bir miktar daha orada Kevin Warsh'un şahin duruşuyla FED tarafındaki faiz artırım beklentilerini piyasada konuşur olmuştuk. Bugün gelen jeopolitik gelişmelerle beraber önümüzdeki süreci takip ediyor olacağız. Ama şu an borçlanma maliyetlerinin ABD tarafında bir miktar daha yükseldiğini söyleyebiliriz. Keza bunun en somut örneğinden bir tanesini Amazon tarafında görüyoruz. Amazon dün tahvil ihracı gerçekleştirdi ve toplam tutarı 8 farklı vadede olmak üzere 25 milyar dolar oldu. Burada önemli bir ayrıntı var. Çünkü arz tarafında, yani tahvil ihracından sonraki talep tarafının beklenenden az düşük seviyede geldi ve 1.6 kat seviyesinde gerçekleşti. Fakat ABD'nin bu sene kredi piyasasındaki ortalama talep yoğunluğu 4 kat civarındaydı. Bunun Amazon'un yapay zeka harcamalarını finanse etmek için ihraç ettiğini unutmayalım. Bu noktada önümüzdeki süreci takip ediyor olacağız. Borçlanma maliyetleri ABD tarafında da yüksek. Birazcık daha jeopolitik gelişmelerin artmasıyla beraber piyasaların önümüzdeki sürece ait enflasyon algısında değişiklik olacak mı? Dün itibariyle FED'den artık bir tam faiz artırımı 2026 yılı içinde bekliyorduk. Bugün de piyasalarda bir miktar daha beklentilerin arttığını söyleyebiliriz. Bugün gelecek tutanaklarla beraber önümüzdeki süreci takip ediyor olacağız.
0: Peki. Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve efendim araştırma masasını noktalıyoruz. Ve efendim borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim hemen info yatırıma. İnfo yatırımdan Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün, hoş geldin. Günaydın. Evet, olumlu bir haber akışı vardı. Katsa yaptırımlarını kaldıracağız. Bir diğer tarafta ise Türk hisse senedilerine yönelik MSCI sonrasında S&P Dow Jones'tan da uyarı geldi. Diyeyim ve sözü sana vereyim. İstersen önce şurayı bir açıklayalım, ardından borsa açılışını alalım senden.
2: Günaydın, iyi sabahlar. Güzel bir gün olsun diyelim. Ya zaten 3-4 ayı sadece savaş bölgesinde geçirdik, hani petrol fiyatlarıyla birlikte geçirdik falan. Tabii bu son birkaç haftadan beri biraz daha böyle içe dönüyoruz. İçeride özellikle hani bilançolardan veya ekonomik görünümden daha çok tabii ki bu gelişmeler önemli. Ya açıkçası zamanında bu regülasyon dönemleri, deregülasyon dönemleri vesaire çok alışkın olduğumuz süreçler. Piyasanın eskileri bilir bunu. Biraz İlk Yansımaları genelde böyle bir olumsuz olurdu, sonra olumluya dönerdi falan, ama tabii ki önemli uyarılar bunlar. Çünkü geçtiğimiz haftalarda da hep yaptığım bir şey var. Dünya borsalarında gördüğüm bir risk var diyorum Pelin. Yani aslında bu nedir? Bu risk aslında yoğunlaşma riski dediğimiz bir risk. Aslında sadece bunu bizim borsamıza da çok fazla indirgememek gerekiyor. Yani bu uyarıları. Neden bunu söylüyorum? Yurt dışını izleyenler tabii ki çok daha fazla iyi bilir, ama işte gelişmekte olan piyasalardan, işte Güney Kore'sinden, KOSPI'sinden, ya bugün Nasdaq gibi dünyanın en büyük borsalarından birinde bile biz bu yoğunlaşma riskini görüyoruz. Neden bu yoğunlaşma riski var dersek, eskilerde yeni şirketlerin aslında bir sınavı var, bir karşılaşması var. Belki bir çağ atlayacak önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda dünya. Şimdi böyle keskin bir süreçten geçerken dünya borsalarında da işte 3 tane, 5 tane belki lokomotif hisselerle endekslerin suni bir yükseliş gösterdiğini görüyoruz. Yani bunu haftalardan beri, hatta işte 2026'ya girdiğimizden beri de vurgulamaya çalışıyorum. Bu Türkiye ile ilgili sadece değil, tabii ki vurgu bize yapılmış burada, ama dünya borsalarında da benzer bir görüntüyü görüyoruz. Hatta yatırımcıların burada çok ciddi bir serzenişi var. İşte dünya borsaları uçtu gitti, biz çok ucuz kaldık. Ya biz ucuz kaldık, okey. Sadece 2-3 hisse senedi işte yılbaşından beri yükseldi. İşte onun dışına bakacak olursak bankacılık endeksi yerinde sayıyor vurguları var. Tamam, burada da yatırımcılar haklı, ama yatırımcıların, yerli yatırımcıların kaçırdığı bir şey var burada Pelin. Yani yurt dışında da benzer bir görüntü var. Yani yurt dışında da S&P 7000'lere, 8000'lere koşarken burada çok ciddi anlamda bir tabana yayılarak bir rally yapmadı buralarda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi oralarda da böyle benzer görüntüler yaşandığı için benchmark olarak yurt dışı borsaları da almak ne kadar sağlıklı, bu da tartışılır bir konu. Yani aslında kimden gelin dünyada yaşanan bu sorun bizde de şu anda yaşanıyor diye uyarılar geliyor. Regüle ediciler, işte SPK denetçiler, bunlar gerekli düzenlemeleri zaten biz arka tarafta yasa da bekliyor. Bunlarla ilgili çeşitli düzenlemeler gelir, ama bunlar kötü sopa göstermelik değil, bilakis düzenleyici. Piyasanın ilk başta hoşuna gitmese de bence sermaye piyasalarımıza verdiğimiz bunca emekten sonra çok daha sağlıklı işleyebilmesi için atılacak adımlar olarak değerlendiriyorum. Yani öz olarak çıkarırsam aslında olumlu olarak görüyorum. Özellikle son dönemdeki fiyatlamalara bakacak olursak. Şimdi buradan çıkarsak bu konunun dışında yine konuşulan sürmanşet ne? 3,5 seneden beri biraz, hatta amiyane tabirle söyleyeceğim, biraz bıktırdı da. Faizle oturuyor dünya, faizle kalkıyor. Hatta dünyaya ilk defa herhalde bu kadar entegre gidiyoruz. Konjonktür olarak, bakış açısı olarak, makro koşullar olarak. Ya dün bir anket yayınlandı mesela Amerika'da, o da çok enteresandı. Ya Amerika baya baya faizlerde de enflasyonlarda da dörtleri kabullenmiş durumda. Aman beşlere altılara gitmeyelim, bunu her yayında söylüyorum. Bir görüntü var burada Pelin, bu çok enteresan. Yani Amerika gibi koca bir dünya ekonomisinin yani enflasyonu ve faizi buralarda kabul etmesi inanır gibi gelmiyor bana. 2,5 yıl önce hedef 2'ydi faizlerde. Yani şu anda o kadar uzağında ki, ve bir kabullenmişlik var. Yani işte Japonya sınırında var. %1, 35 yılın en yüksek faizleri görünüyor. Nereye bağlayacağım biliyor musun? Yani her yayında altını çiziyorum farkındalık adına. Sermaye piyasaları, borsalarla ekonomiler çok farklı dili konuşuyor diyorum. Gerçekten 2025'te bu biraz ayyuka çıkmıştı. 2026'da kendisini çok daha net gösteriyor. Ama bizim burada yani gösterge almamız gereken şey tahvil faizleri Pelin. Yani birçok uzman arkadaşımdan da görüyorum, duyuyorum. İşte petrol fiyatları diyorlar filan. Hayır, bunlar yani geçici fiyatlamalar. İşte 100 dolar oldu. İşte biz eksiye gittiğini de gördük petrolün. Yani tabii ki ticaret yapanlar adına veya kalıcı fiyatlamalar olursa arz yönünden tabii ki şok yaratıcı, tabii ki enflasyonu baskılayıcı, ama asıl olan faizdir. Tahvil faizleridir. Dünyada da ve hoş bir yerde değil. Yani Amerika'nın tahvil faizlerinin yukarı gidip orada ısrarla kalması çok hoş bir şey değil. İşte keza Avrupa'nın, bizim de içeride yüksek. Dediğim gibi yani bizim baz almamız gereken şey ne borsanın fiyatları, ne o ne bu, tahvil faizleri, ve ne yazık ki tahvil faizleri hala yukarıda sopasını gösteriyor. Bu dikkat anlamına geliyor. O kadar. Borsalarda zaten bence o yüzden çok fazla rally yapma peşinde koşamıyor. O yüzden biraz daha dikkatli, biraz daha ketum davranmaya çalışıyor. bir sürpriz karşılarına çıkmasın diye. 2 haftadır da belirttiğim, işte 3 haftadır da belirttiğim bir 14.500 bölgesi var. Bir sürprize bakacak olursak o bölgelerde tutunmaya çalışıyor. Pelin.
0: Ergün, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Güzel bir seans günü diliyoruz hem sana hem de info yatırım ailesine. Ve efendim, evet, dün NATO zirvesini takip etmiştik ki, açılışı takip etmiştik. Tüm bu detaylara bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beştepe'te bir araya geldi. Erdoğan F-35 konusunda zirveden olumlu sonuç çıkmasını beklediğini de vurguladı.
3: Bu konuyla ilgili bir kararı varacağız. Şu an ilişkimiz çok iyi. Ve şunu da söyleyebilirim. Pek çok kişi, ki burada bulunan kişiler de dahil, aynı şeyi düşünüyor. Türkiye ile iyi bir ilişkimiz var. Türkiye bazı diğer ülkelerden çok daha sadık kaldı bazı detaylarda. İyi bir uçaktan bahsediyoruz. Muhtemelen şu zamana kadarki en iyi uçaktan bahsediyoruz. Bu da şüphesiz ki değerlendirmeye alacağımız bir detay.
4: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık. Ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz. Ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi...
0: Ve efendim, bugün Borsa İstanbul'da Gong Golda Gıda için çalıyor. 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz kapsamında paylarını 9 lira 20 kuruş fiyatla yatırımcılara sundu ve toplamda 87.498.998 lot satışa çıkarılırken halka arz büyüklüğü yaklaşık 805 milyon Türk lirası olarak gerçekleşti. Golda Gıda halka arzında bireysel yatırımcılara ortalama 117 lot dağıtım gerçekleştirildi ve payların 50 milyon Türk lirası nominal kısmı, sermaye arttırımı 37.499.998 Türk lirası ise nominal kısmı ise ortak satış kapsamında yatırımcılara sunuldu. Dönüyoruz.
5: Başlıyoruz.

0: Ve efendim evet, Borsa İstanbul'da bugün Gold'a gıda için çaldı diyoruz ve programımızı noktalıyoruz. 10-15'te görüşeceğiz, bir kez daha hoşçakalın.
1: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
3: vaktiniz sizin. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Sizi Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal, Bloomberg HT araştırma analisti Mehmet Özdemir ile beraber ekranınızdayız. Biraz sonra piyasa açılış rakamlarını beraber karşılayacağız ama öncesinde fiyatlamaları bir konuşalım. Mehmet, tekrar günaydın.
2: Günaydın Zeynep.
1: Şimdi NATO zirvesinde ilk günü geride bıraktık. Bugün gelecek açıklamalar yine önemli olacak şüphesiz. Diğer tarafta yeni günde yine aracı kurum raporları, şirket haberleri de var az sonra izleyeceğimiz. Ama öncesinde istersen bir konuşalım. Dün neleri fiyatladık ve bugünden beklentiler nasıl oluştu?
2: Dün özellikle Donald Trump'ın ve Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından bir yukarı doğru hareketi gördüğümüz yurt içi piyasamızda çok da tepeden satışların geldiği ve işte ya binde beşler civarında çok sınırlı bir performansla birlikte bir kapanış yaptığımız gün Zeynep bu tarafta. Yani gelen gelişmelere işte katsa yaptırımlarının kaldırılmasının gündeme gelmesinden F-35 motorlarına kadar birçok gündemi konuştuğumuz günde belki de yatırımcılardan aldığımız geri dönüş en azından bankacılık endeksi fiyatlamasının biraz daha en azından zayıf kaldığına yönelikti. Haftanın ortasında da bugün özellikle 75 doları aşmış bir Brent petrol ve MSCI'nin ardından S&P'den de Türk hisse senetlerine gelen uyarıyla birlikte güne başlıyoruz diyebiliriz. Şimdi fiyatlamalara baktığımız zaman Viyop çerçevesinde %1'e yakın ben geri çekilmeyi o tarafta takip ettim. İşte TÜPRAŞ'ın vadelilerinde falan bir yukarı doğru bir hareket vardı. Ama şunu söylemek lazım ki Zeynep, genel perspektiften gelen olumlu haber akışlarına rağmen ya da S&P'den gelen olumsuz haber akışlarına rağmen bunların hepsini birleştirdiğimizde endeksin 14.500'ün üzerinde kapanış yapamadığı, buralarda zorlandığını görüyoruz. Ki 4 işlem gününde baktığımız zaman şöyle bir fiyatlamaya, 14.500'ün üzerine gelen ataklar, buralara gelen fiyatlamalar ama buranın ardından bankalara gelen realizasyon diyebilirsin. Dün gelen Aselsan üzerinden gelen realizasyonlar diyebilirsin.
1: Hatta endeks grafiğin de var galiba,
2: evet,
1: değil
2: evet,
1: mi bu konuyla alakalı?
2: Evet evet, BIST 100 tarafında özellikle hani bu 14.500 seviyesi kısa vadede biraz daha, yani çok daha küçük zaman dilimlerinde bir direnç olmuş gibi gözüküyor. Bir de dün belki destek finans faktörünün %9'u aşan primlerini biraz daha dışarıda bırakacak olursan endeksteki fatura biraz daha aşağı yönlü ağır olabilirdi diye bakabiliyoruz. Tabii yukarı doğru gelmesindeki fiyatlamaya baktığımız zaman evet, yani şu anda işte ekrana gelen grafikte de yukarı doğru en azından mumları, oradaki atan iğneleri görebiliyoruz. Ama buranın üzerinde bir kapanış yapacak mıyız? Bir de çok kısa vadede bir genel düşen tepeleri birleştirdiğimizde bir trend çıkıyor ortaya. Bunun da yaklaşık 14.700-14.800 bandından geçtiği bir ortam. Yani şöyle bir fiyatlamalara baktığımızda yine bugün burası yukarı yönlü aşılabilir mi vesaire, bunları tabii ki de takip etmek lazım Zeynep, ama sanayi şirketlerinden gelen kısım kısım katkılara bankacılık endeksinin katılamaması, son iki haftalık zayıf seyrinde en azından bu haftanın ilk iki işlem günde de çok kuvvetli bir şekilde yukarı yönün bağlanamaması da biraz daha bunlar için etken diyebilirim. Şimdi tabii yılın ikinci yarısına girdik. Orada artık ikinci çeyrek bilançolarının atmosferine doğru giriyoruz. İşte haftaya ABD bankalarını biraz daha karşılayacağız. Banka beklentilerine bakıyorum orada. Tabii bizden bir miktar daha iyimser bir tablo var o tarafta. Bizde net faiz marjları en yukarıdan analist beklentileri törpülendiği için yukarı yönlü olarak daha kısıtlı bir net faiz marjı gerçekleşmesi bekliyorlar. ABD bankalarında geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre %20'ler civarında bir hisse başı kar büyümesi bekleniyor Zeynep. Menkul kıymet getirileri, halka arz getirileri derken, hala ABD'de güçlü seyreden bir miktar daha kredi iştahı derken, bankalar dün de zaten bunu fiyatlar nitelikteydi. ABD bankalarında fena olmayan performansları o taraftan takip ettik. Tabii yurt dışı korelasyonumuza baktığımız zaman da birazcık o korelasyonun yavaş yavaş koptuğunu son dönemde özellikle barış sürecinden bu yana görebiliyoruz ki işte MSCI Dünya Endeksinde ciddi yukarı doğru hareketi orada takip ederken biraz daha son dönemde aslında şunu da söylemek lazım ki S&P 500'ün getirisini geçen bir Avrupa var. Avrupa'da da işler iyi gibi gidiyor. Biz de biraz daha işte endeks sağlayıcılarının uyarıları ve belki kar beklentileriyle birlikte biraz daha yukarı aşağı yönlü dar bir bantta hareket ettiğimiz bir işlem gününü görüyormuşuz gibi gözüküyor.
1: Şimdi diğer tarafta şirket haberlerinden de biraz bahsedelim. Anadolu Sigorta tarafında bu yılın Haziran ayında brüt prim üretimi 2025'in aynı dönemine kıyasladığımızda %7,1 oranında yükselişle 8 milyar 242 milyon TL oldu. Böylece yılın ilk yarısında brüt prim üretimi önceki yıla göre %21,9 artışla 54 milyar 190 milyon TL'ye yükseldi. Ziraat yatırım sınırını negatif olarak değerlendirdi. Coca-Cola içecek 90 gün vadeli 4 milyar TL tutarında bono ihraç etti. Oyak yatırım 40 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuruda bulundu. Yine TSKB yurt dışında 1826 gün vadeli 300 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç etti. Ebebek Ocak-Haziran döneminde mağazalarında satılan ürün adedinde %21'lik bir artış açıkladı. Ebebek aynı zamanda yine yıllık %17 artışla 10,7 milyona 2026 ilk 6 ayında 60,8 milyona yükseldi diyor. E-ticaret ve mağazalarda satılan toplam ürün adedi için şirket haberlerinden devam edeceğiz. Ama bu arada borsa açılışımız geldi. Hemen verelim. 14.456 puanda yani 40 puanlık eksiyle yeni güne başladık. %0,28'lik bir düşüş var ana endekste. 21 hisse yükselirken 61 hisse güne kırmızılarda başladı ve 18 hisse şu anda yatay bir performansta. Borsanın kırılımlarıyla devam edecek olursak bankalarda %0,63, mali endekste %0,39, sanayi endekste ise %0,07'lik satıcılı bir seyirle seans başlangıcındayız. Hizmetler endeksi bu arada %0,34, ulaştırma %1,08 ve turizm endeksi %0,01'lik kırmızı ekranlarla karşımızda. Dolar TL bu esnada 46.85-76'dan işlem gördü. Euro TL kotasyonu ise 53.55-29'dan devam ediyor. Borsada Tüpraş, Petkim, Şekerbank, Destek Finans, BİM puan bazlı katkılarda ilk 5'ide, puan bazlı baskılarda ise Türk Hava Yolları, Akbank, Turkcell, Astor ve Yapı Kredi hisselerini takipteyiz. Yüzdesel bazda en çok yükselerek güne başlayan ise Petkim. Hemen ardında Koagranis, Şekerbank, Tüpraş ve Enerya geldi. Yüzdesel bazda en çok düşenler de Balsu Gıda, Türk Hava Yolları, Mavi Giyim, Emlak Konut ve Turkcell vardı. Bir iki şirkete bir daha ekleyelim. Astor Enerji tarafında brüt 2,19 TL, net 1,86 TL kar payı dağıtma kararı verildi. Son kapanışına göre temettü verimi %0,67 oldu. Zorlu Enerji'de bağlı ortaklık, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi, daha önce duyurulan Tekke Hamam, 2 Jeotermal Enerji Santrali projesi kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili idari işleminin iptali istemiyle Ankara 18. İdari Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Yine Türkiye Sigorta tarafında Haziran'da brüt prim üretimi 2025'in aynı ayıyla kıyaslandığında %22,8 yükselişle 15 milyar 43 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk yarısında brüt prim üretiminde yıllık %29,6 yükseliş var. Bu da rakamı 94 milyar 213 milyon TL seviyesine getirdi. S&P Dow Jones tarafında Türkiye'yi sınır piyasa statüsüne düşürme ihtimaline karşı bir izleme listesine aldığı başlığı var. Bir de volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında bugün yine Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Pasifik Eurasia, Markaya Yatırım ve Safgar Ege hisselerini görüyoruz. 8 Temmuz tarihli işlemlerden 7 Ağustos tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği başlığı var. Prim üretimleri tarafında bir iki şirket daha rakam açıkladı. Onları da söyleyeyim. Aksigorta Haziran 2026'da brüt prim üretiminde yıllık %70 artış gösterdi. 3,7 milyar TL seviyesini açıkladı. Ocak-Haziran döneminde brüt prim üretimi geçen yıla kıyasla %44 artarak 22,1 milyar TL oldu. Golda Gıda bu arada ilk işlem gününde tavan fiyatlamayla 10 lira 12 kuruştan işlem gördü. Halka arz fiyatı ise 9 lira 20 kuruş olmuştu. Bir de Anadolu Hayat Emeklilik var. Onlar da Ocak-Haziran döneminde brüt prim üretiminin 11,9 milyar lirayla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %32 üzerinde gerçekleştiği şeklinde bir başlık açıkladı. Şimdi açılışta Tüpraş'ı gördük. İstersen Tüpraş'tan biraz bahsedelim. Zannediyorum Ak Yatırım'ın yeni bir değerlendirmesi oldu şirketle ilgili.
2: Evet, yani petrolün yükseldiği bir güne uyandığımız sabah ki
1: Tüpraş,
2: BIST 100 klasik fiyatlaması Tüpraş ve Petkim çerçevesinde. Şimdi Ak Yatırım'ın da Tüpraş'la ilgili bir değerlendirmesi var Zeynep. petrol 120'lerden 70'lere neredeyse gerilemesine rağmen burada beğenme listesini almaya işte ve yukarı doğru potansiyellerini arttırmaya devam etmişler. Şimdi 12 aylık hedef fiyatları 366 liralık bir getir fiyata işaret ediyor. Endeksin üzerinde getirip tavsiyelerini o tarafta koruyorlar. Orta Doğu'daki gerilimlerin başlamasının ardından yönetimin 2026 beklentilerini yükseltmek için beklemeyi tercih etmesi nedeniyle modellerini bir miktar daha güncellemekte ilk başta tereddüt etmişler ve ilk çeyrek sonuçlarının ardından da gözden geçiriliyor statüsüne getirmişlerdi zaten TÜKBAŞ'la ilgili değerlendirmelerini. Şimdi ise son makro ve jeopolitik ortamı dikkate alarak değerlendirmelerini güncellemişler. Şimdi TÜKBAŞ'ın %42'lik bir yükseliş potansiyelini işaret eden cazip değerlemesi, avantajlı bir miktar daha önde gördükleri noktalar. İkinci ve üçüncü çeyrekte güçlü karlılık görünümü ve jeopolitik sorunlar ve sektördeki yapısal sıkılık nedeniyle rafineri marjlarındaki güçlü seyrin bir süre devam edeceği yönündeki görüşleri nedeniyle BIST 100'ün önünden gitmeye devam etmesini bekliyorlar TÜKBAŞ açısından. Tabi Zeynep, burada bakabileceğimiz belki de ana kilit şeyler. Bu ilk çeyrekte zaten 10 dolara yaklaşan bir rafineri marjı görmüştük TÜPRAŞ çerçevesinde. Her ne kadar onun baz etkisiyle birlikte bir miktar daha en azından gevşeyen petrol fiyatlarıyla gerileme beklense de burada tarihsel ortalamalarının ve geçtiğimiz yılın üzerinde kalmayı devam etmesini o tarafta bekliyorlar. Böyle de bir zaten konsensus oluştuğunu söyleyelim aracı kurumlar çerçevesinde TÜPRAŞ adına. Şimdi 2026'da da karlı marj ortamının sürebileceğinin notunu düşmüşler. Ham petrol fiyatlarındaki son düşüşe rağmen ürün fiyatlarındaki geri çekilmenin Orta Doğu'da gerilim sırasında rafineri altyapısında verilen hasarlar göz önüne alındığında buradaki rafinerilerde üretim artışının zaman alması, Ukrayna'nın Rus rafineri varlıklarına yönelik devam eden İHA saldırıları ve bunun sonucunda üretimde büyük aksamalar ile yüksek sezon ve Avrupa'da sıcak hava dalgaları, 4. çeyrek 2026'nın 4. çeyreğinde yoğunlaşabilecek gecikmiş bakım faaliyetleri, Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artması korkusuyla ki özellikle bu sabah gördüğümüz haber akışlarından dolayı stokları doldurma motivasyonu gibi nedenlerle daha yavaş olmasını o tarafta bekliyorlar. Fiyatların dolayısıyla Brent petrolleri ilişkin aşağı yönlü gelmekte biraz daha temkinli baktıklarını söyleyebilirim. Bunu zaten şimdi en son City'nin 60-65 dolara düşebilir beklentisinin ardından yıl sonu. Hala diğer kurumlar biraz daha temkinli kalmaya devam ediyorlar Zeynep. Zaten bu özellikle dün yaşanan saldırılar, bugün özellikle gördüğümüz haber akışları petrolü yukarı çıkartan biraz daha bunu doğrular nitelikte gibi gözüküyor. Hala mesela Goldman Sachs'ın beklentisine baktığımızda da oralarda 80 dolarlar çerçevesinde şekillendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir temkinli duruş da var genel anlamıyla. Şöyle bir baktığımızda güçlü marj ortamının etkisini biraz önce saydığım nedenlerle ikinci çeyrek sonuçlarında da görme zamanı derler. Ürün marjlarındaki keskin artış ikinci çeyrekte TÜPRAŞ için güçlü bir karlılığı ima ediyor. İlk tahminleri bu dönemde 650-700 milyon dolar FAVÖ işaret ederken FAVÖK geçtiğimiz çeyrek 356 milyon dolar ve geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde de 349 milyon dolar seviyelerindeydi derler. Beklenenden daha yüksek stok kaybı ve daha olumsuz ham petrol fiyat makası tahminleri için aşağı yönlü bir risk oluşturabileceğinden bahsetmişler. İkinci çeyrekteki güçlü performans sonrası yönetimin 2026 için net rafineri marj beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin olası olduğunu düşünüyorlar bu tarafta. Ürün marjlarındaki kuvvetli seyrin bir süre daha devam etmesi ve ağır hafif ham petrol makasında TÜPRAŞ lehine gelişmeler sayesinde 2026'da net rafineri marjının 10,5 dolar seviyesinde olmasını bekliyorlar. Bu gerçekten iddialı bir rakam Zeynep bu tarafta. Evet, ilk çeyrekte 9,4 dolar civarında bir gördüğümüz rafineri marjının burada belki bir miktar daha yükselmesi ve buralarda kalması bekleniyor TÜPRAŞ çerçevesinde. Risklere baktığımız zaman ise o tarafta ürün marjlarındaki keskin düşüş risk olarak risk sınıflandırmasına girmiş. Ağır hafif ham petrol makasında daralma, TÜPRAŞ için ham petrol arzında yaşanabilecek herhangi bir sorun ve beklenenden daha yüksek doğalgaz fiyat artışları tahminleri için aşağı yönlü risk faktörleri olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada enerji sektörü ve işte havacılık sektörü birlikte yukarı yönlü potansiyel oluşturması bekleniyor Zeynep, farklı nedenlerle de olsa diyelim.
1: Şimdi burada Tüpraş'la ilgili terminallere 14 kurumdan al, 7 kurumdan tut tavsiyesi olduğunu belirtelim. Ak Yatırım'ı sen söyledin, en güncel tavsiye piyasa üstü getir diyerek 366 lirayı hedef fiyat gösterdiklerini dipnot düşelim. Yine bu esnada ISO tarafından da Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi son dakikasını verdik. Radyodan da izleyenler için söyleyelim. Haziran'da endeks 50,4 seviyesine yükseldi. Türkiye imalatçıların ihracat pazarları iklimindeki iyileşmesinde halen çok sınırlı düzeylerde olduğumuzu böylece veriyle gördük. İhracat pazarlarında genel talep koşullarında güçlenme 2,5 yıla taşınmış oldu bu veri eşliğinde. Böylelikle piyasa masasını bugün de noktalıyoruz. Yarın sabah tekrar güne birlikte başlamak üzere. Hoşça kalın.
0: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalardaki Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanması ile birlikte enerji arzına ilişkin bir kez daha endişelerin yeniden alevlenmesi aslında enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin görünümü bir kez daha belirsiz hale getirdi. Fiyatlamalarda da bunun etkisini görmüş olduk. Diğer tarafta dün NATO'dan çıkan mesajlar vardı. Katsayı yaptırımlarının kaldırılma hikayesi aslında bir kez daha masaya konmuş gibi duruyor. Orada tartışmalar sürüyor Kongre onayı ya da değil şeklinde. Dolayısıyla buradaki gelişmeleri yakından takip ederken S&P Dow Jones'tan da Türkiye'ye bu kez S&P Dow Jones'tan da uyarı geldiğini takip ettik. MSCI'den gelen 3 uyarı ardından bu kez yine Türkiye'de sınır piyasa statüsüne düşürme ihtimaline karşı izleme listesine aldığını duyurdu S&P Dow Jones tarafı. Tüm bu detaylar

0: Yakından takip ediyoruz. Peki fiyatlamalara etkisi nasıl şekilleniyor? Hızlıca şöyle bir bakalım rakamlara. An itibariyle %1'in üzerinde bir geri çekilmenin yaşandığını takip ediyoruz. 14.334 puandan işlem geçiyor. Borsa İstanbul genelinde hemen şöyle bir bakalım. BIST 100 endeksinde %1'in üzerinde satışlar. Sanayi endeksinde yarım puanlık kayıp. Maliye endeks tarafına baktığımız zaman ise orada 0.72'lik bir geri çekilmenin yaşandığını takip ediyoruz. Hemen şöyle hizmetler tarafına bir de bakalım. Hizmetler endeksinde %1,5'luk kayıp, ulaştırma tarafında 1.76'lık bir geri çekilme ki Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanması bu tarafa yansımış gibi duruyor. Turizm endeksi tarafında ise %1'lik bir kayba işaret ediyor. Peki pariteler nasıl şekilleniyor? Dolar endeksinde yatay bir görünüm söz konusuydu ancak güçlü seyrini korumaya devam ediyor. Şunu da söylemiştik, dolar uzun pozisyonların öne çıktığı bir süreçten geçerken gelişmekte olan ülkelerin carry trade cazibesinin azalarak devam ettiğini söylemiştik. Yen tarafındaki sarsıntı devam ediyordu. 2007'ye kadar götürüyordu. Orada da short pozisyonları arttırdığını takip ediyorduk hedge fonların. Tüm bu detaylarla birlikte şekillenirken dolar endeksi bugüne yatay bir başlangıç yapıyor. Euro dolar çaprazı 1.1419. Sterlin dolar tarafında da herhangi bir değişim yok. 1.3360. Dolar TL güne yatay bir başlangıç yaptı. Koruyor seviyesini 46.85.77 ve Euro TL tarafında ise 53.53.79 seviyesi takip ediyoruz. Evet, pariteler tarafında da yatay bir görünüm söz konusu. Bugünün özelinde yüksek enerji maliyetlerinin bir kez daha enflasyonu körükleyebileceğine dair endişeler, ABD hazine tahvilleri başta olmak üzere orada düşüşe sebebiyet vermişti ise senetlerinde de vardı. İçeride hem uyarılar S&P Dow Jones'tan gelen hem de bunun yanı sıra küresel piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve negatif bir fiyatlama var. Ancak bugün Borsa İstanbul'da gong Golda Gıda için çaldı. Arkadaşımız Burak Karagöz ise halka arzının detaylarını Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan ile birlikte konuşuyor. Söz sizde Burak.
1: Pelin, teşekkür ederim. Senin de söylediğin gibi bugün Borsa İstanbul'da gong Golda Gıda için çaldı. Ben de Fatih Bey'e hemen soracağım. Efendim, öncelikle hayırlı olsun. Biraz halka arzının detaylarınızı anlatır mısınız?
2: 2 yıl önce bu yola çıkmıştık biz Golda Gıda AŞ olarak. 87 milyon 500 bin lot halka arz ettik. Yaklaşık 920'den 805 milyon halka arz büyüklüğümüz. Allah'a şükür bugün gong çaldık, bir işleme başladık. Halka arz yola çıktığımızdan bu tarafa bu uğraşlarla geldik. Bu işte bize katkısı olan yönetim kurulumuza, Gedik Yatırım'a, Misyon Bank'a, gerekli desteği veren firmalara, gazeteci ve basındaki arkadaşlarımız hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu yolda yalnız bırakmadıkları için.
1: Talepten memnun musunuz?
2: Talep şöyle, bir haftada 5 tane halka arz bayağı çoktu ama bu 5 halka arzın içinde 750 bin müracaat, işte 2.2 katı yani 1 milyar 800 milyona yakın bir talep bizi mutlu etti. Burada da yatırımcılarımıza bizi tercih edip bize teveccüh gördükleri için şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Fatih Bey, halka arzdan gelecek kaynağı nerelerde kullanmayı planlıyorsunuz?
2: Halka arzdan gelecek kaynağın %50-60'ını yatırımla ve modernizasyonda kullanacağız. Diğer %40-50 bedeli de sermaye güçlendirmesinde, işletme sermayesi güçlendirmede daha çok ham maddede kullanacağız. Yatırımlarımızda da ağırlıklı olarak makarnada bir büyüme istiyoruz. Spagetti hattında hatta. Çünkü oradaki odağımız, makarnadaki odağımız ihracat. Daha çok ihracata yönelik spagetti satışla ihracatlarını artırmak için o yatırımları düşünüyoruz. Diğer birimlerimizi de, bizde 5 tane fabrika var biliyorsun. Makarna, irmik, un, bisküvi, gofret, bakliyat, diğerlerinde daha modernizasyon ve kaliteyi arttırıcı, maliyeti düşürücü yatırımlar yapacağız.
1: Şimdi %60'ı buralarda kullanacağız dediniz. Yeni bir tesis de açmayı planlıyor musunuz yoksa mevcut olan üretim tesislerine ek tesisler mi yapacaksınız?
2: Şimdi makarnada bizim şu anda 4 tane hattımız var. Buraya 5. hattı ekleyeceğiz. Tabii bunu ham madde üretmek için de bir irmik hattı yapacağız. Yeniden bir 20 katlı oluşturacağız. Ağırlıklı oraya gidecek yatırımlar. Yani makarnanın kapasitesini artı, özellikle spagetti hattının üretiminin artmasıyla ilgili yatırımlar yapacağız.
1: Şimdi ihracat odaklı çalışıyorsunuz. İhracat hedefleriniz nasıl?
2: İhracat olarak biz 6 kıtaya 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz ihracatta da daha niş, daha nitelikli ülkeler bizim ana hedefimiz. İşte Japonya, Güney Kore, Çin, işte Türkiye Cumhuriyetler, Avrupa Birliği ülkeleri, onlara daha çok hedefimiz onlar. Bunlar hem kaliteli ürün üretip satıp hem karlı ürünler, niş ürünler, katma değerli ürünlerde odaklanıyoruz. Odaklanmak istiyoruz daha doğrusu.
3: İç pazarla ilgili hedefleriniz, beklentileriniz nasıl?
2: İç pazarda zaten biz 60'tan fazla şehirde varız, yerel marketlerde de. İç pazarda önümüzdeki dönemde ulusal marketlerle görüşmelere başlayıp orada da büyüme hedeflerimiz var iç pazarda. Dolayısıyla daha fazla hem 81 ile gidip hem de ulusal marketlere de girebiliriz diye bir planlamamız var.
3: Fatih Bey, bu halk arzıyla beraber o büyüme hedeflerinde rakam verebiliyor musunuz? Pazar payınızı yüzde kaç büyütmeyi hedefliyorsunuz?
2: Rakam şöyle verebilirim. İlk 3 ayda geçen seneye göre %4, geçen senenin ilk 3 ayına göre bu sene ilk 3 ayda %4 bir büyümemiz var ciroda. Karlılıkta da bürüt karlılıkta %10 büyümemiz var. 91 milyon lira geliştirdik. Bu yılın sonunda da bizim hedefimiz geçen yani 2025'e göre %20'nin biraz üzerinde ya da %20 civarlarında satışlarımızı arttıracağız diye düşünüyoruz.
3: Şimdi bu yıl demişken ilk 6 ayı geride bıraktık. Zaman da çabuk akıp geçiyor. Nasıl geçti ilk 6 ay ve önümüzdeki 6 ay için hali hazırda neler hedefliyorsunuz?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, biz ilk 3 ayda vergi ödedik yani. İkinci 6 ayda da vergi öderiz herhalde. Diğer aylarda işte bu 3. dönem. Bizim sektörümüzde daha çok alıma, yani ham madde alımına, buğday, hasat başladığı için ona odaklanır. Bu dönem biraz o dönemlere göre daha çok alım odaklı olduğu için stabil gider. Ama son dönem çok iyi bir artışla %20 hedefini tutturacağız inşallah. 60'tan daha fazla 70'lere, 80'lere doğru ihracat ülke sayısını arttıracağız.
3: Hasat bu sene nasıl efendim?
2: Hasat bu sene Cumhuriyet tarihinin rekoru bekleniyor. Buğdayda 24 milyon ton bekleniyor. 23,5'da 24 milyon ton bekleniyor. Bu rekor Türkiye'nin 22.7 milyon tondu 2023'te. Bu sene öyle bir hasat bekleniyor. Yani buğdayda, arpada, diğer ürünlerde bayağı iyi bir rekolte bekleniyor. Zaten devlet kurumları da bunları açıklıyorlar.
3: Fatih Bey, bu kadar rekorların beklendiği bir senede en çok konuşulan konulardan bir tanesi de gıda enflasyonu. Hasatta böyle rekor gelirse fiyatlar biraz aşağı gelir mi? Son olarak da bunu sorayım, size kapatalım.
2: Valla şimdi geçen senenin bu sene ilk 3 ayı bir dönem öncesine göre stabil gitti ama ikinci dönem düştü. Herhalde düşme şeyleri zaten açıklanıyor ekonomi kanallar tarafından. Bu dönem, 3. dönem bu hasat rekortelerin yüksek olduğu dönemde bence sektörde, yıllarca sektörde bir olan biri olarak daha da düşeceğini düşünüyorum ben. Sonraki dönemlerde bu volüm ya da bu periyot devam eder işte diye düşünüyorum.
3: Teşekkür ederim efendim. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Pelin, sözü tekrar sana bırakıyorum.
0: Burak, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Ve efendim şöyle piyasaya bir kez daha dönelim bakalım. Hem vadeli tarafta hem de spot tarafta negatif bir fiyatlamanın yaşandığını takip ediyoruz. Hemen gidelim o halde Nurol Portföy'e. Nurol Portföy'den detayları almaya devam edeceğiz Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Bey, hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Bir tarafta dün olumlu haber akışlarının daha sınırlı yansızlığını takip ettik ama şimdi küreselden mi alıyoruz negatif fiyatlamayı, yoksa uyarılardan mı alıyoruz? Önce bunu sormak istiyorum. S&P Dow Jones'tan da uyarı geldi sermaye piyasaları açısından. Neler aktarırsınız?
4: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Tabii piyasaların gözü bu hafta Ankara'daki NATO zirvesi üzerinde ve öyle olmaya da devam edecek. Bunu tabii sadece siyasi bir toplantı olarak değil, Türkiye'nin o NATO içerisindeki stratejik ağırlığı ve bu Avrupa'nın hızlanan yeni silahlanma sürecinde aslında nerede duracağı açısından okumak lazım. Dün toplantının ilk günü sonunda bizim açımızdan da olumlu siyasi mesajlar vardı. İlk olarak öne çıkan konumuz bu. Örneğin Trump'ın kassa yaptırımlarını kaldırabileceğine ve yine F-35 konusunun yeniden değerlendirebileceğine yönelik açıklamalar önemliydi. Ancak burada ayrımı doğru yapmak gerekiyor. Çünkü şu aşamada bunlar Trump'ın öncü beyanları. Katsa yatırımlarının kalkması bu doğrultuda daha kolay. Fakat F-35 süreci ve yine o diğer savunma işbirlikleri konusuysa Kongre tarafı ve daha böyle hukuki ve somut kararlar isteyen konular diyelim. Avrupa tarafında da yine bu uzun menzilli silahlar, hava savunma sistemleri, ortak tedarik konuları ön plana çıkıyor. Yine NATO üyelerinin savunma sanayinde toplam 54 milyar dolarlık bir anlaşma açıklaması, Avrupa'nın güvenliğini daha fazla kendi bütçesiyle finanse etmek zorunda kaldığı yeni dönemi gösteriyor. Bu tabloda tabii Türk savunma sanayi açısından orta vadede bir potansiyel yaratıyor, evet. Nitekim sektör tarafında da bu olumlu hava zirve öncesinde bir miktar fiyatlanmıştı. Dün akşam saatlerine doğru savunma sanayi şirketlerine gelen satışı da şimdilik o beklentiyi al gerçekleşeni sat şeklinde okumak mümkün. Çünkü benzer şekilde Avrupa savunma sanayi hisseleri içinde önemli bir gösterge mesela Rheinmetall'e baktığımızda aynı saatlerde bir satış görüldü. Hareketin sadece yerli yatırımcı refleksiyle değil, yabancı yatırımcının da bu etkisinin olduğunu bize gösteriyor. Diğer bir önemli konu sizin de dediğiniz gibi bu endeks sağlayıcılarının son haftalardaki açıklamaları. Tabii iş piyasa açısından bunlar önemli olmaya bir süre daha devam edecek gibi. MSCI'nin ardından dün de S&P Dow Jones'un Türkiye'yi bu frontier piyasaya düşürme, o statüye düşürme ihtimali için bir yıllık izleme listesini alması tabii negatif başlık olarak ön plana çıktı. Burada meselenin arkasında yatan ana etken her endeks açıklayıcının da açıkladığı gibi aslında buradaki temel değerlendirme kriterlerinden biri olan o fiili dolaşımdaki piyasa değeri metriği aslında. Piyasa değeri çok yüksek seviyelere ulaşan bazı hisselerde belirli fon ve yatırımcıların payları dışarıda bırakarak bakıldığında o gerçek halka açıklık oranının daha düşük seviyelere gerilediği görülüyor. Bu da yabancı yatırımcı açısından o sağlıklı fiyat oluşumunun ve piyasa derinliği konusunda soru işaretleri yaratıyor doğal olarak. Önümüzdeki aylarda da bunun piyasamızda aslında iki kanaldan negatif etkisi olabilir. İlki pasif fonlardan potansiyel para çıkışı. Burada pasif fonlarda 1 milyar dolara ulaşan bir pasif geçmişteki girişlerden kaynaklı para girişi olduğu düşünüyordu. Bu geri çıkabilir. Birinci tehdit bu. İkincisi ve bence daha önemlisi ise yabancı yatırımcı zihninde oluşacak o güven ve algı bozulması aslında. Son olarak küresel tarafı da bir değinelim. Orta Doğu'daki gerilim yeniden arttı. Petrol fiyatlarından da bunu görüyoruz. Dün ABD'nin İran'daki hedefleri vurması ve İran petrol satışına izin veren muafiyetin iptal edilmesi Brent petrolü yeniden yukarı taşıdı. Bu da tabii biraz jeopolitik risk primi artışıyla önümüze çıkıyor. 75 doların üzerindeki bir ham petrol tabii ki küresel enflasyon beklentileri ama daha çok bizim gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından izlenmesi gereken ana başlık. Küresel hisse tarafında da yine teknoloji ve yarı iletkenlerde bir satış baskısı vardı. Tabii orada yapay zeka hikayesi bitmiş değil ama piyasada artık her yapay zeka haberini otomatik olarak pozitif fiyatlamıyor diyerek sözlerimi noktalayabilirim. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diyorum.
0: Peki bizler de teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Nurol Portföy ailesine. Ve efendim araştırma masasına geçiyorum hızlıca.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin bir kez daha. Şimdi diğer bir tarafta halka arzda hep konuşuyorduk. SpaceX'in ise Nasdaq'taki ilk işlem gününden şöyle bir bahsedelim istersen. Neler aktaracaksın?
1: Pelin, jeopolitik gelişmeleri sabah seninle değerlendirdik ama şimdi baktığımızda satış dalgasının küresel piyasalara hakim olduğunu görüyoruz ve özellikle dün SpaceX'in Nasdaq'taki ilk işlem gününü atlattık ve yaklaşık %7, yani 6.83 aşağıda kapattı seansı diyebiliriz. Fakat burada önemli gelişmeler var. Halka arzının üzerinden sadece birkaç hafta geçmesine rağmen SpaceX tarafından kurumlarca yayınlanan raporlar var ve bu kurumların arasında Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs gibi büyük yatırım bankalarının da olduğunu, büyük kurumların olduğunu söyleyebiliriz. Ondan fazla kurumdan gelen al tavsiyesi SpaceX hisseleri üzerinde ve analistlerin hedef fiyatları ortalama $236 civarında. Bu da mevcut fiyatından yaklaşık %58 yukarı seviyeleri işaret ediyor. Ve burada aslında dikkat çekecek bir nokta da Raymond James tarafından var. Çünkü Raymond James analistleri Wall Street'in en iyimser tahminlerini birini gerçekleştirdiler ve SpaceX'in hedef fiyatını $800 seviyesine çıkarttılar. Uzun vadede piyasa değerinde $10 trilyon üzerine çıkacağını öngörüyorlar. Ekranda gördüğümüz grafik aslında bize bunu bir miktar daha gösteriyor diyebiliriz. Çünkü bu tahminin arkasında hikaye aslında roketler ve Starlink değil. Asıl dikkat çekecek nokta uzay şirketinden daha çok yapay zeka şirketine dönülen bir SpaceX görüyoruz. 2024 yılında gelirlerinin büyük bir bölümünü hizmet ve uzay faaliyetleri tarafından oluştururken, ki bunu grafiğimizde net bir şekilde görüyoruz. Bu şu an yapay zekanın payı sınırlı seviyelerde olsa da ilerleyen süreçlerde artacağı öngörülüyor ve 2035 yılında şirketlerin yaklaşık %94'ünün yapay zekadan gelirlerini %94'ünün yapay zekadan geleceğini öngörüyor Raymond James tarafı ve toplam gelirinin $5.2 trilyon ve bunun $4.9 trilyonun yapay zeka tarafından gelmesi bekleniyor diyebiliriz. Burada önemli bir gelişme daha var Pelin. Çünkü bir haber akışı da Nasdaq'taki ilk işlem gününü atlatan SpaceX tarafından pasif fonlar tarafında. Nasdaq'ı takip eden pasif fonlar tarafından hisse karşılığında pasif fon alımı almak zorunda kalacağı bekleniyor. Ve bunun da Bloomberg Intelligence haberlerine göre Nasdaq ve Russell tarafında Russell endekslerine giriş olarak en az $5.4 milyarlık bir pasif fon alımı gerçekleştireceği yönünde haber akışları var. Biz de önümüzdeki süreçte şu an premarket işlemlerinde pozitif tarafta olduğunu söyleyelim. Nasdaq vadeleri negatif takip ederken bu dakikalarda biz de önümüzdeki süreçte performanslarını inceliyor olacağız.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Bir kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Çok kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Attım aynı. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
10: Bloomberg KT Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Kendisiyle son gelişmelerle birlikte Cemal Demirtaş bizlerle birlikte, Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Cemal'e hoş geldin.
2: Hoş bulduk Pelin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Cemal, şimdi içerideki uyarılardan bahsedeceğiz. Onun sermaye piyasalarına olan etkisinden bahsedeceğiz. Ama jeopolitik gelişmeler bir kez daha sanki iki ileri bir geri şeklinde oluyor adımlar. Hatta bu tartışılır, belki de iki geri bir ileri şeklinde de oluyor. Bugün geldiğimiz nokta bir kez daha enflasyon tedirginliği, bir kez daha tahvil getirilerinde ya da burada hisse senetlerinde etkisini de gösteren yükselen petrol fiyatları. Yönetmenimden rica edeceğim. Dünkü başlıkta birlikte görüyoruz. ABD ve İran gerilimi petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Brent petrol vadeli kontratının en yakın vadeli fiyatını görüyoruz. Son işlem fiyatını. Bir kez daha orada aslında 80 dolara uzanan da bir yukarı yön söz konusu. Bu fiyatlama içerisinde yukarıya doğru kendisini atmış olan bir fiyatlamada var ABD İran gerilimi açısından. Şimdi Cemal, şunu sormak istiyorum. Borsa İstanbul'da özellikle burada en fazla hangi sektörler etkileniyor, etkilenmeye devam edecek bu senaryo dahilinde?
2: Tabii ki Pelin, öncelikle tabii Şubat 27'den itibaren sürekli petrol tahminlerimizi değiştirmek durumunda kalıyoruz. Şöyle söyleyeyim, yılbaşında genel olarak zaten bizim enflasyon düşecek, faizler düşecek beklentisi çok olumlu bir senaryomuz vardı. Tabii Şubat'ta bu sekteye uğradı ve acaba işte dolar, yani dolar bazında işte Brent fiyatı tahminlerimiz 70'lerdeyken 85'e doğru çıkmıştı. Şu anda yeniden aslında son gelişmeler ışığında 70'ler, 75'ler civarında. Şimdi bugünlere, günlük hareketlere göre karar vermek oldukça zor. Ama şunu ifade edeyim. 70 ya da 75 gibi rakamlar, bunlar anlaşılabilir rakamlar. Buradaki mesele tabii yeniden gerginliğin o Şubat'taki duruma gidip gitmemesi. Şu aşamada onu beklemiyoruz. Bu pazarlık süreçleri ne yazık ki sert oluyor ve bunun içerisinde sanki yine ana varsayımımız petrolde 70-75, 70-80 aralığı üzerine oturacak şeklinde diye düşünebiliriz. Yani jeopolitik tarafta tabii yine şunu söyleyelim. Yılın ikinci yarısı en azından yılın ilk yarısından daha iyi geçecek diye düşünüyoruz ki işte NATO zirvesi yapılıyor. Buradaki mesajlar Türkiye açısından da önemli. Yani sektörel olarak şunu ifade edeyim. Biz hala güvenli olan sektörleri, tabii ki borcu alan, az olan şirketleri, güvenli gördüğümüz şirketleri, tüketimden vazgeçilmeyecek sektörleri ön planda tutuyoruz. Bunu öncelikle ifade edeyim. İşte bankalar için biz hala görece daha olumlu noktadayız. Çünkü orada da satış daha çok makro bozulma riskleriyle ortaya çıkmıştı. Şimdi aslında bir denge arayışı işi içerisindeyiz ve tabii ki bu varsayımlar Pelin, yani daha iyiye gideceğimiz varsayımı tabii ki şu günkü psikolojinin devam etmeyeceğini üzerine dayanıyor. Dediğim gibi hep aşağı yukarı hareketler olacak ama tansiyonun çok daha yükseleceği bir ortamdan çok bundan sonra kademeli olarak düşeceği, petrol fiyatlarında bu sürede keskin hareketlerden kaçıracağı bir döneme girme arefesindeyiz diye düşünüyorum.
1: Peki Cemal, şimdi o zaman bugüne özel bir soru. Bugünkü düşüşün ana nedenlerinden bir tanesi küresel piyasalardaki bu gerilim hattının biraz daha yükselmesi mi, yoksa MSCI'ın ardından S&P Dow Jones'un da aslında Türkiye'yi sınır piyasa statüsüne düşürme ihtimali için izleme listesine alması mı? Bunu nasıl değerlendiriyorsun bu başlığı? Özellikle sermaye piyasaları açısından epeydir tartışılan bir konu. Yabancı yatırımcı açısından bunu konuşuyoruz ama yerli yatırımcı için de satış için bir tetikleyici olur mu? Ne diyorsun bu S&P Dow Jones'un kararına?
2: Tabii ki aslında Pelin, birkaç gündür piyasa üzerinde ciddi bir baskı var. Bu acaba işte siyasi bir gelişme mi olacak? İşte 9 Temmuz sonrası gibi gibi şeylerle çok speküle ediliyor zaman zaman piyasalarda da. Ama açıkçası biz onu net göremiyoruz ama ciddi bir baskı olduğu doğrudur piyasalar üzerinde. Tabii ki bu uyarılar cidden beni kişisel olarak da çok üzüyor. Yani bu sektörü 30 yıldır bu sektörün içerisinde olan bir analist olarak böyle uyarılara maruz kalmak ve belki de bana göre de haklı sebeplerle Açıkçası üzücü. Şimdi üzücü tarafını bir tarafı bırakıp rasyonel tarafa doğru gidecek olursak önümüzdeki günlerde tabii ki alınacak önlemler önemli. Çünkü S&P'nin uyarısı, MSCI'nin uyarıları gerçekten de piyasalarda da görünen ama çok konuşulmayan şeylerin dışarı tarafından ifade edilmesi. Ne yazık ki üzülerek bunu ifade etmek evet. isterim. Yani biz burada şöyle bakmakta fayda var. Bu eninde sonunda su normal yoluna akacaktır. Ama şu kısa dönemde özellikle piyasadaki anormal fiyat oluşumları ne yazık ki bizim temel olarak beğendiğimiz hisselerin görünümünü bile bozuyor. Bir bakıyorsunuz hiç sebep yokken düşüşler oluyor. Umarım burada adımlar atılır Pelin. Cidden piyasanın gidişinde çok olumlu olacak evet. gelişmelerimiz var. Ama bu tarafı biraz ne yazık ki şimdilik baskı yaratıyor. Ama orada da önlem bekliyorum ben açıkçası.
1: Peki bu görünüm bozulmasında özellikle pasif fon çıkışı mı olarak nitelendiriyorsun? Bu yapılan akış, yapılan haber akışları eşliğinde bir daha çok algısal bir etkiden mi bahsediyoruz aslında?
2: Şimdi öncelikle zaten MSCI endeksinin üzerinden bakarsak yabancı yatırımcı açısından bu bir şekilde zaten MSCI'ye giremediği için bazı hisseler yani MKB 30'a girip bu şeye giremeyen şirketler var. Onlar aslında kısmen korunaklı durumdalar. Ama piyasanın işleyişi içerisinde değerlemelerin çok ayyuka çıkması olması IMKB ve bu anormalliklerin IMKB 30'un içine kadar girmiş olması algıyı bozabiliyor. Yani şu an için bakarsanız zaten yabancı yatırımcı belli hisselere yatırım yapıyor. Bazı gibi, ama böyle sistemik risk olabileceği konularında da biraz daha tabii ki şeye bakıyorlar, kaçınarak bakıyorlar. Onlar da sorguluyor eminim. Bu sorular her tarafta geliyor. Burada nihai olarak yani hisse hareketlerinin çok abartılı olması önemli değil belki. Yani birçok geçmişte de gördük ama artık bu işin IMKB 30 içine kadar girmiş olması ve nerede sonuçlanacağının kestirilememesi biraz rahatsız edici. Yani yoksa yani yabancı yatırımcı da yerli yatırımcı da şöyle bakacaktır. Ben bildiğim hisselere ki bizim çok inandığımız hisseler oluyor. Bunlarla ilgili bile gerçekten şu anda inanılmaz düşük fiyatlarda görüyoruz. Yatırımcılar bu tarafa kaymalı ama diğer taraf göz ardı edilirse zaman içerisinde sistemik olarak zorluklar yaratacak. Aslında bunun tedirginliğini bizler yaşıyorsak eminim yani yabancı yatırımcı tarafı ya da MSCI, S&P uyarılarına kadar gelmiş olması bu taraflarda bir şeyler yapılması gerektiği.
1: Hangi önlemler atılmalı?
2: Kasım'a
1: efendim? Hangi önlemler atılmalı peki burada?
2: Önlemler sektör içerisinde yani piyasada bir şeffaflık kazanılmalı. Kasım ayına kadar da bir süre verildi. Ve hisse fiyatlarının belli hisse fiyatlarının çok yüksek fiyatlara gelmesi olmasının bir rasyonelitesini regülatör de sorgulamalı. Yani normal fiyatlamadan bahsetmiyorum. Artık hiçbir şekilde anlamakta ve ifade etmekte zor olan bir fiyatlama ortamı düşünün. Yani bir bardak suyun fiyatı 20 liradır diyelim ya da işte bir şeyin ama bu 20 milyon olmuşsa bu bardak suyun artık onu birinin sorgulaması gerekir. Bu tip şeyler yani dediğim gibi bizden daha regülatör bu konuda daha bilgili. Evet, biz çok sınırlı ve ben bir analist perspektifiyle sadece böyle bir anormalliği görüyorum. Evet. Bu elinde çok daha data olan yerler var. Bunlar yani bu kısa vadede dediğim gibi sürdürülebilir mi onu kestiremiyorum. Ama bir gördüğümüz durum ki biz biraz da temelle analistler olarak temelle inanan taraftayız. Yani bir şeyin temel dayanağı olmalıdır. Varsa da bunların daha şeffaf olarak ortaya çıkması belki bunu düzeltecek ama bunu geçmişte de yaşadık. Buralarda nacizane benim gerçekten de bu sektöre 30 yılını vermiş bir analist olarak buralarda dediğim gibi bu somut öneriler konusu Eminim bunu benden daha iyi yapacak evet. kişiler vardır diye düşünüyorum.
1: Peki Pelin. O zaman şöyle biraz da yılın ikinci yarısı sonrasındaki ana hikayenin ne olacağına bakalım. Şimdi bu uyarılar dikkate alındı, gerekli önlemler alındı vesaire. Normal denge fiyatlama başladı diyelim. Buradaki ana hikaye belirleyici olacak olan şey büyüme mi yoksa değerleme mi? Bunu neden soruyorum? Kimin özelinde? Savunma sanayi özelinde soralım. Şimdi son iki yıldır ciddi bir hikayenin fiyatlandığını gördük biz burada ve ister istemez bundan sonraki süreçte büyüme mi yoksa buradaki ana hikaye biraz daha değerleme mi daha belirleyici olacak sorusu akla geliyor. Hangisine katılırsın?
2: Şimdi özellikle savunma sanayinde gerçekten Aselsan çığır açtı. Birçok konuda çok büyük yenilikler yaptı. Hem şirket daha şeffaf oldu hem de çok ciddi büyümeler sağladı Pelin ve bunun karşılığında da hem içeride hem dışarıda çok büyük ilgi oldu. Ve şu anda zaten NATO zirvesinin konularından bir tanesi de %2 olan milli geliri oranı savunma sanayi harcamalarının %5'e çıkması ve bu bütün ülkelerde NATO ülkelerinde olacak ve orada bir ciddi bir büyüme var. Şimdi Aselsan'a Türkiye'deki varlıklar değerlerine göre baktığınızda tabii o da bayağı bir kredi verilen bir değerleme olarak düşünüyorum. Ama oradaki hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. Ve bence yerli yabancı yatırımcıların da çok dikkat ettiği endekslere de olan bir şirket. Ve o yüzden burada zaman zaman geri çekilmeler tabii ki olacak. Yani haber mesela NATO zirvesinde dün düşebilir. Aselsan. Ama bu bitti anlamına gelmez. Evet, bundan sonraki işi daha zor yukarı hareketleri için ama temel hikayesine devam ettiği sürece ki özellikle sipariş listesini büyüttükçe yurt dışından aldıkça daha ileriye gidecektir. Ama tabii ki kısa vadede çok köşede kalmış bir hikayesi değil, yatırım hikayesi değil. Bunun dışında başka yine şirketler var, bunlarda da şeyler olacaktır, yani potansiyel olacaktır. Burada kısa vadede önümüzdeki 6 aylık perspektifte Pelin aslında yeniden biz dezenflasyon senaryosuna dönme potansiyelimiz ışığı ortaya çıktı. Yıl sonuna doğru bu Temmuz ve Kasım ayındaki gelişmelerle birlikte biz 2027 muhtemelen Kasım'da seçimler söz konusu. O sürece kadar olan dönemde yeniden bir iyimserlik için bir hava var. Jeopolitik biraz daha sakinleşecek diye düşünüyoruz. İyi pozisyonlandık. Ekonomi programı rayında gidecek. Fakat artık orta ölçekli ve küçük şirketler çok sıkıştı. Daha çok bir şekilde birçok şirket suyun altında kalabilir. Bu önemli. O yüzden de biz Kasım'a kadar artık faiz yeniden indirilmezse o zaman başka komplikasyonlar göreceğiz. Ama bütün karanlık gibi görünen durum içerisinde gerçekten yılbaşında da iyimserdik. Son 10 yılın yeniden dönüşü olabilir demiştik. Ama şu anda yine geçen yıl olduğu gibi biraz ötelendi. Ama olumlu yönde gideceğiz. Dediğim gibi borsa işleyişiyle ilgili konular onlar içimizi acıtıyor zaman zaman. Yani gerçekten o bir şekilde bizim işimiz rasyonelte olsa da insanların kalbi de bu işin içinde olmak durumunda oluyor ister istemez. Ama daha iyi noktaya gitmek için önümüzde bir alan var diye düşünüyorum dinamik bir ekonomimizde. Buradan itibaren faizin ineceğine ilişkin beklentiler netleştikçe ki petrol fiyatı aşağı geldiği zaman Pelin bunu göreceğiz. Bu da net ortaya çıkacak. Ama tabii ki her zamanki gibi yapmamız gereken şeyler de var.
1: Peki mevcut faiz seviyesini düşündüğümüzde bankalar için en önemli katalizörün ne olacağını düşünüyorsun? Yani bugün kredi büyümesi mi yoksa net faiz marjı mı? Eğer dezenflasyon süreci içerisine de girdiğimizi düşünüyorsan bas senaryon buysa senin.
2: Şimdi bankalar için tabii sınırlamalar var. Orası da çok regüle olan bir sektör. Ve burada bu faiz yüksek gittikçe aslında bir taraftan faiz kazançları görünüyor ama bir taraftan da çok sıkışan şeyler var. Sistem var ama bunu da bence yine hem bankacılık sektörünü hem hükümet daha iyi görüyor. Ama bunun için bir kaynağa ihtiyaç olacak. Çünkü biz en ufak bir büyüme olduğu zaman da enflasyon yaratan bir ekonomiyiz ne yazık ki. Burada yapısal önlemlerle destekleyerek bakıldığında biz yine en önemli konu güven konusu. Bence jeopolitik pozisyon olarak güven verilen alınan bir noktaya geldik. ABD ilişkileri, AB ilişkileri açısından baktığımızda CDS'lerimiz düşüyor. Aslında ortam yavaş yavaş hazır. Merkez Bankası da temkinli devam ediyor. Ama yine bu geçiş içerisinde bizim enflasyonla uğraştığımız için de enflasyonla alınan sinyal, yani enflasyondaki düşüş biraz daha netleşmeye başlarsa

0: Yaz aylarında biz yine yıl sonuna doğru bankalar açısından da olumlu bir havayla gireceğiz. Ama dediğim gibi şu anda en son dönemeçteyiz. Biz hep kendimizi neye göre hazırlamıştık? Bu yıl faiz indirimi olacak. Ama bu olmadığı noktada ne oldu? Biraz daha sıkıştık. Şimdi bu zor dönemece geçtiğimiz zaman bankalarda daha iyi noktaya gelecektir. Ama şu anda yine de biz daha negatif mi pozitif mi dersen bankalarda biraz daha olumlu tarafta bakıyoruz. Önümüzdeki 12 ay.
1: Şimdi grafikte onu da görüyoruz. Yani CDS'deki düşüşün normalde tarihsel bazda baktığımız zaman yansımasını görürüz bankalarda yükselişle birlikte. Ama bugün geldiğimiz noktada CDS'deki görece düşük seyre rağmen bankalar tarafında orada bir düşüş içerisinde olduğunu da bize açıklıyor. Cemal, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Ata Yatırım ailesine hem de sana. Ve efendim programı noktalıyorum. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Petrol tarafındaki oynaklık gitgide artıyor. Yani Mart ayında bu oynaklığı görmüştük. Ardından risk algısının biraz daha iyileştiği sürece geçerken savaş bitti mi, bitmedi mi, bitecek mi umuduyla birlikte orada düşüş göstermişti. Ancak dünkü saldırılar sonrasında bir kez daha alevlendi.
2: Evet, bir ümitlenmiştik artık. Arkamızı bıraktık bu Hürmüz krizini diye ama hala yaşıyoruz yani.
1: Yani şöyle iki geri bir ileri şeklinde adım oluyor. Dolayısıyla bakalım bu sürece, bir de reel getirilere bakacağım ben.
2: Evet, onun özellikle sabit getirili tarafta ciddi bir rally oldu Haziran'da. Ben de onun özellikle hazine tahvil tarafına bakacağım.
1: Peki başlayalım o zaman. Başlasın grafik tüellosu diyoruz efendim ve hızlıca şöyle bir petrole bakalım. Brent petrol ve 50 günlük beklenen oynaklık. 50 günlük beklenen oynaklık beyaz çizgiyle göstermiş olduğumuz, 50 ile göstermiş olduğumuz ve bununla birlikte mavi ile göstermiş olduğumuzda Brent'teki fiyattaki değişim. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Öncelikli olarak Brent petrol 65 dolardan Şubat ayı sonrasında Mart ayında 110 doların üzerine çıktığını gördük. Aynı dönemde oynaklık ise 150 seviyelerine kadar da çıktığını bize göstermiş oldu. Mart ayında oynaklığın

0: epey bir yükseldiğini göstermişti. Bu durum ciddi anlamda piyasada bir jeopolitik riskin, gerilimin belirsizlik fiyatlamasına yol açtığını takip etmiştik. Ardından Nisan ve Haziran aylarına geldiğimiz noktada petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte oynaklığın da aslında gerilediğini takip ettik biz burada. Piyasa arz kesintisi ve savaş risklerinin bir miktar daha azaldığına işaret etmişti. Ancak şöyle bir bakacak olursak özellikle petrol fiyatlarındaki hafif bir yükselişle birlikte son dönemde dünkü çalkantıyla birlikte bir kez daha karşılıklı saldırılar ardından görüyoruz ki beyaz çizgili 50 günlük beklenen oynaklık ise 45 seviyesine tekrar şöyle yukarıya doğru kendisini atmış, 45 seviyesine geldiğini gösteriyor. Aslında jeopolitik gelişmelerin sert bir şekilde geri döndüğüne işaret eden bir oynaklık seviyesi. Bu da tüm varlıklara yansıdı. Enflasyon endişeleri, yüksek faizin kalacağı beklentisiyle birlikte tahvil ve hisse senetlerinde bir düşüş yaşandığını da takip ettik.
1: Evet. Sen oynaklık tarafına baktın. Ben de vadeli fiyatlamalara bakacağım. Farklı vadelerde ne bekleniyor ona bakacağım açıkçası. Başlığımız zaten petrole kontango beklentisinde saldırı freni. Bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur ama kısaca bir özetleyeyim. Petrolle vadeli piyasalarda backward değişme kontango diye iki farklı fiyatlama vardır. Gelecek vadeli, yani uzun vadeli fiyatlama bugünkü kısa vadeli fiyatlamadan yüksekse bu normal kabul edilen kontango durumudur. Kısa vadeli fiyatlar uzun vadeli fiyatlardan daha yüksekse bu backwardation'dır. Bu kısa vadeli arz sıkışıklığını ifade eder. Petrolle backwardation durumu var. Zaten savaş döneminde bu backwardation neredeyse rekor seviyelere çıkmıştı. Yani bir ay vadeli petrol fiyatı bir yıl vadeli petrol fiyatından yaklaşık $40 daha yukarıdaydı. Bu zaten çok da görülen bir durum değildi. Olağan dışı bir durumdu. Savaş, barış, ateşkesle birlikte bu durumun oldukça düzeldiğini, hatta petrolde uzun zamandır çok fazla görmediğimiz kontango, yani normal duruma gelebileceğine yönelik beklentiler vardı. Geçtiğimiz hafta özellikle JP Morgan'ın bir raporu vardı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın da vardı. Petrolde biz arz sıkışıklığını konuşurken bu Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla, İran'ın petrol piyasalarına geri dönmesiyle bir arz fazlası yaşayabileceğimizi ve fiyatların, özellikle kısa vadeli fiyatların, uzun vadeli fiyatların altına inebileceğine dair beklentiler oluşmuştu ki bu fiyatlamaları görmüştük. 0.80'e kadar gelmişti, yani bir ay sonrasının petrol fiyatı, 12 ay sonrası petrol fiyatının yaklaşık 0.8 yukarısına kadar gelmişti. Bu oldukça olumlu bir durum petrol piyasası açısından. Ancak bu çok da sürmedi. Az önce Pelin'in anlattığı konular, saldırıların tekrar başlaması, oynaklığın tekrar artmasıyla birlikte kısa vadeli fiyatlar tekrar yukarı yönlü çıktı ve $2.30 civarına geldi. Evet, bu savaş zamanındaki $40'ların çok altında. Ancak eksilere inme eğilimi en azından şu son saldırılarla durmuş gibi duruyor.
0: Peki, hemen şöyle bir Haziran ayının reel getiri oranlarına bakalım. Yatırım araçları içerisinde Haziran'ın liderleri aslında sabit getiriler oldu. Burada tahviller ve mevduatlar öne çıktığını takip ediyoruz. Tahvil getirileri içerisinde ve mevduatlar tarafında Haziran'ın kazananları olduğunu da takip etti. Lider dips oldu. Yani buradaki ana hikayeye bakacak olursak devlet iç borçlanma senetlerinde TÜFE'ye göre orantısına baktığımız zaman 2.42'lik ve ÜFE'ye göre reel getiri oranı ise 1.60 seviyesinde getirdiğini takip ediyoruz. Bununla birlikte mevduat faizine baktığımız zaman mevduat faizinde de yine TÜFE ile indirgenmiş hali %2.17'lik aslında bir getiri, reel getiri sağladığını takip ediyoruz. Euro tarafında bir kayıp var. 1.41'lik ÜFE ile indirgendiğinde ve TÜFE ile indirgendiğinde ise 0.62'lik Borsa İstanbul kaybettiren tarafta oldu Haziran ayında efendim. 2.36'lık bir kayba işaret ettiğini gösterirken altın en sert kaybı yatırımcısına kaybettiren araç olarak karşımıza çıktı. 6.64 seviyesiyle birlikte altın tarafında da Haziran'ın kaybettireni olarak en çok kaybettiren ünvanını da almış oldu. Dolar tarafında ise başa baş aslında ne kazandı ne kaybetti. Dolar tarafında başa baş bir getiri olduğunu da, daha doğrusu ne getiri ne götür tarafında olduğunu da gördük. Yani sabit getiriler TL tarafı kazandırmış gibi duruyor bu süreç içerisinde.
1: Birkaç aydır yapıyorsun bu grafiği ve altınlarda ise hepsinde en kötü, en çok yatırımcısına zarar ettiren ürünler.
0: Geçen yıl çok sevindirdi, bu yıl ise epey bir üzdü. Aynen. Yüksekten alan var çok fazla.
1: Aynen, zirveden, Şubat ayındaki zirveden alanlar şu an ciddi şekilde zarar ettiler. Hı hı. Ancak yıl sonu altın tahminleri hala şu anki seviyenin oldukça %20-30 üzerinde seyrediyor. JP Morgan'ı geçenlerde ben bir gördüm. Yaklaşık $6.000'lık bir tahmini vardı. Aslında hala yatırım

0: kuruluşları yıl sonunda altında tekrar bir yükseliş bekliyorlar ama oradaki beklentinin ciddi şekilde ayrıştığını söyleyebiliriz.
1: Altı doldurulacak mı? Teknik taraftan baktığımız zaman her ne kadar tekneye inanırsın bilmiyorum ama teknik pek fazla gidemeyeceğini gösteriyor bize.
0: Bakalım göreceğiz.
1: Evet.
0: Az önce senin gösterdiğin grafikte söylediğin üzere zaten Haziran ayında reel getirisi en yüksek ürünler devlete iç borçlanma senetleri oldu. Burada farklı vadelerde hazine tahvil faizleri var. Beyaz renkli 2 yıllık tahvil faizi, mavi renkli 5 yıllık, mor renkte gösterilirse 10 yıllık. Burada baktığımızda burada faizlerin düşmesi o tahvillerin reel yani aslında sermaye getirisi, yatırımcıların sermaye getirisi sağladığını gösteriyor. Yani aslında burada aşağı yönlü çizgi o tahvilin fiyatının yükseldiğini gösteriyor. Onu da not düşmüş olalım. Haziran ayında bütün tahvillerde aşağı yönlü bir hareket gördük ama en yüksek hareketi 2 yıllık tahvil faizlerinde gördük. Bunun sebebine Haziran ayında artık ateşkes gündeme gelmişti. İmzalar atılacaktı hatta atıldı Haziran ayı içerisinde. Bu süre içerisinde petrol fiyatı hızlı bir şekilde düştü. Türkiye'ye yönelik enflasyon beklentileri de özellikle Haziran ayı için ciddi şekilde geriledi ve piyasada Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim beklentisi Haziran ayında oldukça güçlüydü. Bunu borsada banka tarafında da banka tarafında da gördük.
1: Mehmet, efendim ABD Başkanı Donald Trump açıklama yapıyor, dönüyoruz.
2: Ben beğenmedim. Onların hiç yardımına ihtiyacımız yoktu. Almanya'yla, Fransa'yla konuştuk. Birleşik Krallık'la konuştuk. İtalya'yla konuştuk. İspanya'yla konuştuk. İspanya'yla artık ben ticaret de yapmak istemiyorum. İspanya gerçekten NATO'da çok kötü bir ortak. Ne katılım gösteriyorlar, ne para ödüyorlar. Yani İspanya ile bütün ticareti kesmeyi bile düşünüyorum. Onlarla hiçbir şey yapmak istemiyorum. Buradaki genel sekretere de kötü davrandılar. Bu genel sekreterimiz gerçekten çok iyi bir insan, çok iyi bir adam. Ama İspanya hiçbir şey yapmıyor. Dolayısıyla onları artık sırtımızda taşımamalıyız. Biz Amerika olarak kendimizi koruruz. Onlarla ticaret yapmamız, artık ticaret yapmamız da gerekmiyor. Yani konuşmayacağım bile, hemen keseceğim onlarla olan ticareti. Çünkü herkes işin içerisine taşın altına elini koyuyor. Ya başkaları da var para ödemeyen veya inisiyatif almayan ama İspanya en önde geliyor. Ama şimdi sizle ticaret yapmak istiyoruz. Ne olur ticareti açın diyecekler ama hiçbir şekilde onlarla ticaret yapmayacağım.
3: Other than that, we're having the big meeting in a little while and I'm going to relate my problems. Greenland is a big problem for us.
2: Grönland bizim için büyük bir sorun. Diğer büyük bir sorun ise onlardan bir şey istediğimizde ki onlara çok ihtiyacımız yok ama onlardan bir şey istediğimizde yanımızda olsun istiyoruz. Neredeyse son dönemde 1 trilyon doların üzerinde para ödedik bu ülkeleri Rusya'dan koruyabilmek için. Bu uzun vadeli bir şey. Yani 1 trilyon doların üzerinde para harcadık ama bunun karşılığında biz bir şey istediğimiz zaman onlar yapmıyorlar. Bize adil davranılmadı ve orantısız bir külfet paylaşımı vardı. Biz her şeyimizi veriyoruz ama diğer ülkeler hiçbir şey vermiyor. Birkaç hafta önce Birleşik Krallık'la görüştüm. Başbakan bana şunu söyledi. NATO olarak size yardım etmiyoruz ama savaş bittikten sonra, operasyon bittikten sonra yardım ederiz. Ya böyle bir yardımı zaten istemiyoruz. Ya başka ülkeler de var ama en büyükleri bunlar. Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık. Burada olduğumuz için tabii ki yine de mutluyuz. Şunu söylemek istiyorum. NATO beni hayal kırıklığına uğratmış olsa da çok çok fazla biz ödemiş olsak da milyarlarca dolar bizim cebimizden çıkmış olsa da ki bu gerçekten adil değil. Bu iş böyle yürümüyor ama Sayın Genel Sekreter çok iyi bir lider. İyi ki böyle bir genel sekreter var. Şu anda NATO içerisindeki en büyük kıymetlerden bir tanesi bu. Marco, sözü sana vereyim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Kıymetli Donald. Dün akşam da biz Külliyede görüşmelerimize başlamıştık.

bugün de konuşmalarımıza devam ediyoruz. İran'ın nükleer kabiliyetinin ortadan kaldırılması çok önemli. Balistik kapasitesinin ortadan kaldırılması da hem Orta Doğu için, İsrail için, hepimiz için çok önemli. Dün de gemilere saldırdılar. Kesinlikle sizin de vermiş olduğunuz yanıt gerçekten çok önemliydi ve gerekli.

0: üyesi ülkeler daha öncekine kıyasla 24 ve 2025'te 250 milyar dolar ekstra yatırım yaptılar. Esasında 280 milyar dolar, 250 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma sanayi altyapısına yatırımlar yaptı Kanada ve Avrupa. Ve dolayısıyla onları biraz ayağa kaldırabildiniz sizin sayınız. İran konusunda evet ne kadar hayal kırıklığına uğradığınızı biliyorum. Birkaç hafta önce bunu konuşmuştuk sizle zaten. 5000 uçak Avrupa'daki havalimanlarından sorti yaptı. Yani Avrupa'yı siz ayrı ayrı ülkeler olarak değil, Amerika Birleşik Devletleri için güç üreten tek bir yapı olarak lütfen görün. Almanya'dan, Fransa'dan bahsediyoruz. Diğerlerinden de bahsediyoruz. Bükreş Havalimanı sadece ticari trafiğe kapatıldı NATO ve sizin çalışmalarınız için. Doğru söylüyor. Ya İtalya çok kötü davrandı bize. Birleşik Krallık çok kötü davrandı. Başkaları da var. Yani genel olarak yine 5000 uçuş yapıldı buradan. Ya İspanya'yı söylüyorsunuz. İspanya geçti yıl önemli bir adım attılar. Tabii ki çözülmesi gereken konular var. %2 yetmez. Ama Birleşik Krallık'la ve Birleşik Krallık Kralı'yla ne kadar iyi ilişkileriniz olduğunu da biliyorum. Şimdi yeni bir başbakan gelecek. Onlar da 15 milyar pound ekstra, yani 20 milyar euroya yakın yeni bir para harcadılar. Bir tarafta Rusya tehdidi, bir tarafta sizin bastırmanız, arkasından Lahey'de alınan kararlar ve şimdi bunları uygulamaya geçiyoruz. Davos'ta da bunu konuştuk. Bu anlaşma adım adım uygulanacak. Ya sizin tarafınızdan Marco Rubio'nun yönettiği görüşmeler var. Devam ediyor. Ya şunu söylemek istiyorum. Bakın Grönland Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli ama Danimarka için önemli değil. Yani Danimarka Hitler'e bir günde yenildi. Grönland'ı da Hitler o zaman almıştı. Bir günde Danimarka'nın yönetimini indirmişti. Kendi onun yerine gelmişti ve Grönland'ı biz aldık onlardan. Dolayısıyla Danimarka'ya değil, yani bize lazım orası. Yani Danimarka bir günden daha kısa bir zaman içerisinde Nazi ordularına teslim oldu. They immediately switched it over to us. We owned it. We had it. Biz o dönemde biz aldık Danimarka'da. Biz aldık Grönland'ı geri, sonra orayı Danimarka'ya geri verdik. I certainly wouldn't have done that because China was taking over the Panama Canal. That's not going to happen. Ben olsaydım bu olmazdı. Bugün baktığımız zaman Çinliler Panama Kanalı'nın yönetimini almaya çalıştılar. Buna müsaade etmedim. Ama Sayın Genel Sekreter, önemli bir lider, bazı tabii ki sizin sayenizde bazı müttefiklerimiz de işin içerisine biraz daha girdi. $1.2 trilyon daha fazla ekstra para harcanıyor. Bakın. Biden'ın zaten beyni yoktu. Daha fazla para harcayacağını söyleyip duruyordu. Obama da aynı şekilde. Onları da biliyorsun sen. Yani yıllar öncesinde olması lazımdı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani Obama da yapmadı, Biden da yapmadı, açık söyleyelim Bush da yapmadı ama şimdi yapılıyor. Yani diğer başkanların hiçbiri başarılı olamadı, siz başarılı oldunuz. İşte bu nedenle bu adamı seviyorum. Ama bu gerçek. Siz olmasaydınız bu olmazdı. Sorularınız var mı? Eğer ateşkes bittiyse, mutabakat zaptı da mı ortadan kaldı? Kalktı. İlginç bir soru. Bana göre evet. İran'ı hasta insanlar yönetiyor. Eğer ellerinde nükleer silah olsaydı bunu kullanırlardı. Bunlar gerçekten dolandırıcılık yapıyorlar.
1: As far as I'm concerned.

0: Söz konusu ben oluyorsam şunu söylerim. Bir anlaşma yapalım ama zaman kaybı yaşıyoruz. Bunu ben kendim böyle düşünüyorum. Kushner bölgeye gidiyor, geliyor ama bir anlaşma yaptık. Bir anlaşma yaptık. Dediler ki nükleer silah olmayacak. Sonra döndüler, dediler ki böyle bir şey konuşmadık. Dolayısıyla yani bana soruyorsanız bence her şey bitti.
1: Yalan söyleyen adamlar, ben hayatım anlaşma yapmaktan ibaret. Ben başkan olduğumdan beri sürekli anlaşma yapıyorum. Çok fazla para kazandım, başarı kazandım, inanılmaz başarı kazandım. Yaptığım her şeyde başarı kazandım ve burası farklı bir ekol. Yalancılar, kandırıyorlar, hasta insanlar, kendi insanlarına zarar veriyorlar. 54 bin kişiyi öldürdüler, protestocuları öldürdüler. Ve dediler ki nasıl böyle bir şey yapıldı, niye geçemediler yönetime, öldüler. Diğer tarafta makineli tüfekler var ve herkesi öldürüyorlar. Basın da bunları yansıtmıyor. Kötü insanlar. Ve açık olmak gerekirse ben de zamanımı harcamak istemiyorum. Harika müzakereci ekibim görüşmeye devam edecek ama ben sevmiyorum. Onu seviyorum, liderleri seviyorum. Bence Amerika'yı yıllarca Amerika'ya iyi davranmadılar ama çoğu aklı başında, çoğu bazılarını da sevmiyorum. Sevmediğim liderler de var. Erdoğan'ı seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Kırmızı halı serdi. Harika bir adam. Bibi'yi seviyorum. Bibi de savaş döneminde harika bir başbakandı. Türkiye konusunda çok kötü şeyler söyledi. Erdoğan'la konuştum. Dedim, savaşa girebilirdi. Seni çok sevmiyor. Benim yüzümden savaşa girmedi dedim. Ve bu askeri güç, milyonlarca asker var. Türkiye çok güçlü. Bizim en iyi ekipmanlarımıza sahipler, F-35'leri alacaklar, girmedi. Eğer ben olmasaydım belki girerdi ve diğer taraftan girerdi. Diğer tarafı da sevmiyor belki. Çünkü onlar aklı başında, diğer taraf değilim. Çin'de ben Başkan Xi ile görüştüm. Savaşa girmeyeceksiniz dedim. Onlar dediler ki Hürmüz Boğazı'ndan %50'den fazla petrol alıyorlar ve onlar da savaşa girmediler. Ekipman vermediler. Başkan Xi'yi de çok seviyorum. Ve TikTok çok kötü, tehlikeli diyen insanları dinledim. Ve dün sayılar çıktı. TikTok'ta bir numara benim. Ve ben komünizmin ne kadar kötü olduğunu anlatıyorum. Ama ben bir numaradayım TikTok'ta. Gordon Chang'i de seviyorum ama sürekli negatif konuşuyor. Çin çok kötü diyor, TikTok çok kötü diyor. Ama ben TikTok'ta birinci sıradayım. 4 milyar izleme gibi bir şey vardı. Öncelikleri belirlemek lazım, netleştirmek lazım. Biz çok iyi bir gün geçirdik dün. Bugün de harika bir yarım gün geçireceğiz. Sonra tekrar görüşürüz. Çok teşekkürler. Thank you.

0: reklam. Garanti
1: BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
3: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Focus programı ile karşınızdayız değerli izleyenler. Ben Ali Arakün. Evet, dünden bu yana tarihi NATO zirvesi gerçekleştiriliyor ve bugün ikinci gününde ilerliyoruz. Saatler öncesinde zirve başlamıştı fakat aslında dakikalar öncesinde ise NATO Genel Sekreteri Rutte ile Donald Trump'ın bir söyleşisi vardı ve Trump burada İran'la ateşkes bitti bence açıklamasını yaptı ve piyasalara anında yansımasını gördük diyelim. Biraz rakamları ekranlarınıza getirerek bu yansımaları detaylandıralım dilerseniz. Borsa İstanbul tarafında Trump'ın Netanyahu'ya Türkiye F-35'leri alacak dedim açıklamasının ardından bir düşüş olduğunu görüyoruz. Burada %2'ye varan bir geri çekimenin yaşandığını BIST 100 endeksinde izliyoruz. Bir dal sektörlere bakmak lazım çünkü dün Trump Türkiye'deki kasa yaptırımlarını kaldıracağız ve F-35 uçaklarını alacak Türkiye açıklamasını yapmıştı. Bugün de bunları teyit etti ve arkasından da banka, sanayi, mali tarafta %2'lere hatta 1,5'larında üzerine olan bir geri çekilme yaşandığını gördük. Tabi uzun zamandır süren bir ABD-İran savaşı vardı. Trump NATO Genel Sekreterine bugün yaptığı açıklamalarda ateşkes bence bitebilir söyleminden sonrasında ise fiyatlamalarda hem içeride hem dışarı negatif bir seyrin hakim olduğunu gördük. Bir de parite tarafına göz gezdirmek lazım. Çünkü dolar endeksinde güçlü dolar hikayesi bir ayrışma içerisindeydi. Şu anda bakıldığında dün 100 seviyesinde olan endeksin şu an 101 seviyesinde ilerlediğini fiyatlamalar nezdinde izliyoruz ki euro dolar çaprazı 1.14-14 seviyesi yatay seyrini şu an bu açıklamalara rağmen korumuş durumda ilerliyor diyelim. Emtia tarafına bir de göz gezdirelim çünkü dün İran'ın saldırılarının ardından Amerika tarafından da karşılıklı saldırılar gelmişti ve burada petrolde %3'e varan bir prim vardı. Şu an Trump'ın İran'la ateşkes bitti açıklamasının ardındansa Brent'te %5'e yakın bir prim varken Amerikan tipi petrolde %5,5'a yakın hatta 5,5'u da aşacak bir primin olduğunu gördük ki güçlü dolar hikayesinin ardından ons altının spot piyasadaki fiyatlaması da yatay negatif seyrini koruyor. Gümüş de aynı yatay negatif seyriyle ilerlerken Bitcoin tarafında dün %3'e varan bir prim varken bugün %3'e varan bir geri çekilmeyle fiyatlamaların hakim olduğunu izliyoruz. Evet, NATO gelişmeleri bu denli ilerlerken detayları tabii ki gün ve gün, saat ve saat sizlere aktaracağız. Fakat şimdi biraz da konuğumuzla yani e-ticaret sektörüyle konuşmak üzere konuğumuza geri dönmek lazım diyelim. Ve stüdyomuza bizlere Pınar Online Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Direktörü ve Pınar Et Yönetim Kurulu üyesi Bilge Kalpaklıoğlu Eğilik eşlik ediyor. Bilge Hanım merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, bu hareketli günde burada olmak da çok heyecan verici. Evet, bu kadar her şey, haberler değişiyor çok hızlı. O yüzden biz de takip etmemiz aslında güzel bir gündem, bir yandan da hareketli bir gün diyebiliriz.
0: Evet. Hem siyasi hem içeri tarafta aslında küresel ve içeri tarafta çok farklı haber akışıyla karşı karşıya kaldık. Tabi tarihi NATO zirvesi diyoruz. Dünden bu yana aslında iki koldan da hem siyasi hem de ekonomik yansımalarını Bloomberg HT ekranlarında anlatıyoruz. Fakat tabi iş dünyasında bu sürecin de yansımaları bir hayli olacaktır. Çünkü Kanada ile bir STA anlaşması müzakeresi son dönemde bu zirveyle konuşulmaya başlandı. Kasa yaptırımları kalkılacak denildi. F-35'lere dair satışların önünün açılacağını ABD Başkanı Donald Trump'tan dün sözlü tarafta almış bulunmaktayız. Tabi içeri tarafa bakıldığında bunların bir yansıması da fiyatlamalara biraz negatif yansımış durumda. Trump'ın ABD ile İran ateşkesi bitti söyleminden sonra diyelim. Ama veri ajandası da bugün bir hayli yoğundu aslında. Çünkü ihracat iklimi endeksi açıklandı ve bu endekse bakıldığında ihracatta ılımlı bir artış olduğunu ISO verilerinde gördük. 50,3'tü 50,4'e bir artış yaşandı. Tabi bu ılımlı artışın arkasında ise dış pazarlarda aslında daha güçlü bir seyrin de olabileceği beklensin hakim olduğunu gördük. Fakat genel çapta bakıldığında yine imalatçıların dış pazarlarda biraz daha seyrini arttıramadığının da altı çizildi rakamlarda. Peki siz de bir ihracatçı olarak nasıl bir ortamı seyrediyorsunuz ve şu an performans nasıl ilerliyor? Sizce önümüzdeki aylarda burada randımanı biraz daha arttırabilecek bir ortama adım atar mıyız?
1: Şu anda aslında son 6 aylık baktığımız zaman stabil seyrediyor diyebiliriz belki. Ama bu son gelişmeler ışığında belki biraz hareketlenebilir orada. Çünkü şu anda biliyorsunuz bütün dünyadaki biraz savaş ortamı, belirsizlik ortamından dolayı biraz daha kısa dönemli planlar yapılıyor ve öngörümü daha zor olabiliyor. O yüzden de şu aşamada umarım bütün bu ateşkesler ne olduğunu belirsiz bir ortamda çok hızlı yükseliş belki bekleyemiyoruz. Ama biraz daha stabilizasyona gittiğimiz zaman mutlaka bir artış olacaktır. O yüzden biraz daha bu dönemleri çok yakından takip ederek günlük haber akışlarını aslında çok yakından izliyoruz ki adımları da ona göre atmak için. Aslında ihracattaki yükseliş beklentisi daha yüksek olarak tahmin ediliyordu. Ama biraz bu son dönemdeki politik gelişmelerden dolayı biraz bu körfez ülkelerindeki o belirsizlik aslında. Çünkü evet, çok fazla aslında hani beklentinin de ne olduğunu kestiremiyoruz. O yüzden aslında biraz daha planları güvenli ortamda yapmak gerekiyor. Çünkü lojistik ağı da çok etkilendi. Bütün bu savaş ortamında yani gemilerin gidememesinden kaynaklı karayolları tercih edildi. O yüzden de bütün bu yansımalarını birçok firma bir şekilde gördüğü için biraz daha yatay bir gidişat var. Ama bütün bunlarda biz umut ediyoruz ki inşallah düzene girecek ve önünde açılacak ve ihracat eskisi gibi aslında hızlanacak gibi bir olumlu beklentimiz de var.
0: Beklentilerin de olumlu yöne doğru gitmeseler ümitlerin hala yeşerdiği bir ortamda karşı karşıyayız. Fakat Körfez'den gelen talebin de kalıcı olmamasıyla beraber ihracatta yine ılımlı bir seyrin hala hakim olduğunu rakamlar bize ISO İhracat İklimi Endeksinde göstermiş bunu. Peki Bilge Hanım, şu taraftan da bakmak lazım biraz. Şimdi ihracatta böyle bir yatay performans varken peki kırmızı et fiyatlarında son durum ne yönde gidiyor? Sizin de Pınar Et Yönetim Kurulu üyesi şartlarınız var. Peki bu tarafta İK'taylık tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Burada 6 ayda çok yatay, o da yatay seyredi. Çok fazla bir artış olmadı. Biraz yem girdi, fiyatları artmasına rağmen aslında et fiyatları, karkas fiyatları çok bir artış gözlemlenmedi. Yani geçtiğimiz yıla göre %30 artış olmuştu aslında. Geçen 6 aylık karşılaştığı zaman Haziran'a kadar %30 arttı. Ama son dönemde Ocak'tan beri çok az bir oynayış oldu. O yüzden de şu anda et fiyatları yatay seyrediyor diyebiliriz. Rafta da çok büyük bir zam etkisiyle şu anda biz bunları müşteriye yansıtmıyoruz.
0: Şimdi Bilge Hanım, bir de ticaret tarafına göz gezdirmek lazım. Çünkü tabii satışlar diyoruz, ihracat tarafı diyoruz ama online taraftaki satışlar ve ihracatın da çok arttığı bir dönemde karşı karşıya kaldık. Tabii sizin de en büyük şapkalarınızdan biri bu ve son zamanda sizinle her yaptığımız programda buradaki online satışların çok arttığını ve daha da gidecek yerinin olduğunu, potansiyelin olduğunun altını çiziyordunuz. Peki son dönemde bakıldığında şu an e-ticarette online satışlarla nasıl bir performansla karşı karşıya kaldık ve girişimcilik, yapay zeka gibi gündemler bu satışları neden etkiliyor? Bir randımanı artıran sürece doğru ilerletiyor mu?
1: Girişimcilikten başlayayım isterseniz. Girişimcilik Türkiye bakımından çok önemli bir alana sahip. Çünkü şu anda Avrupa'nın en çok büyüyen ikinci pazarı olarak Startup Genome açıkladı. Bu demek oluyor ki aslında birçok startup Türkiye'den çıkıyor. Türkiye'den birçok startup'ı yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışında da çok fazla büyüme potansiyeline sahip oluyorlar. O yüzden de aslında girişimcilik alanında Türkiye biraz daha aslında niteliğe önem verdi son yılda. Yaklaşık 600 milyon dolara yakın bir yatırım alındı. Çok ciddi 400 tur oldu bu startup turlarında. O yüzden de hani şunu biz biraz görüyoruz ki gerçekten aslında çok hızlı startuplar çıktı bir dönemde. Ama biraz daha artık daha nitelikli olanlar ve daha odaklı büyüyenler yatırım almaya başladı. Burada yatırım alan startuplarda şu da çok fazla görüldü. İlk başta mesela first seed dediklerimiz yatırım turlarında çok inme kazanıldı. Burada biraz yapay zeka ve veri odaklı startuplar çok daha fazla önem arz etti. Çünkü şu anda öyle bir dönemdeyiz ki verisi olan firma çok daha hızlı büyüyebileceği için o yüzden daha veri odaklı startuplar yatırımı hızlandırdı. Bu dönemde de mesela biz de bu yapay zeka da büyüme alanlarını hem şirket olarak da gözlemliyoruz. Kendimizin de bu e-ticaret platformunda yapay zeka adaptasyonları daha fazla kullanmaya başladık. Çünkü öyle bir yere gidiyor ki artık sadece e-ticaret yapıyor olmayacaksınız ya da sadece artık üretici olarak kalamıyorsunuz. Bütün kendinize yapay zeka kullanımlarına göre de değiştirmeniz gerekiyor. Yani nasıl yapıyoruz bunu? Evet, herkes bir yapay zeka konuşuyor. Evet. Ama bunu nasıl uygulamanız gerekiyor diye baktığınız zaman aslında ilk başta veri. Çok fazla aslında bizim datamız var. Bunca yılın Pınar'ın bütün geçmişi, yani 73'ten beri müşteriyle bir bağ kuran bir markanın çok fazla noktada kesiştiği bir veri serisi var. Bu son tüketici verisi, kendi bayi verisi, distribütör verisi gibi bütün verileri düşündüğünüz zaman bunları tek bir merkeze yönettikten sonra aslında hem iç taraftaki sistemlerinizi, üretim sistemlerinizi daha iyi planlayabiliyorsunuz. Burada talep tahmininden tutun da yani yapay zeka çok farklı alanlarda kullanabiliyoruz. Üretim tarafında da daha iyi bir üretim çıktısı yapmak için ya da daha iyi müşterilere bir şeyde kendi müşterilerimizde daha iyi bir veri, daha iyi bir planlama sunmak için. Ama bence en önemli kısmı son tüketici dediğimiz müşteri kısmı. Burada da biz neler yapıyoruz? Pınar Online'a bir defa gelen müşterilere eskisi gibi aslında öyle bir dönem değişti ki eskiden daha çok kişiselleştirme vardı. Müşteriler alışveriş yapardı. Alışveriş yaptıktan sonra siz onun sepetine bakardınız. Sepet alışverişinden sonra ona bir hikaye sunardınız. Artık bu hikaye biraz değişti. Müşterinin aslında siteye girer girmez attığı birkaç adımdan sizin onu tahminleyip ve onun neden hoşlanacağını bilmeniz gerekiyor.
0: Daha önce yapılan alışveriş değil de o an ne yapacağını dair bir tahmin sunuyor galiba yapay zeka ile. Peki bu veri altyapısı şirketin cirosuna ne kadarlık bir katkı sağlıyor? Çünkü bu veri altyapısını oluşturmak da bir maliyet bir yönden bakıldığında. Yine bir verim altyapısına dair yatırım öngörüyor musunuz ve cironuza ne kadarlık bir katkı sağlıyor? Çok kısa rica edeyim sizden.
1: Burada şöyle bir durum var. Şimdi yapay zekada bizim mesela akıl asistanlar sitede ve bu müşteri girer girmez karşılıyor. Ve girer girmez karşıladığında aslında çok daha kolay direktman sepete yönlendiriyor. Biz bu uygulamayı geçen yaz devreye almıştık ama aktif kullanımı son 4-5 aydır. Ve burada yaklaşık da ciroya %100 yansıdı diyebiliriz. Çünkü müşteri çok fazla gezinmeden o yapay zeka akıllı asistanla konuştuğu anda bile direktman sepete atabiliyor. Ki bunun örneklerini çok görüyoruz. Tüm dünyada mesela Shopify açıklama yaptı. %30'a yakın artış oldu. Bütün yapay zeka platformu aramaların sonunda. Biz de aslında çok insanları hızlı bir şekilde ne aradığını vermek istiyoruz ki kolay bir checkout olsun diye.
0: Evet.
1: Bir de biliyorsunuz dönem artık biraz değişti. Çünkü eskiden böyle müşteriye çok hızlı search yapmasını istiyordu. Şimdi artık search de kalkıyor. Geo kalıyor. Yani bütün Geo'da yapay zeka platformlarındaki aslında arama motorları. Yani
0: peki,
1: bir markanın güvenilir olması gerekiyor.
0: Evet, Bilge Kalpak'la iyilik. Çok teşekkürler katkılarınız ve detaylı anlatımlarınız için diyelim. Gayet keyifli bir sohbetti. Maalesef süremizin sonuna geldik.
1: Çok teşekkürler.
0: Değerli izleyenler, Fokus'a kısa bir ara veriyoruz şimdi.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. NATO zirvesine sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor değerli izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump'ın son söylemlerini ve piyasalara yansımalarını, jeopolitik tansiyonu değerlendirmek üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor. Kendisi İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimleri Uluslararası Bölüm Başkanı Süha Atatürk'e telefon hattımızda bizlerle. Süha Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim, teşekkürler.
0: Çok sıcak dakikalardan geçiyoruz. Donald Trump bugün NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir görüşme gerçekleştirdi ve basına açık görüşmede burada açıklamaları çok dikkat çekti Süha Bey. İran'da mutabakat zaptı ortadan kalktı dedi ve ateşkes bitti. Bence zaman kaybediyoruz açıklamasını yaptı. Peki zaman kaybetmekten kastı ne olabilir Başkan Trump'ın ve sizce bu söylemle beraber tansiyon neden yükselecektir?
1: Evet, tabii aslında bunu söylemek çok doğru olacak. 77 yıllık olumlu olumsuz demiyorum ama muazzam bir örgüt, NATO örgütü. Öyle ya da böyle iyi işleri de var, kötü işleri de var ama yürüyen dünyanın şimdiye kadar kurulmuş en güçlü örgütü yaralandı. Yani bu ilk defa hemen hemen oluyor. Trump'ın davranışları, ona daha da çok destek veren ne yazık ki Genel Sekreter Rutte Trump'la beraber bu sıkıntıyı yarattılar. Şimdi tabii İran'la olan mesele çok önemli. Kimlere ne gibi yükler düşecek ve daha İran'a nasıl bir saldırıda bulunacaklar ki dünden başladı bu saldırılar gemilere. Çok sıkıntılı bir sürece girdiğimizi söyleyebilirim. Ama NATO'nun bu şekilde yara alması ve bundan sonra neler olacağının iyi kötü kestirilebilir olması bence çok kötü bir senaryo halinde yeni bir keyfe giriyoruz.
0: Şimdi NATO bir yara aldı demiştiniz. Tabii bir de Bloomberg News'un bir haberi vardı Suha Bey. Bu sabah saatleri yara aldı manşetlerde ki bizim web sitemizde de izleyicilerimiz okuyabilirler detayları. Bakıldığında NATO 2027 yılında olmayacak açıklaması yapılmış. Yani kulis bilgilerine dayandırılan bu başlığa bakıldığında liderler Trump'ın eleştirilerinden geri kalmak amaçlı ve Polonya'daki savunma harcamalarını detaylandırmamak üzere bir zirve gerçekleştirilmeyeceğine karar kılmış kulis bilgisine göre. Sizce böyle bir durum olursa ileride bizi neler bekleyecektir?
1: Yani böyle bir dur. Yani NATO bir transatlantik. Öyle çok zor ve uzun yıllar bu yürüyüşünü yaptı. Şimdi kolay kolay da bir günde böyle bir yılda yıkılmaz. Zaten yıkılması değil ama NATO'nun dönüşüme uğraması çok önemli. NATO ulus devletlerin yani ulusal bir devlet sürecinin ortamının düzeninin yarattığı bir organizasyondu, örgüttü. Şimdi artık ulus devlet ve ulusal bir çağda yaşamıyoruz aslında. Bizim küresel bir çağda yaşadığımızın farkında olmamız gerekiyor. Küreselliğin nasıl olduğunu, ne olduğunu ayrıca tartışırız ama yaşadığımız çağ bu. Dolayısıyla bütün kurumların, NATO dahil, Birleşmiş Milletler dahil artık o 77 yıl önce kurulan anlayışlarından çok daha uzaklaşıp bugünü ve geleceği karşılayan bir yeni yapısal dönüşüme uğraması lazım. Bunu yalnız, bunu bu şekilde Trump'ın ve Rutte'nin böylesine zorlamalarıyla bozulan bir örgütü olarak değil, kendiliğinden bu işin farkına varıp yeni bir örgütlenme, yeni bir yapılanma durumuna gelen bir örgüt olmalı idi. Bunu tercih ederdim. Böyle olmasını isterim. Ama ne yazık ki bugünkü devletleri yöneten bu başkanlar, hepsi bir arada ve hepsi aşağı yukarı aynı kafada, Avrupa Birliği'ndeki bazıları dışında, ne yazık ki tam bir realist anlayışla bizim 2027-30 yıllarında yaşadığımız küresel çağın anlayışları yerine bizi 77, 80, 90 hatta 500 yıl önceki devlet anlayışıyla yönetmek istiyorlar. Bu çok düşündürücü bir şeydir.
0: Şimdi bir de bakıldığında İtalya ve İspanya NATO'ya yardımcı olmadığı açıklamasını yaptı. Düzeltiyorum, İtalya ve Birleşik Krallık NATO'ya kötü davrandı açıklamasını yaptı Genel Sekreter Rutte. Peki bu süreçte biraz daha NATO'da dağılmaya dair bir gündemi detaylandırabilir mi sizce Süha Bey? Nasıl bir dönem bizi bekliyor ve F-35'ler de büyük bir gündem yaratmıştı. Netanyahu'ya Türkiye alacak dedi Başkan Trump da. Bu süreçte sizce burada bir sekteye uğrama söz konusu olabilir mi? Çok kısa rica edelim sizden.
1: Bence bu bu görüşmelerin ve Türkiye'nin en büyük kazancı F-35 uçaklarını almaktır. Bu hem Yunanistan için hem İsrail için yapılabilecek en güzel cevaptır. Hiç kimse bizim için tehdit olamaz. Biz de kimseye tehdit değiliz. Biz yalnızca kendi dünyamızı ve ülkemizi korumak için bunları yapıyoruz. F-35'lerin gelmesi bu NATO toplantılarının en büyük çıktısıdır, başarısıdır bence Türkiye için.
0: Evet, Profesör Doktor Süha Atatürk'e çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim ve bu sıcak gündemde bir de araştırma masasına göz gezdirelim dilerseniz. Evet Mehmet, merhabalar. Yayınımıza hoş geldin. Aslında bakıldığında çok sıcak dakikalardan geçiyoruz. Fakat fiyatlamalarda bir hayli geri çekilmenin de olduğunu gördük. Detayları son dakikalarda senden dinleyelim.
2: Evet Alper, özellikle Trump'ın açıklamalarının ardından piyasalarda yurt içi ve yurt dışı olarak bir miktar daha kapsayabiliriz ki riskli varlıkların yönünü aşağı çevirdiği bir piyasa fiyatlamasını görüyoruz. Özellikle Trump'ın ateşkesin bence bittiğine ilişkin açıklamalarıyla birlikte piyasalarda o tarafta satışlar da hızlanmış oldu. Şöyle bir Borsa İstanbul genel fiyatlamasına baktığımızda küreselden önce hava yolları şirketleri ve ulaştırma endeksi başta olmak üzere bir miktar daha bankacılık endeksinde satışların %3'ler mertebesinde, hatta buraları da aşar vaziyette fiyatlanmaya başladığını da görmüştük o tarafta. Sabahtan bu yana zaten hali hazırda Brent petrol çerçevesinde %5'i aşan primlerden önce dahi $75'ların üzerindeki fiyatlamaları yakından takip ediyorduk. Bu tarafta İran cephesinde özellikle Hürmüz'de vurulan gemilerin ardından ABD'nin 80 adet irili ufaklı hedeflere saldırılarıyla birlikte tansiyon zaten hali hazırda haftanın ortasına gelmişken bir miktar yüksekti. Trump'ın açıklamalarıyla birlikte bu tansiyonun pik yaptığı bir ortamı özellikle gördüğümüzü söyleyebilirim. Tabii içerideki fiyatlamalara tekrar geri dönecek olursak, Borsa İstanbul 100 ana endekste hali hazırda 4-5 işlem günüdür 14.500 seviyesinin aşılamamasıyla birlikte bugün yön tekrar aşağı döndü, ama şöyle bir baktığımız zaman Türk Hava Yolları gibi, TAV Havalimanları, Pegasus gibi ulaştırma hisselerinde satışların bir miktar daha, realizasyonların boyutunun hızlandığı bir ortam var. Tüpraş gibi özellikle bu sabaha da birlikte alıcılı bir seyirle başlayan Tüpraş çerçevesinde de alımların bir miktar daha en azından diri kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Aracı kurumlar özellikle burada Tüpraş çerçevesinde de yukarı yönlü fiyatlarını güncellemeye devam etmişlerdi revize ederek. Ama şöyle bir genel anlamda küresel tansiyona baktığımızda Borsa İstanbul 100 ana endeks dışında, o tarafta da Avrupa borsalarında satışların hızlandığı bir ortam var ki Alman DAX endeksinde satışlar %2 mertebesinde bir miktar daha aşmıştı o tarafta. Satışların özellikle enerji sektörü dışındaki sektörlerde bir miktar daha hissedildiğini görüyoruz ki dün aslında S&P 500 tarafında da yukarı doğru gelen endekslerde de enerji sektörü o tarafta biraz daha hız kazanmıştı. Ama şu anki fiyatlamalara baktığımızda da dün hali hazırda zayıflayan Wall Street tarafının da bugün tekrar yönünü aşağı çevirdiği ve iştahsız bir açılış yapmaya hazırlandığını söyleyebiliriz. Jeopolitik tansiyon şu anda özellikle akşamki FED tutanaklarının da bir miktar daha önüne geçmiş durumda fiyatlamalara baktığımızda.
0: Evet, Bloomberg Yatırım Araştırma Analisti Mehmet Özdemir'e çok teşekkür ediyorum ve fokusu noktalıyoruz değerli izleyenler.
3: Öncelikli yayın.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Yine açıklamaların gündemi hareketlendirdiği, piyasaları hareketlendirdiği bir öğle saati dilimini takip ediyoruz. Donald Trump'ın açıklamalarını, Ankara'da yaptığı açıklamaları NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile beraber takip ettik. Bir şöyle öne çıkan başlıkları ve mesajları aktaralım, üzerine konuşacağız. Gelsin başlıklar. ABD Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte basın toplantısı yaptı. Trump, İran'la ateşkes bence bitti. Onlar yalancı, bana göre mutabakat zaptı da ortadan kalktı dedi. Türkiye F-35'leri alacak ifadelerini de kullandı. NATO liderleri Trump'la tansiyonu düşürmek amacıyla önümüzdeki yıl düzenlenmesi planlanan yıllık liderler zirvesini pas geçmeyi tartışıyor. Bu formülle hem Trump'ın yeni bir eleştirisine zemin yaratılmaması hem de ev sahibi Arnavutluğun düşük savunma harcamalarının dikkat çekmemesi amaçlanıyor. Aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde %1,60, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise %2,42 oranlarıyla dipste gerçekleşti. İSO ihracat pazarları iklim endeksi Haziran'da üst üste ikinci ay artarak 50,4'e çıktı. Son veriyle birlikte ihracat pazarlarında genel talep koşullarında güçlenme eğilimi 2,5 yıla uzanmış oldu. S&P Dow Jones Türkiye'yi sınır piyasa statüsüne düşürme ihtimaline ilişkin izleme listesine aldığını açıkladı. Evet, Şahin Yaman yayına katılacak. Doktor Şahin Yaman, Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi. Hoş geldiniz Şahin Bey, merhaba.
2: Merhabalar Zeynep Hanım.
1: Yine Trump'ın açıklamalarıyla gündemin yoğunlaştığı, yorulduğu bir gün. Az önce gelen açıklamaları siz de görmüşsünüzdür. Tabii öncelikle evet, en önemli kısmı, o kısmını hem piyasa tepkisini aktardık hem de uluslararası boyutunu konuştuk ama biraz sizinle de oradan yansıyan, hani işte İran'la ilgili ateşkes bitti diyor. O işin kritik kısmı. Devamı nasıl gelecek göreceğiz. İspanya'ya dair açıklamaları var yaptığı, konuştuğu metinde. NATO, zaten NATO eleştirileri malumunuz, sizinle çok konuştuk. NATO'dan memnun değilim. İran'da bize yardım etmediler. Ben zaten ihtiyacım olduğu için değil, yardım edip etmeyeceklerini test ettim diyor. İspanya'ya da özellikle bir başlık ayırıyor ve diyor ki zaten İspanya %2 oranında savunma harcamasında bulunarak olumlu bir adım atmıştı ama bizim yanımızda İran konusunda yer almadılar. Dolayısıyla işte ticaret anlaşmalarını bile dondurmayı, ticareti tamamen durdurmayı düşünüyorum. Bunu yapabiliriz diye konuşuyor. Şimdi bu kısım önemli tabii, kötü bir NATO ortağı diyor. Tam yeri buldum şimdi, bir yandan da arıyorum. Ne katılım gösteriyor, ne para ödüyor, bütün ticareti kesmeyi düşünüyorum. Onlarla artık ticaret yapmamız gerekmiyor diye konuştu. Ne çıkaralım buradan?
2: Zeynep Hanım, buradan benim kanaatimde çıkarılması gereken en önemli şey, 1776 anayasasıyla kurumsallaşan Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında da Batı dünyası ve küresel ekonomide, işte sözde veya gerçekte hegemonyasını kuran Amerika'nın kurumsal olarak artık ortada olmadığı gerçeği. Neden? Amerika Birleşik Devletleri iç kurumları itibariyle ortada yok. Yani devlet teşkilatı yok. Kongre, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, diğer bakanlıklardan ziyade bir kişi çıkıyor, demeç veriyor ve sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Transatlantik Avrupa, ABD, Avrupa, Çin ilişkilerini, İran, İsrail, Orta Doğu, her şeyi etkileyebiliyor ve bunu günübirlik gelişigüzel yapabiliyor. Buradan çıkarmamız gereken ben ikinci nokta, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık klasik olarak, yani kuruluşundan bu yana ticaretin, refahın, ekonomik büyümenin, barışı tesis ettiği yönündeki, hadi diyelim ki ağırlıkla, en azından entelektüel düzeydeki hakim görüşün de artık ortadan kalktığını, tamamen savaş, menfi ve negatif bir yöne gittiğini görüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Fakat ortada kurumsal olarak bir ABD göremiyoruz. Buradaki en önemli sonuçlardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar uluslararası hukuka tamamen riayet etmiyormuş gibi görünse bile 2. Dünya Savaşı sonrası düzende en azından Dünya Ticaret Örgütü'nün veya GATT sistemi içerisinde ekonomik kurallar çerçevesinde kurallara riayet ediyordu. Hukuka iyi kötü riayet ediyordu ve 1944 ile işte 80'lere kadar hatta 90'lara kadar bu GATT sistemi ve Dünya Ticaret Örgütü'nün temelleri küresel ölçekte iyi kötü bir refah üretmişti. Şu an şu aşamaya geçtik görünüyoruz. Yani geçmiş gibi görünüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri uluslararası hukuktaki pacta sunt servanda, yani yapılan bir anlaşmaya riayet konusunda ya bunu muktedir olarak anlaşmayı imzalayamıyor, ne imzaladığının, neye evet dediğinin farkında değil veya bunu dikte edecek gücü yok ve pacta sunt servanda, hukuka riayet etmiyor veya çok fazla oynak, hukuku, uluslararası hukuku anlamsız kılacak derecede aşırı demeçler, günübirlik kararlar, birbirine zıt kararlar arıyor. Buradan benim çıkardığım önemli sonuçlardan bir tanesi de Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında artık çok ciddi bir çatlağın oluştuğu. Fakat bu çatlağın sadece transatlantik ya da Atlantik ötesi Avrupa-ABD arasında değil, Avrupa'nın kendi içinde de Amerika'nın kendi içinde de böyle bir çatlağın oluştuğu yönünde. Bunun Türkiye için benim kanaatimde çok ciddi sonuçları var. İran üzerinden siz biraz önce bahsettiniz. Yani İran üzerinden konuşulan cümleler o kadar basit cümleler değil. Yani bu topyekün çok uzun vadeli,

0: sonsuz bir savaşa doğru Amerika'nın sürüklendiğini, belki ABD'yi bile iç savaşa götürebilecek. En azından ilk önce siyasi düzeyde hem muhafazakarlar hem demokratlar ve Amerika'daki kesimler itibariyle ben ciddi gerginlikler yaratacağını düşünüyorum. Çünkü Trump savaşmama sözü vererek, Orta Doğu'dan çekilme sözü vererek, savaşlardan bıkkınlık sözü vererek ciddi bir şekilde MAGA'nın, yani Amerika'yı tekrar büyük yapalım sloganı etrafında iktidara geldi. Şu an söylediklerinde gelmiş geçmiş tüm başkanları geride bıraktı. Yani hem sözüne uymama hem de uluslararası hukuka riayet etmeme noktasında. İspanya bence burada anlamlı, çünkü muhtemelen benim gördüğüm kadarıyla, tabii İspanyol dünyası Kuzey Afrika'ya sınır iktisadi çıkarları var. Latin Amerika'da baskı altında İspanik nüfus. Artı İtalya'dan Malta'ya kadar, bu tarafa kadar bura bir miktarda WASP, yani protestan ağırlıklı Amerika'ya karşı bir miktar daha Katolik, daha fazla dışlanmış, Amerikan hegemonyasından darbe yemiş güçler. Bunlar da benim kanaatimce bu savaştan, özellikle Orta Doğu'daki savaştan rahatsızlar. Dolayısıyla İspanya yönelik tavır bir miktar şey de olabilir. Tabii İspanyol Başbakanı diğer dünya ülkelerine ve İslam ülkelerine kıyasla Filistin sorunu ve diğer konularda daha idealist çıkışları net bir şekilde yapıyor. Bunu da somut politikalarla neredeyse destekleyebilen tek ülke gibi. Dolayısıyla ben bunun gerisindeki ticari tehdidin ciddiye alınması gerektiğini, sadece ve sadece İspanya'ya yapılmış bir tehdit olarak değil, yarın bir gün Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail veya diğer güçler veya İngiltere ve başka bir emperyalist veya kolonyalist bir operasyon yaptığı zaman aynı tehdidin herkes için geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti için, özellikle devlet için çıkarılması gereken sonuç açık ve net.
1: Şahin Bey,
0: buyurun.
1: Şunu da sorayım. Şimdi Türkiye'ye şöyle geçelim mi? Yani az bir vaktimiz kaldığı için girdim araya. Buyurun. Kusura bakmayın. 1-2-3 dakikamız var. Şimdi bir yandan küresel ticaret dengeleri zaten Trump göreve geldiğinden beri değişiyor, değişti. İş yapma biçimleri farklılaşıyor diyoruz. Bu açıklamanın oturduğu bir yer var. Siz az önce kendi süzgecinizden geçirerek anlattınız. Bir de bizim gibi ülkeler için üreteceği sonuçlar var. Ki biz dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kanada liderinin görüşmesi sonrası serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlayacağı haberini aldık. Bu orta güçlerin belirginleşmesi analizi anlamında da tartışılıyor. Dolayısıyla resme onu da ekleyerek nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Şöyle, özellikle bu orta güçler metaforu ekseninde.
0: Şimdi şöyle, ben bu orta güçler tabirini çok şahsi olarak çok benimsemiyorum. Bunlar çok biraz materyal, fiziki, ekonomik cesarete dayalı güçler, ama kısmen de, yani tamamen de yanlış değil. Bu manada Türkiye ile Kanada'nın serbest ticaret anlaşmasını görüşmelere, iktisadi görüşmelere başlaması olumlu bir gelişme. Ancak diğer taraftan yine bakalım, yani 2017'de Avrupa Birliği ile Kanada anlaşma imzalamış ve %98-99 neredeyse tüm tarife kalemlerini yapmış. Yine Avrupa bizden bir miktar pazar çalarak. Ama burada tabii mesafe kısa, 9-10 yıl bence iyi bir şey. Fakat sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. Artık bundan sonra ticaret sadece ticaret değil. Uluslararası finansman sadece uluslararası finansman değil. Teknoloji veya teknoloji finansmanı da eskiden olduğu gibi güvenlik dozu artarak devam edecek bir süreç. Orta karar güçler, Amerika'dan veya bu savaş isteyen güçlerden bağımsız olarak iktisadi işbirliklerini geliştirmelerinde fayda var. Mesela Türkiye ile Kanada, eğer Kanada bağımsız davranabilirse, evet, malzeme teknolojilerinde, ileri havacılıkta veya meteorolojide, ileri elektronik yazılım, bir sürü alanda, özellikle savunma sanayinin sivil sanayiye aktarılması alanlarında işbirliği yapabilir. Fakat sizin ilk bahsettiğiniz Trump'ın İran ve İspanya'ya yönelik demeçleri asıl Hürmüz Boğazı eksenli çatışmanın ucu açık bir şekilde devam ettirileceğini, F-35 ve diğer bize yönelik motor şeylerinden, sözlerinden de Rusya ve İran'la Türkiye'yi çatıştıramasalar bile bir gerginlik stratejisi beklentilerini gösteriyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti için hayati bir tehdittir. Yani Türkiye 500 yıldır biz İran'la savaşmıyoruz. Rusya ile de asla savaşmamamız NATO'nun, o Batılıların, bu Haçlı İttifakı'nın proletaryası Mehmetçiği gönüllü Kore Savaşı'nda olduğu gibi öne çıkarmak çok büyük bir tarihsel yanlış olur diye düşünüyorum.
1: Şahin Yaman, teşekkürler katıldığınız, vakit ayırdığınız için.

0: Dünya Ticaret Örgütü eski müzakerecisi konuğumuzdu. Stüdyoya dönelim. Stüdyoda yanı başımda Cüneyt Devrim var. Gaming İstanbul Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi jeopolitik açıdan son derece sıcak gündemi takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Aslında senenin başından beri, yani Mart başından beri bu böyle. Geçen senede zaten 5 yıldır devam eden bir Rusya-Ukrayna

0: ticaret dengeleri var ikinci Trump yönetimiyle beraber. Dolayısıyla değişen iş yapma biçimleri, önünü görmekte zorlanan sektörler hikayesi hep konuşuyoruz. Ama bütün bu belirsizlikler, kırılganlıklar söz konusuyken bir de dirençli kalmayı başarabilen sektörler var. Sanırım sizin sektör o başlık altına giriyor. Ne dersiniz? Biraz dünyadaki ve Türkiye'deki görünüm bu dediğimi destekliyor mu, desteklemiyor mu?
1: Bence çok güzel bir analiz. Yani açıkçası şimdi bu kadar sıcak gündem içerisinde olayı hani gaming ekosistemine getirmek ve üzerinden konuşmak biraz zor gibi gözükse de aslında bence Türkiye için çok değerli ve önemli bir alanı var. Tam sebeplerinden bir tanesi de şu anda aslında oyun ekosistemi de globalde bir süredir mükemmel bir zaman geçirmiyor. Ama bu zamana rağmen Türkiye mesela geçtiğimiz yıl içerisinde yurt dışından en çok yatırım alan sektörlerden bir tanesi oyun ekosisteminde. İşte geçen yaklaşık bir 6 ay önce hatta 6 ay bile olmadı bir Türk hornumuz daha çıktı. Gene oyun sektöründen Türkiye'den çıkan aslında 7 tane unicorn, Türk hornu olan aslında şirketten 3 tanesi oyun sektöründen. Ve hatta yurt dışındaki yatırımcılar bile hala şu anda oyun ekosisteminde Türkiye'nin en sıcak yatırım ortamı olduğunu söylüyorlar. O yüzden de buradaki dinamizmi korumak ve devam ettirmek Türkiye ekonomisi için de çok önemli. Şu anda yaklaşık hacim olarak 1 milyar doları bulan bir hacmi var Türkiye içerisinde. İhracat tarafına baktığımızda ki devletin de açıkladığı yeni aslında hizmet ihracatının destekleri var, teşvikleri var. Bunları iyi kullandığımızda aslında şu anda gerçekten Türkiye'nin en büyük teknoloji ihracatçılarından bir tanesi diyebiliriz oyun ekosistemine.
0: İhracat tarafına katkısı ne kadar sektörün? Yani hizmet ihracatı başlığında.
1: Yani şu andaki aslında 1 milyar dolarlık hacmin önemli bir kısmı. %90'ı zaten yurt dışından gelen bir şeye sahip, büyüklüğe sahip. O yüzden de şu andaki aslında hani yurt dışına ihracat olarak baktığımızda teknoloji alanındaki en büyük oyunculardan bir tanesi oyun ekosistemi.
0: 2024'te 810 milyon dolar sektör büyüklüğü, 25'te 1 milyar doları sizin de evet dediğiniz gibi ve işte 50 milyon oyuncuyu aşmış. 2026'nın ilk yarısını biraz tarif ettiniz. Evet. Yıl sonu tablosunu nasıl hesaplıyorsunuz?
1: Şu anda açıkçası yıl sonu rakamı ile ilgili bir şey söylemem çok kolay değil. Şu anda elimizde tam veriler yok ama daha büyüyerek devam ettiğini görüyoruz. O yüzden şu anda bir rakam söylemem dediğim gibi yanlış olur ama... Yani
0: 2025'i aşar mı mesela?
1: Aşacak, aşacak. O bizim şu andaki gördüğümüz resim net bir şekilde onu aşacağı yönünde.
0: Evet, ciddi bir fark bekliyor musunuz yoksa paralel ya da hani biraz aşma hani kabaca ne bekleyelim anlamında? Tam bir rakamdan bahsetmiyorum evet ama...
1: Şu andaki aslında beklentimiz hani çok büyük oranda aşması değil, normal beklentiler seviyesinde aşması. Çünkü demin söylediğim gibi aslında hani ekonomik olarak genel şeyde bazı alanlarda küçülmeler, daralmalar yaşarken biz hala büyüme yaşadığımız bir ekonomideyiz. Ama gene de bütün konjonktür gereği ister istemez şey hani o büyümeyi bize böyle çarpanlar olarak göstermiyor. Beklediğimiz oranda bir büyüme geleceğini tahmin ediyoruz.
0: Peki. Şimdi Türkiye'de sektörün kısa orta vade hedefleri ne? Yani buranın bir bölgesel merkez olması, evet, küreselden daha çok yatırım çekmesi, cazibesini artırması noktasında. Tabii şu anki görünümü de biraz aslında anlatırsanız. Mesela yatırım cazibesi sektörün ne durumda, ne kadar ilgi çekiyor, neden çekiyor? Dediğim gibi kısa orta vade projeksiyonları ne söylüyor?
1: Şöyle, şimdi oyun ekosisteminde aslında birkaç tane tabii farklı alan var. Genelde oyun oynayanlar gayet yakından biliyordur. Hani mobil oyunlar dediğimiz oyunlar var. Ki Türkiye'nin aslında belki de liderliği elinde bulundurduğu alanlardan bir tanesi. Bizim en çok yatırımı çektiğimiz, yatırım ekosisteminde şu anda en sıcak nokta olduğumuz yer aslında mobil oyunlar kısmı. O alanda hem hızlı geliştirmeyi hem de gerçekten performans tarafındaki iyi yönetimle beraber hızlı büyüyen büyük oyun şirketlerimiz var. Dünya lideri olan oyun şirketlerimiz var. Bir de tabii PC konsol dediğimiz aslında daha telif hakları tarafında o IP'lerin çok daha uzun yıllara yayılan bir alanımız daha var. Şimdi bizim ileriye dönük baktığımızda mobildeki başarımızı PC ve konsol tarafındaki başarıya yaymamız aslında önemli. Burada yatırımcı ilgisini Türkiye'deki ekosistemi destekleyecek şekilde büyütmek en önemli adım. Eğer bunu sağlarsak şu andaki sahip olduğumuz o mobildeki gücü gerçekten bir oyun bölgedeki bir oyun hub'ı haline getirebiliriz. Şu anda mesela Şöyle bir örnek vereyim.

0: Yani sadece çektiğimiz yatırım olarak değil, oyun stüdyosu sayısı olarak İstanbul mesela Londra'dan sonra Avrupa'nın ikinci büyük şehri. Yani çok iyi bir yetenek havuzumuz var. Çok iyi yetişmiş kaynaklar var. O anlamda ekosistemin birçok parçası yerinde. Aktif olan birçok yerli yatırımcı da var. Fakat global yatırımları biraz daha fazla aktif hale getirdiğimizde ve PC tarafına aktardığımızda ben gerçekten Türkiye'nin çok önemli bir endüstrisi haline geleceğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi özellikle bu yıl yeni unicornlar beklentiniz var mı bu atmosferde, bu çerçevede Türkiye'den çıkacak?
0: Var. Yani şimdi isim olarak söylemem çok şey olmaz. Ama kesinlikle var. Yani tabii ki, hatta şöyle, bir tane Decacorn olmasını bekliyoruz. Ama onun zamanı ve şeyi, yatırımcı ekosistemindeki şu andaki stage'i tartışılır, ama Decacorn olacak bir şirketimiz var. Ben hani önümüzdeki bir sene içerisinde olmasını bekliyorum. Ama yeni unicorn adaylarımız da var. Onların da yani bir sene içerisinde gene haberlerinin çıkacağını düşünüyorum.
1: Şimdi özellikle hani yerli oyun şirketlerinin küreselde başarılı olması, büyüyebilmesi için doğru strateji ne?
0: Şimdi işin demin söylediğim gibi iki tane boyutu var. Mobildeki oyunla PC ve konsol tarafındaki, yani oyun ekosistemi için söylüyorum, oynanması gereken aslında oradaki strateji birbirinden biraz farklı. Bence oyun ekosisteminde biz mobilde o stratejiyi çok iyi çözmüş durumdayız. Yani şu anda biz çok hızlı üretip, çok hızlı iteratif deneyip, yeni oyun mekanizmalarını ortaya çıkartıp bunu gerçekten performans tarafında da global tüketiciyle çok iyi buluşturuyoruz. O yüzden de şu anda Türkiye'den çıkıp işte yüz milyonlarca oyuncusu olan birçok oyun şirketimiz var. Bunun PC'deki karşılığı tam aynı platformda değil. Çünkü orada başka kullanılan oyun platformları var. Oradaki pazarlama stratejilerini geliştirmemiz lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi kapsamında açıklama yapıyor. Oraya dönelim, kulak verelim.
2: Asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde taahhüt edilen tarihinde öncesinde karşılamış olacağız. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar ve diğer coğrafyalarda ittifakın harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz drone tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum. Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır. Değerli mevkidaşlarım, Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak PUER-EL erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Konuşmamızı artırmamızın şart olduğuna inandığım İstanbul İşbirliği girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
3: Thank you so much.
2: Thank you.
3: And
4: öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tarımayız'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Gündem çok yoğun. Sabah uyandığımız gündemle öğle vakti ya da akşam üzeri ne olacağını kestirmek güç. Canlı yayınlarla zaten Bloomberg KT ekranlarından size an bir an o gelişmeleri ve piyasa etkilerini değerlendiriyoruz. Biz tabii yaz döneminde daha sakin bir piyasada, hasat döneminde ürün bazında konuştuğumuz için birçok konuyu, bugün de aslında biraz Türkiye'de tropik meyve üretimine odaklanalım istedik. Çünkü hasadı sona eren ve önümüzdeki haftalarda hasadı başlayacak ürünler var. Ve tropik meyve de trend olarak yükselişte, onu biliyoruz. Dolayısıyla hani çiftçinin tropik meyve üretimine geçiş neden ve sonuçlarını da biraz konuşacağız aslında. Akdeniz bölgesinde de çıkan tropik meyve çeşitleri ve bu işin tüketimi kadar dış ticaretteki gelişmeleri ele almaya çalışacağız. Hakan Hatipoğlu ile birlikte, kendisi Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği üyesi ve aynı zamanda bir tropikal meyve üreticisi. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk İrfan Bey.
1: Şimdi Türkiye'de kaç çeşit tropikal meyve üretiliyor? Yani çünkü artık marketlerde, raflarda görüyoruz işte mango, avokado vesaire. Hani muzu saymıyorum bile artık. Ama baktığımız zaman Türkiye'de kaç çeşit tropikal meyve üretiliyor?
2: Baktığımız zaman Türkiye'de yaklaşık 40'a yakın çeşitte tropikal meyve üretimi var.
1: Bunlar hepsi ticari mi?
2: Bunlar hepsi ticari değil. Bunlar bizim Akdeniz bölgesine adapte olmuş, subtropikal iklimde yetiştirilebilen meyveler. Ticari anlamda üretilen yaklaşık 14'e yakın tür var diyebiliriz.
1: Bugün tüketiciyle buluşan.
2: Evet.
1: İlk 3 desek, hani popüler olan, daha çok üretim yapılan, daha çok tüketimi söz konusu olan ürün desek ne, ya da ilk 5 fark etmez, ne sayarsınız?
2: Şöyle ilk 5'i saymak isterim çünkü artık gerçekten yeniler de girdi listeye. Muz bunun başını çekiyor tabii, 40 yıllardır. Yıl önce başladı. Akabinde avokado, ondan sonra yeni üretimi başlayan ejder meyvesi ve mango 3 ve 4'ü takip ediyor ve günümüzde de artık papaya üretimi de yaygınlaştı. 6 da var, o da pasiflora.
1: Onu pas geçmeyelim.
2: Onu pas geçmeyelim.
1: Yani çarkı felek mi namı diğer?
2: Çarkı felek.
1: Öyle de biliniyor.
2: Passion fruit olarak da bilinen.
1: Evet.
2: Aroması yüksek olan bir meyve.
1: Şimdi genelde Antalya ön plana çıkıyor. İşte Alanya daha böyle bu konuda sivrildi diyebiliriz. Tropik meyve üretimi tarafında, yetiştiriciliği tarafında, ama kaç şehirde üretiliyor kabaca Türkiye'de tropik meyve üretimi dediğimiz zaman? Hangi bölgelerde çıkıyor?
2: Türkiye'de tropikal meyve üretimi Antalya, Adana hattında yoğunlaşmış bölge olarak da Manavgat, Muz ve devamında da Mersin'e kadar olan, Manavgat ve Mersin'in Muz olduğu yörenin ortasında da bu genel anlamda çeşitlilik mevcut. Çünkü bir subtropikal iklim avantajı var. Yani mikroklimayı yaşıyoruz biz. Bu iklim avantajından dolayı yıllar önce Alanya'da muzun ticari anlamda üretilmesiyle de birlikte çiftçilerimiz tropikal meyvelerle tanıştı ve bilgi sahibi oldu. Bu tecrübeyle de bunu çeşitlendirmek üzere özellikle son 10 yılda yeni türler denendi. Bu yeni türlerin denenmesiyle başarılı üretimler sağlandı. Örtü altı da bu kapsamda özellikle de yatırım teşvikleriyle desteklendiği için bu üretim çeşitliliği şu anda başarılmış durumda.
1: Şimdi tabii Türkiye geneli bilgiler ne kadar o verilere ulaşılıyor bilmiyorum. Hani böyle bir kabaca üretici sayısı ya da üretim alanı, buna benzer veriler var mı tropik meyve ile ilgili?
2: Şöyle biz tropikal meyve üretiminde tabii ki Alanya üreticileri olarak Alanya'nın bu konuda önce olduğunu düşünüyoruz ki üretim...
1: Toplam Türkiye'deki üretimin ne kadar Alanya'da?
2: Mesela muz olarak baktığımız zaman biz şu anda 22-23 bin dekarlı bir üretim yapıyoruz. Bunun 9500 dekarı açık alanda, kalan kısmı da kapalı alanda. Türkiye'nin 1,5 milyon ton civarında bir tüketimi olduğunu düşünürsek ve bunun da 1 milyon 100 bin tonu yerli üretim olursa Alanya herhalde muzda %30-%40 ihtiyacı karşılıyor. Avokado da ise son verilere göre, 2025'e göre 150 milyon adetlere yaklaştı üretim ve bu da Türkiye'nin tüketiminin yarısını karşılamakta.
1: Alanya için
2: söylüyorum. Alanya için söylüyorum.
1: Yani Türkiye'nin toplam avokado üretimi ama daha fazla.
2: Daha fazla. Alanya bir yarıya yakınını karşılıyor. Alanya artık tropikal meyvelerin bir üretim başkenti oldu diyebiliriz.
1: Şimdi onu da soracağım. Yani hem Alanya üzerinde hem diğer işte Mersin, Antalya, Adana hattı vesaire olmak üzere. 10 sene öncesine kadar çiftçiler, üreticiler ne üretiyordu da ne oldu da tropik meyve üretimine kaydılar? Yani buradaki bir sebep-sonuç ilişkisini de merak ediyorum. Hani tarımda genelde hep böyle maliyet, fiyat dengesizliğini konuşuyoruz. Ürünlerin para etmediği, pazarlama tarafındaki sıkıntıları konuşuyoruz. Biraz bunlar mı tetikledi? Yoksa trend olarak böyle bir rüzgar esti ve o rüzgarın ardından gidenleri mi konuşuyoruz üretici profili olarak?
2: Çok güzel bir soru öncelikle. Başlangıcı itibariyle tabii ki muzla başlayan bir tropikal meyve deneyimi. Daha sonra avokado ile devam etti. Fakat son 10 yılda ülkenin gelişimiyle paralel bu bilgi ve çeşitlilik sağlandı. Ben kendi özelimden söylemek istiyorum mesela. Şu anda mango, ejder meyvesi, papaya gibi ürünleri üretiyoruz ama ilk benim de yola çıkış noktam yurt dışında gördüğümüz, yurt dışında tadına baktığımız, yurt dışı fuarlarda, gezilerde gördüğümüz meyvelerin tropikal ülkelerden geldiğini görmüştük. Ve bunların da bizim ülkemizde üretilebileceğini tahmin ettik. Bununla ilgili özellikle Mersin'de, Antalya'da, Batem'de araştırma enstitülerinde fidan geliştirme, cins adaptasyon çalışmaları çok olumlu netice verdi. Son 10 yılda yapılan araştırma geliştirme çalışmaları, devletin de bu konuya önem vermesiyle beraber çeşitlilik arttı. Özellikle mango, ejder meyvesi, çarkı felek, mesela Antalya'da üretilen bir tane Pasiflora cinsi var. Batem cinsi deniyor. Batı Akdeniz Araştırma Merkezi'nde bu cins geliştirildi. Ve bunun da adaptasyonu sağlandı. Özellikle bir de coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Mesela muz, Cavendish, Bodur cins muzun coğrafi işareti Alanya'da alındı. Fuerte Avocado coğrafi işareti Alanya'da alındı. Yeni Dünya coğrafi işareti alındı. Keçi Boynuzu keza coğrafi işareti alındı. Ve şu anda Alanya mangosu içinde bir coğrafi işaret çalışması yapılmakta. O da gündeme gelecek. Özellikle iklime adapte olmuş ve bizim yöremizde yetişen bu cinsleri üretimi yaygınlaştırmak üzere üniversite destekli ve Ziraat Odası Üreticiler Birliği bir araya gelerek bizim ülke ekonomisine kazandırmak üzere bir çalışmamız var.
1: Yani bunu şunun için de sordum. Hani muz tarafında bir dönem net ithalatçıydık. Çok iyi biliyorum. Sonra işte bu muz seraları ardı ardına kurulmaya başlandı. Ciddi bir kapasiteye erişildi. Hatta o kapasite biraz aşıldı. Evet. Muz seralarında da sıkıntı oldu. Yani üretici açısından sıkıntı oldu bu işin pazarlama ve fiyat noktasında. O seraların bir kısmının sökülüp diğer tropik meyvelere kaydığını biliyoruz zaten. Bunun dışında acaba da hani geleneksel olarak işte domates, salatalık, biber, patlıcan yetiştiren örtü altı üreticileri de acaba oradaki piyasadaki dengesizlik yüzünden bir kısmı kaydı mı tropik meyveye diye merak etmemin sebebi biraz oydu.
2: Evet. Bu kayma oldu. Aslında baktığınız zaman muzdaki kaymanın en büyük sebeplerinden birisi muzun ithalatının yapılması. Bildiğiniz gibi tropikal meyveler aslında menşei itibariyle yurt dışında, yabancı ülkelerde üretiliyor. Bizim şu anda üretimi yaptığımız ürünler ithal ikame ürünler. Muz ithal ikame ve ülke ekonomisine kazandırılmış, şu anda 1 milyon tonu aşmış bir ürün iken üzerinde sübvansiyon olarak ilave vergiler varken ithalat yapılan muzda, diğer tropikal meyvelerde bu ek vergiler gelmedi. Muzun alternatif olarak tabii ki ithal gelen, daha ucuza gelen ürünle baş edememesinden dolayı üreticinin de ürün deseninde çeşitliliğe gitti. Biz kendimizden biliyoruz çok iyi üreticiler birliğinde. Örneğin bazı bahçelerimizi ejder meyvesine, bazı bahçelerimizi mangoya, bazı bahçelerimizi papaya'ya dönüştürerek hem muz kadar çok su istememesi özelliğiyle diğer tropikal meyvelerin kendimizi aslında bir yerde bir tropikal meyve üretim portföyüne çevirmek istedik. Mango şu anda çok ön planda. Evet. Hem suyu az tüketmesi hem de Alanya mangosunun lezzetinin çok ön planda olması sebebiyle sizin dediğiniz gibi bazı sebze seralarının işte patlıcanın, salatalığın, domatesin çevrilerek bu katma değeri yüksek tropikal meyvelere dönüştüğünü görüyoruz.
1: Şimdi su tarafında değindiniz, zaman zaman da şu tartışma konusu oluyor. Özellikle kuraklığın olduğu dönemlerde konuşuyoruz işte. Acaba işte bu bölgede tropik meyve yetiştirilmeli mi? Tropik meyveler çok su ister diye. Şimdi bu konuda biliyorum sizlerin de bir çalışmaları var. Yani karşılaştırmalar var diğer ürünlere vesaireye göre. Tabii üründen ürüne de değişir. Yani belki muzun tükettiği suyla mangonun ya da ne bileyim ejder meyvesinin vesaire aynı da olmayabilir ama oradaki çalışmalar, veriler bize ne söylüyor su tüketimiyle ilgili olarak? Yani tropik meyvelerin su tüketimi ne durumda?
2: Tropikal meyvelerde su tüketimi şöyle. Muz evet nemi çok seven bir bitki olması itibariyle suya ihtiyaç duyar. Yani bir dönüm muza özellikle yaz sıcak günlerinde 4-5 ton su veririz. Ama zaten muz üretim yatırımı ancak suya erişimin olduğu bölgelerde yapılabiliyor. Evet avokado da suyu tercih ediyor. Ama biz su verimliliğini çok ön planda tutuyoruz. Yani eskiden biliyorsunuz arık sistemi vardı. Salma suyuyla sulama yapılırdı. Suyun %80'i kayıp olurdu. Ama şimdi öyle bir sistem yok. Gelişmiş sulama sistemleriyle, ölçümlemelerle biz suyu en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Keza elektrikte de açık alanda elektrik enerji panelleriyle kendi elektriğimizi kendimiz
1: yenilenebilir
2: enerji sistemleriyle üretmeye çalışıyoruz. Mesela mango aynı değil dediğiniz gibi yani tropikal meyvelerin hepsi çok suya ihtiyaç duymaz. Mango çok suyu sevmez. Mango sık ama az sulamayı sever. İşte haftada bir su vermeniz yeterli olabilir. Bunların içerisinde suyu en çok tüketen evet muz ama muz da tabii ki su kaynaklarına, devletin sulama kanallarına yakın yerlerde planlanıyor ve yapılıyor.
1: Şöyle de bir algı var, bilmiyorum yanlışsam lütfen düzeltin. Genelde tropikal meyve üreticilerinin profili de biraz daha farklı gibi geliyor bana. Yani şunu kastediyorum. Ya bu işe dışarıdan giriş yapan, yani daha önce beyaz yakalı olup da bu işe girenler var, araştırıyor fizibilite çalışması. Ya da zaten sektörün içinde ise yeniliklere açık. Dolayısıyla bu profil aslında üretici profili bir taraftan da böyle bilimsel verilere, çalışmalara açık. İşte daha verimli toprak su yönetimi, efendime söyleyeyim işte tasarruf noktasında öne çıkan teknolojiyi takip eden böyle bir profil kafamda canlanıyor ama öyle mi gerçekten? Çünkü bu ölçeklerle de alakalı bir şey tabii.
2: Evet, evet. Şu anda inanın mikro da olsa, makro da olsa yani küçük ölçekli, büyük ölçekli de olsa herkes buna önem göstermeye başladı. Biz daha yeni yaptığımız revizyonlarla su analizlerimiz neticesinde suyun tuzluluk ve pH dengesini sağlayan bir sulama sistemine geçtik mango bahçelerimizde. Keza suyu daha verimli kullanmak ve daha bitkinin gelişimini doğru desteklemek için bu veri analizini, teknolojiyi kullanmamız gerektiğini fark ettik ve evet beyaz yakalılardan geçişi oldu ama klasik atadan çiftçi olan çiftçilerimiz de artık bunun önemini gerçekten kavradı. Biliyorsunuz şu anda teknoloji her yerde ve erişilebilir durumda ve herkes bu verimliliğin bir şekilde uygulamasını arzu ediyor, yapmaya da başladı.
1: Siz biraz önce hani dediniz ya kamu, özel sektör, üniversite işbirliği. Ben de şimdi yayın öncesi baktım. Mesela bakanlığın da bu konuda, tabii BATEN başta olmak üzere her bölgede kendi araştırma enstitüleri var. Mesela 2017-2018 yıllarında araştırması var. Rapor yayınlanmış. Değişik tropik meyve türlerinin Antalya koşullarında adaptasyonu üzerine araştırmalar diye. Yani çeşit geliştirme noktasında. Şimdi bu ürünlerle ilgili destekleme ya da var mı böyle bir teşvik vesaire? Yoksa daha çok sektör kendi haline bırakılmış. Tamamen yatırımcının sermayesi ve gücüyle mi alakalı ilerliyor? İşte.
2: Bunu ikiye ayırmak lazım. Bu işin bir araştırma geliştirme boyutu var. Bir de finansman boyutu var. BATEN ve üniversitelerimiz araştırma geliştirme boyutunda üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar. bizleri bilgilendiriyorlar. Özellikle Ziraat Odası, Ticaret Odası nezdinde, ilçe tarım orman müdürlükleri nezdinde rutin bilgilendirme toplantıları, güncelleme toplantıları yapılıyor. İşin finansmanıyla ilgili de olanakları çiftçilerle paylaşıyorlar. Tabii bu süreç, yani her şeyi hızlı bir şekilde yapıp tamamlamak mümkün değil. Çok kıymetli araştırma yapan hocalarımız var, bilim insanları var.
1: Hatta bir fiil içinde üretim yapanlar da var, tanıştık Alanya'da. Var. Yani hem akademisyen hem bir taraftan da üretici, muz tarafında özellikle. Evet, evet.
2: Var. İşin finansman kaynağına gelince de tabii ki eski kaynaklar şu anda yok. Paranın maliyetinin artmasından dolayı bu sübvansiyonlar eskisi kadar çok yoğun kullanılamıyor maalesef. Ama ben ekonomik konjonktürün el verdiği ölçüde bunun da düzeleceğini düşünüyorum. Nitekim biz de mesela en son 2019'da yaptığımız yatırımlarda devlet teşviklerini kullandık. Yeni yatırımlarla alakalı da planlamamız doğrultusunda bunu da yapmak isteriz. Arzu ederim ki bizim mesela şu anda üretim, bilgi, birikimle ilgili hiçbir problemimiz yok. Gerçekten araziye erişimimiz şu anda çok maliyetli. Mesela devletimiz dese ki ya siz tropikal meyve üretici birliğisiniz, bu işi de gerçekten layıkıyla yapıyorsunuz. Bizi teşvik edecek şekilde arazi temini, bizi teşvik edecek şekilde örtü altı yatırımlarına destek kesinlikle sektörün önünü açacaktır. Çünkü üretim arttıkça dışa bağımlılık azalacak.
1: Önemli bir ithalat da söz konusu.
2: Biz kesinlikle cari açığı önemli ölçüde kapatan bir sektörüz. Önümüzde de herkesin söylediği gibi önümüzdeki yıllar bizi su krizi, gıda krizi bekliyor. Söylemlerine de aslında kulak verip biraz da hazırlık yapmak lazım. Yani tarımın yapılmadığı her şeyin dışa bağımlı olduğu bir ülkenin geleceğinin ben çok parlak olmadığını düşünüyorum İrfan Bey.
1: Şimdi son 4-5 dakikamız geçiş döneminde miyiz? Sanki bazı ürünlerin hasadı sona erdi. Önümüzdeki haftalarda bazı tropik meyve ürünlerinde hasat başlayacak gibi. Tam evet. Zamanı mı şu anda? Ortalarda mıyız?
2: Tam bir ara dönemdeyiz. Avokado hasatımız bitti. Muz hasadımız çok azaldı. Şu anda yakın zamanda 2 haftaya kadar yoğun bir şekilde olmasa da ama başlayacak olan ejder meyvesi var ve mango hasadımız var. Geçen sene de hatırlarsınız mango hasatımızda bulunmuştunuz Alanya'da. Mango evet. Bahçelerimizde Tropikal Meyve Festivali zamanında. O zaman da sizinle sohbet etmiştik. Mesela tam da üstüne geldi. Hasat zamanlarında çiftçi ne bekler?
1: Evet, şimdi bir taraftan maliyet, bir taraftan fiyat dengesi.
2: Bizim en çok önünde yani öngöremediğimiz bir şey diyeyim. Biz üretirken, ithal ikame ürünleri üretirken, yani menşei yabancı olan ürünleri burada üretirken, bir anda tam hasadımız başladığı zaman yabancı ülkelerden ithal, örneğin mangonun gelmesi. Kalite standardı asla aynı değil. Alanya mangosu siz de tadına, lezzetine baktınız. Kesinlikle ayrışıyor. Dalında olgunlaşmış ve taptaze olarak bunu yiyen herhangi bir kişi asla ithal bir mango yiyemez. Evet, o mangoyu da siz ülkesine gittiğiniz zaman, dalından yediğiniz zaman aynı lezzette olacaktır ama dalından biraz daha olmadan koparılmış, uzun bir yolculuğa çıkmış, soğuk hava zincirleri görmüş, buraya da gelmiş bir mango, dalında olgunlaşmış yerli mangomuzun asla yerini tutamaz. Onun için tüketicilerin şu anda en çok önem verdiği konu, biliyorsunuz, tazeliği ve lezzeti. Yerli ürünleri tüketiciler tercih ettikçe biz de var gücümüzle üretmeye devam edeceğiz. İthalatın da sınırlanması, ek vergilerle çiftçilerin korunması gerekiyor.
1: Bu sadece şu anda muzda var.
2: Bu sadece muzda var.
1: Diğer ürünlerde yok.
2: Diğer ürünlerde yok. Avokado da yok. Taleplerimizi ilettik. Aynı zamanda Avokado Üreticileri Birliği üyesiyiz. Muz Üreticileri Birliği üyesiyiz. Mango'da da yok. Yani muz harici hiçbir üründe destekleme yok bu anlamda.
1: Muzda aslında üretim kendi kendine yeterlilik seviyesinde ama hala ithalat ona rağmen var mı?
2: muzun hasadının azaldığı dönemlerde var ama muzun yoğun olduğu dönemlerde gene oluyor. O da içeride fiyatların çok fazla yukarıya çıkmasını istemediği için özellikle.
1: Yani muz da şimdi normal şartlarda çok dayanıklı bir üründe. Yani onun kaç haftada geliyor Türkiye'ye bilmiyorum ama o koşullarını da bir tüketici olarak belki düşünmek lazım. Yani yerli üretim Antalya'dan İstanbul'a bir ürünün gelmesiyle, aradaki mesafeyle yurt dışından gelme süresi arasında bir korumaya ihtiyacı var muhtemelen.
2: Evet, evet. Bu konuda özellikle bizim söylediğimiz yurt dışından, Ekvator'dan gelen, gemiyle gelen bir ürün işte 10 günde 2 haftada geliyor, limana yanaşıyor. Gerçekten bizdeki olgunluk ve lezzet kıvamında hasadı yapılmıyor. Biraz daha yola dayanıklılık ön planda yapılıyor hasat yapılırken. Yolda dayanıklılığı için parafin uygulanıyor. Yani dış etkenlerden, hava temasından hemen çürümenin başlamaması için, korunması için bu tip uygulamalar yapılıyor. Tabii ki aromasını, suyunu, lezzetini kaybetmiş bir ithal muzdan bahsediyoruz. Halbuki yerli muzumuz dalından toplanıyor. Hemen olgunlaştırması sağlanıyor. 3-4 gün içerisinde de raflarda yerini buluyor. Zaten yiyenler bunun farkını görüyorlar.
1: Anladım. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Yani aslında her ürünü ayrı ayrı belki konuşsak bir program olur. Ama en azından bugün şöyle bir tropikal meyvelerde Türkiye nerede? Üretimden tüketime kadar ya da bu işin dış ticaretinde merak ettiğimiz sorulara sizden yanıt aldık. Tekrar paylaşmanız için teşekkür ediyorum.
2: Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Sağ olun. Bugün Alanya Tropikal Meyve Üreticileri üyesi Hakan Hatipoğlu ile birlikte, ki kendisi de bir tropikal meyve üreticisi, bu alanda farklı ürünleri Alanya'da üretiyor. Sektörün şöyle bir nabzını tutalım istedik. İlginç bir sektör, trendi yüksek bir sektör ama bir taraftan da işte dediğimiz gibi bu işin ticaret tarafı, dış ticaret verileri de ayrı bir konu. Elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya yeniden farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Bendeniz. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Önce bir rakamlarla görünme bakalım. Biliyorsunuz NATO zirvesinden çıkan açıklamalar, Donald Trump'ın mesajları, Rutte ile beraber yaptığı basın toplantısı gündemi allak bullak etti desek yeridir. Yani özellikle savaş gündemini, tam artık sıcak savaş söz konusu değil fiyatlaması üzerinden giderken İran'la bitmiştir durum minvalinde açıklama yaptı. Bir bakalım fiyatlamalar bize ne söylüyor? Mutabakatın ve ateşkesin bittiği mesajları nasıl fiyatlanıyor diye. Borsa İstanbul'da %1,44'lük geri çekilme var. 14.283 puanda. Alt kırılımlara bir bakalım. Oralarda nerede ne hareket oluyor diye. Yine tabii alışılık olduğumuz üzere bankacılık tarafında satıcılı seyir belirgin. %2,65 ile en negatif ayrışan bu sayfada. Sanayi tarafta %1,51, mali tarafta %1,38'lik aşağı yönlü hareket var. Devam edelim. Turizm, ulaştırma, hizmetler tarafı diye baktığımızda yine hizmetlerde %2'nin üzerinde geri çekilme, ulaştırmada %3,48'lik geri çekilmeyi 3,54'e attı şimdi görüyoruz. Zaten burası savaş sürecinden en olumsuz etkilenen taraftı. Yine turizmde de geri çekilme var %1,83 kadar. Ulaştırma bankacılığında üzerinde satıcılı seyrediyor. Paralara baktığımızda dolar TL 46,85'te dolarlaşma sürecini zaten bu savaş gündemiyle beraber takip etmiştik ki gelişmekte olan ülkeler açısından çok da hayra alamet olan bir gelişme olarak yorumlanmıyor güçlü dolar teması. Euro TL 53,46'da, Euro dolar çaprazı 1.1406'da, dolar endeksi 101.11'de seyrederken. Avrupa borsalarına bir bakalım, orada fiyatlama, orası da kırmızı bir sayfayla karşı karşıyayız. En satıcılı seyir Almanya'da, hemen arkasından Fransa geliyor. Almanya'da %2,40'lık satıcılı seyir, Kakaran endeksinde Paris'te %2,21 seviyesinde. Londra borsasında kayıpların seviyesi %1,62, Milano borsasında da %1,72. Amerikan vadelilerine bakacak olursak Dow Jones vadeliler %1,36, Nasdaq %1,48, S&P %1,48.

0: 0,4 kadar aşağı yönlü seyrediyor. Bakalım emtia tarafı ne tepki verdi diye. Tahviller geldi önce 10 yıllıklar 4,57'ye gitti. Dönün 4,49'larda bırakmıştık. Zaten yüksek seyreden tahvil faizleri daha da yönünü yukarı çevirmiş görünüyor. Dünyanın en önemli gösterge faizi olarak telaffuz ettiğimiz 10 yıllık tahvil faizinin geldiği seviye 4,57. Zaten Trump dönemiyle beraber tartışılan bir yer haline geldi burası. Bundan sonra da tartışmaların odağında kalmaya devam edecek. Çünkü Amerika'nın çok ciddi borçluluğu var. Yine özel sektörün çok ciddi borçlanma planları var. Bu faiz seviyeleri kuşkusuz piyasaların odağında olmaya devam edecek. 5 yıllık 4.31'de, 2 yıllık 4.22'de. Bu arada bir son dakika var ekranda. Apple Broadcom'la yaptığı çip anlaşmasının büyüklüğünün 30 milyar doları aşacağını açıkladı. Böyle montanlı anlaşmaların da Amerika'da devam ettiği bir süreç bir yandan. Zaten bu savaş sürecince, bu teknoloji süresince, bu teknoloji tarafı adeta savaş yokmuş gibi kendi bildiği dinamiklerle ilerlemeye devam etmişti. Brent petrol 80'e doğru hamle yaptı. Brent petrol 78 dolar 53 sentte. Amerikan tipi 74 dolar 71 sentte. Spot altının ons fiyatı 4047 dolarda. Gümüş 58 dolar 50 sentte. Bitcoin'de ise 61.940 dolar fiyatlamasını görüyoruz. Rakamlarla görünüm böyle. Bağlantımıza geçelim. Konuğumuzu davet edelim hemen. Profesör Sinan Altun İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi yayına katılacak. Sinan Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar Zeynep.
0: Tam yılın ikinci yarısı için riskler azalıyor, özellikle jeopolitik riskler azalıyor diyorduk. Bunun üzerinden hani makro tarafta toparlanma, makro odağının artacağı bir süreç başlıyor piyasalar içinde diyorduk ki Trump'ın açıklamalarını takip ettik. Piyasa tepkisini ben az önce aktardım. Yeniden sil baştan mı oluyor endişesi var. Amerika'daki tabii seçim süreci ne kadar bu açıklamalarla çelişir, daha doğrusu bu açıklamaları bertaraf eder, dengeler diyeyim daha doğru bir ifadeyle, onu göreceğiz ama şu an itibariyle hayli sert bir manzara var. Dolayısıyla şimdi yeniden hesap yapma zamanı mı?
1: Evet, tabii dünya ekonomisi özellikle bu Hürmüz krizi sonrasında adeta bir roller coaster gibi. Yani bir haftayı barış fiyatlamasıyla, diğer haftayı savaş fiyatlamasıyla açmaya alıştı piyasalar. Ve bunun da yakın dönemde ortadan kalkacağı bir emare de yok açıkçası. Dolayısıyla hani bir süre sonra barış gelir veya bir süre sonra Trump'ın bu ikinci döneminde 6 Nisan 2025'te başlattığı bu yeni küresel ticaret savaşı tamamıyla sona erer demek hiç mümkün değil. Çünkü mevcut durumda bir tarafta muazzam bir borçluk var. Yani 350 trilyon civarı bir borç para var dolaşan. Diğer tarafta işte özellikle belli sektörlerde teknoloji ağırlıklı, yapay zeka, yine biyoteknoloji ve enerji alanlarında, yine askeri teknolojilerde ciddi ölçüde bir rekabet var. Bu konuda da özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin son yıllarda elde etmiş olduğu başarı ister istemez bu terazinin dengesini de büyük ölçüde bozmuş durumda. Onun için bir şekilde daha güçlü ülkeler, yani bir tarafa Amerika Birleşik Devletleri'ni, diğer tarafa da Çin Halk Cumhuriyeti'ni yazarsak, diğer ülkeleri, orta büyüklükteki ülkeleri bir şekilde konsolide etmeye çalışıyorlar. Bu yönüyle baktığımızda Hürmüz bölgesi tek savaş alanı değil. Dünyada şu an tam 62 tane sıcak çatışma veya çatışmaya ramak kalmış yer var. Dolayısıyla burada bir
0: Sinan Bey, lafınızı kesmek zorundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor yine NATO zirvesi çerçevesinde sanıyorum. Bir kulak verelim.
2: İlave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum.
3: Bugün ABD Başkanı...
0: Evet, devam edelim Sinan Bey ile konuşmamıza. Çok sağlıklı bir bağlantı yapamadık. Yine döneriz NATO zirvesinden verilen mesajlara. Sinan Alçın, kusura bakmayın kestim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını
1: yani
0: almak için ama...
1: Netice itibariyle bu bir tarafta bu kadar borç varken, bir tarafta katma değer özellikle Asya Pasifik'e bu kadar hızlı kayıyorken, ister istemez bu sancı yaşamaya devam edecek. Yani Hürmüz'deki kriz sönümlense bile... Bir anda Rusya-Ukrayna arasında yeni bir güçlenmiş çatışma ya da İsrail'in bölgede yarattığı savaşın etkileri ya da bir adım sonrasında Afrika boynuzunda ortaya çıkabilecek bir yeni sıcak çatışma ya da ondan daha sonra Çin'le Tayvan arasında yaşanabilecek bir çatışma gibi birçok aslında sinir ucu var. Ve mevcutta bu bölüşüm iştahı masa üzerinde olduğu sürece de sahada da bir kesin barış veya tam bir sulhu salah denilen hikayenin olma ihtimali yok. Piyasa da aslında buna da bir yönüyle alışmış durumda. Yani sürekli bu olumlu olumsuz, olumlu olumsuz gidiş içerisinde de bir denge oluşturmuş durumda. Tabii bu çok yeni bir denge. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz hafta sonu ECB'nin bir çalıştayı oldu. Avrupa Merkez Bankası'nın. Burada hem Kanada hem Amerika Birleşik Devletleri Fed yani hem İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı da katıldığı bir oturum vardı. Bu oturumda bence çok önemli. Merkez bankaları biraz daha uzak ufuktan vazgeçmiş gibi gözüküyorlar. Yani merkez ülkelerin merkez bankaları sözlü yönlendirme veya taahhüt içeren uzun dönemli hedefler yerine daha fazla kısaya bakma. Yani kısa yakında olanı bir şekilde etkileme yönünde hareketlendiklerini görüyoruz. Diğer taraftan da bu işte
0: Burada bir araya gireyim mi Sinan Bey? Yani bu kısım çok tartışılıyor. Şimdi hani bu forward guidance denilen hikaye, sözlü yönlendirme meselesi aslında bir bedava sigorta olarak da tarif ediliyordu. Şimdi daha mı riskli bir alana doğru gidiyoruz ya da hali hazırdaki o yönlendirme biraz fazla mı piyasa dinamiği açısından ne diyelim rehavet yaratıyordu?
1: Evet, yani o örtüşmüyor daha doğrusu Zeynep Hanım. Yani çünkü dünya ekonomisi o kadar ciddi bir türbülans içerisinde ki bu bugüne dair bir şey de değil. Yani 2008 sonrası dünya ekonomisi son 10 yılda da hızlanarak, yani özellikle son 10 yıl demeyelim de 9 yıl, yani Trump'ın ilk dönemi 2017'den bu yana diye düşünürsek son 9 yıldır sürekli olarak sert hareketi yapıyor. Dolayısıyla uzun erimli hedeflerin bir anlamı yok. Bir diğer nokta şu, merkez bankaları ağırlıklı olarak hani mesela Fed'i konuştuğumuzda Fed'in tek resmi görevi fiyat istikrarının sağlanması değil, aynı zamanda istihdamın da sürdürülebilirliği konusunda resmi sorumluluğu var. Ama orada da Fed başkanı bütün hedef setini fiyat istikrarı üzerine kurmaya çalıştıklarını söylüyor. Yani bu da şuradan çıkıyor tabii. Hani Hürmüz Savaşı ortaya çıktığında çokça tartışılan stagflasyon yeniden ortaya çıkacak mı korkusunun aslında merkez bankaları, büyük merkez bankaları açısından fiyatlanmadığını görüyoruz. Niye fiyatlanmıyor? Çünkü 1974 dünyasında değiliz. Farklı bir dünyadayız. Ne demek bu? Çok daha fazla üretim kapasitesi var dünyada ve bir şekilde bir durgunluk ortaya çıkma ihtimali zayıf. Ama fiyatlar üzerindeki etki kesin. Dolayısıyla enflasyonla mücadelenin daha aktif politikalarla yürütülmesi lazım. Bu uzun dönemli hedef konusunda da şunu da ekleyeyim. Son 6 yıl içerisinde Fed bir sonraki yıl ne yapacağım dediyse tam tersini yapmak zorunda kaldı. Yani faiz indireceğiz gelecek yıldan itibaren dediği yıllar faiz artırmak zorunda kaldı. Faizi artıracağız, sıkı döneme giriyoruz dediği dönemlerse faiz indirmek zorunda kaldı. Çünkü bu piyasa bütün masa üzerinde yapılan hesapları alt üst ediyor. Şu an dünya ekonomisinin içinden geçtiği durum bu. Bu olurken tabii bir de temel güven alanlarında da sarsılma var. Çünkü bu bol para, özellikle pandemide de merkez bankalarının 35 trilyon dolarlık genişlemesi ister istemez varlık balonlarını hayatımıza soktu. Ve normal koşullarda değer görmeyecek veya o kadar değer görmeyecek bazı varlıklar çok hızlı değerlenmeye başladı. Yani işte mesela geçtiğimiz 3 hafta önce SpaceX'in halka arzını düşünelim. Yani tabii ki SpaceX iyi bir firma, önemli işler de yapmış durumda ama o değerlemeye sahip olması çok mümkün değil. Yani hayatın gerçeğiyle uyumlu değil. 2 trilyon

dolarlık bir değerleme olamaz. Mesela bu bir balon bir yönüyle. İşte kripto varlıklarda bunu gördük. Bir anda çok ciddi çıkışlar, ciddi düşüşler. Onun dışında güvenli liman olarak görülen bazı emtiada benzer yukarı aşağı yönlü yani volatil hareketlerin ortaya çıktığını gördük. Bu çok dünya ekonomisinin alışık olduğu bir şey değildi. Yani

0: Bu kadar risk varken, savaş varken normalde güvenli liman olması gereken altının değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Çünkü orada da başka bir şey çıkıyor. Dolar endeksi güçleniyor. Yani mevcuttaki risk algısı ister istemez likiditeyi ana kucağına doğru. Yani onun da ilk yeri Amerika Birleşik Devletleri eğer bu petrodolar sistemi devam edecekse. Ha önümüzdeki süreçte bu çatışma sürer ve Çin'in İran'a desteği farklı bir boyuta geçer. Ve bir şekilde de petrodolar sistemi yerine petroyuan veya petro kripto gibi yeni bir argüman artık ortaya çıkarsa o zaman zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece ekonomik değil siyasi olarak da liderliği artık tartışılır hale gelir. Bu da tam bir tabii yeniden alt üst oluş anlamına geliyor. Onun için yani ez cümle tüm bunlar alt alta yazıldığında dünya ekonomisinde önümüzdeki belki birkaç yıl boyunca ya da birkaç 10 yıl boyunca belki de bir rahatlama, refah veyahut da işte daha barış ikliminin ortaya çıktığı bir tablonun yaşanması çok olası gözükmüyor. Ne olacak peki burada ülkeler illa savaşacak mı veya insanlar canını mı kaybetmesi gerekiyor? Hayır değil ama dünya ticareti biraz daha modüler diyebileceğimiz, daha içe kapalı, bölgesel aktörlerin daha fazla öne çıktığı, ittifaklar içinde çatışmaların kurulduğu. Yani bir taraftan belki bir masada kavga eden iki ülkenin başka bir masada anlaşma yaptığı, beraber hareket ettiği biraz daha çoklu belirsizlik veya kaosun içerisinde hareket eden bir dünya ekonomisi göreceğiz diye düşünüyorum. Şirketler açısından da benzer durumda. Yani mesela yıllık bütçe diye bir şeyin bugünkü şirketler açısından neredeyse bütün dünyada bir karşılığı yok. Yani bu bütçe sürelerinin belki üçer aylara indirilmesi, risk senaryolarının daha fazla hayata geçirilmesi gerekiyor. Yani sadece belli büyüklükteki firmaların değil, küçük firmaların da bunu yapması lazım. Yani bir şekilde riskleri azaltıp, alanı daraltıp, olabildiğince geliri çeşitlendirip, yani gelir kaynaklarını bu şekilde hareket edilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Onun için hani hiç kimse bu şeyi aştık mı işte Hürmüz krizini aştık mı bu bitecek ya da Trump'la işte Çin başkanı Xi el sıkışırsa sorun sona erecek diye düşünmemeli. Çünkü altta yatan işte bir tarafta 350 trilyon dolarlık borç var. Diğer tarafta bir de servet kısmı var. Yani dünya haritasını gözümüzün önüne getirdiğimizde şöyle düşünelim. Üretim nerede yapılıyor? Kuzey Amerika, Asya Pasifik, belli bir oranda Avrupa. Avrupa yavaş yavaş ışığı sönüyor, doğru. Ama
1: Evet.
0: servet açısından baktığımızda resim değişiyor. 120 trilyon dolar Kuzey Amerika'da, 80 trilyon dolar ikinci
1: Evet.
0: sırada Avrupa'da. Heh.
1: Son cümlenizi alayım. Sinan Bey, bitti mi?
0: Evet,
1: Tamam.
0: yani servet
1: Peki.
0: üzerinden de baktığımızda birikimli olarak Avrupa önümüzdeki süreçte de tabii ki o aktör rolünü sürdürecek.
1: Profesör Sinan Altın, çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Bir araştırma masasına gidelim. Elif Canseven yayına katılacak.

0: Elif, piyasa notlarını alalım.
1: Zeynep, aslında haftanın ortasına geldiğimizde dün gelen açıklamalarla beraber 14.500'ün üzerine çıkan Borsa İstanbul tarafında bugün sabah saatlerinde Trump tarafından gelen haber akışıyla beraber 14.200 bandında seyreden bir Borsa İstanbul görüyoruz. Şu an baktığımızda 14.240 puanla işlemlerini sürdürüyor ve yaklaşık %1.7 aşağıda olduğunu söyleyebiliriz. Alt endekslere baktığımızda bankacılık ve ulaştırma endeksleri öne çıkıyor. Trump'ın ateşkes bence bitti söyleminden sonra ulaştırma ve bankacılık tarafında derin satışlar gördük. Özellikle ulaştırma tarafında %4'e varan satışlara Türk Hava Yolları ve TAV Havacılık gibi sektörlerin eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Bankacılık tarafında ise aşağı yönlü %3'e varan kırılımlar gördük. Şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha satışlarının bir kısmını geri verdi. Bankacılık tarafında %2.8 seviyelerinde bir aşağı yönlü hareket takip ederken ulaştırma tarafında %3.5'lere varan aşağı yönlü hareketler takip ediyoruz. Sabah saatlerinde konuşurken yine satışların derinleştiği bir haritaya göz atmıştık. Dün akşam ABD ve İran cephesinden gelen haber akışlarıyla beraber sabah saatlerinde

0: üzerinde riskli varlıkların yine değer kaybettiği bir güne gözümüzü açmıştık. Buradan baktığımız aslında Brent petrol tarafında sabah saatlerinde 76 dolarları takip ederken bugün geldiğimiz noktada 79 dolarlara kadar çıkan bir Brent petrol takip ediyoruz. Şu an 78.58 seviyesinde işlemlerini sürdürüyor. Altın ve gümüş tarafına baktığımızda ise onlar da aşağı yönlü. Altının tekrar 4100 dolar seviyesinin altına indiğini söyleyebiliriz. Küresel piyasalara göz atmamız gerekirse ABD vadelilerinde derin satışlar görüyoruz. Nasdaq ve Dow Jones tarafında gün içi %1,5'lara varan satışlar gördük. S&P vadeli de bunlara eşlik ediyor. Stoxx 600 Avrupa, şu an açık olan piyasalardan Avrupa tarafında derin satışlar görüyoruz. Stoxx 600 tarafına baktığımızda altında işlem gören, Stoxx 600'ün altında işlem gören 20 endeksten sadece bir tanesinin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Şu an sadece enerji endeksi Stoxx 600'ün altında pozitif işlem gören sektörlerden ve en derin kayıplara baktığımızda ise otomobil ve yedek parça sektörünün %3,5'la en derin kayıplarına geçtiğini söyleyebiliriz. Dolar cephesine baktığımızda ise aslında 101 doların altına gelen ve orada takip ettiğimiz doların şu an 101 üstünde işlem gördüğünü söyleyebiliriz Zeynep.
1: Teşekkür ediyoruz.

0: Seans ortasını tamamlayalım. Piyasa hattıyla 14'te yeniden görüşelim.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Reklam.
7: Paketiniz var.
8: Ha, nereden?
7: Gelecekten.
8: İçinde ne var?
7: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: dil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan. Yakup Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Yakup Bey ile birlikte bugün finansal teknolojilerde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Özellikle Money 2020 ve London Tech Week gibi önemli etkinlikler oldu yakın zamanda. Yakup Bey tüm etkinlikler olduğu gibi bunları da yakından takip ediyor. İzlenimlerini soracağız. Yine bankacılıkta inovasyon ekosistemi ve girişimcilik işbirliklerini soracağız. Yapı Kredi bu alanda oldukça aktif bankalardan bir tanesi. Detaylı konuşacağız. Yine yapay zekanın finans sektörüne etkisini konuşacağız. Yine açık bankacılık ve dijital finansal deneyimin geldiği nokta, özellikle açık bankacılık tarafında önümüzdeki dönemde ne gibi gelişmeler bizi bekliyor? Bir diğer konu başlığımız olacak ve elbette ki geleceğin bankacılığı ve stratejik öncelikler. Yapı Kredi bu sürece nasıl hazırlanıyor? Yakup Bey'e soracağız. Yakup Bey, öncelikle tekrar hoş geldiniz diyelim. Siz özellikle global etkinlikleri de yakından takip eden bir isimsiniz banka olarak. Dolayısıyla yakın zamanda Money 2020 ve London Tech Week önemli etkinlikler vardı. Bu organizasyonlarda öne çıkan başlıklar nelerdi, neler gözlemlediniz? Önümüzdeki dönemde biz neleri konuşuyor, neleri konuşmuyor olacağız?
2: Memnuniyetle. Açıkçası her iki organizasyondan da çıkarttım. Önemli iki tane sonuç var. Bir tanesi yapay zeka gerçekten bu işin finans sektörünün göbeğine oturmuş durumda. Diğeri ise ödeme sistemleri. Bu her ikisi arasında karşılaştırdığımda bankacılık sektörünün, Türkiye'deki bankacılık sektörünün önde olduğu, Avrupa'nın bizden daha iyi olduğu, İngiltere'nin konular var. Biraz da onlara değinmek istiyorum. Öncelikle bence ana çıkarımım şu oldu. Artık finans sektöründe dijital dönüşüm konuşulmuyor. Yani uzun zamandır konuştuğumuz aslında dijital dönüşüm. Senin de Türkiye'de bu program sayesinde liderliğini yaptığın.
1: Çok teşekkürler.
2: Dönüşüm. Hep ne konuştuk şu ana kadar? İşte kağıt dünyasından dijitale geçiş, şubeden internete, internetten mobil bankacılığa geçiş, müşterinin dilediği zaman dilediği yerden bankacılık hizmetlerini alabilmesi, hı hı, süreçlerin dijitalleşmesini konuştuk. Ama artık bu dijital dönüşüm tek başına herhangi bir bankanın farklılaşması için yeterli değil.
1: Bunlar artık rutin olması gerekenler oldu.
2: Bu bir zorunluluk artık. Hı hı. Şu anda finans sektörünün temel rekabet alanı şu: biz artık finansta yapay zekayı kullanarak bankacılık sektörünü, finans sektörünü nasıl tasarlayabiliriz, hı hı, nasıl dönüştürebiliriz? Hı hı. Yapay zeka tarafından baktığımızda karşımıza özellikle son yıllarda generic AI, üretken yapay zeka ile karşı karşıyayız. Üretken yapay zekada neyi konuşuyoruz son yıllarda?

0: İşte içeriği kendimizin oluşturduğu, metin yazan ya da işte kod geliştiren sistemler olarak görüyoruz. Ancak London Tech Week'te de Money 2020'de şunu gördüm. Bugün artık bankacılık sektörü olarak yapay zeka bize neyi söyleyebilirden bir adım daha ilerisine geçerek yapay zeka hangi süreçleri güvenli olarak yönetebilir, değiştirebilir sorusuna geçmiş durumda. Bankacılık sektörü olarak baktığımda aslında şu ana kadar bir aşaması daha var karşımıza çıkan. O da agentic AI.
1: Evet. Yani ajan tabanlı yapay zeka diye çevirebileceğimiz.
0: Ajan tabanlı AI. Dolayısıyla aslında ikinci kısım, yani bugün karşımıza 3 çeşit yapay zeka çıkıyor. Bu aslında bankacılık sisteminin, özellikle bizim sistemin geliştirilmesi stratejik olarak aslında bir pusula görevi görüyor. Nedir bu 3 katmanlı AI? Bir tanesi az önce bahsettiğim gibi üretken yapay zeka. Bu içeriği bizim oluşturduğumuz aslında talimat bazlı sistemler, yapılar. İkincisi ise agentic AI dediğimiz, sadece talimat olarak değil, işlemi alıp kendisinin hayata geçirdiği otonom yapılar. Üçüncüsü ise sovereign AI dediğimiz egemen yapay zeka. Bu bence en önemli katman, egemenlik katmanı dediğimiz.
1: Orayı biraz açabilir miyiz?
0: Bunu evet, biraz şöyle bakalım. Aslında egemen AI bir ülkenin yapay zeka kapasitesini geliştirmesi ve sürdürebilmesi, işletebilmesi anlamına geliyor. Bunun içerisinde neler var? Kendi veri merkezlerini oluşturması, kendi dil modellerini oluşturması, yapay zeka tarafında dış süreçlere, dış uygulamalara minimum bağımlılıkta olması şeklinde tanımlayabiliriz. Aslında bankalar ya da kurumlar için egemen yapay zekaya entegrasyon en önemli regülatif katmanlardan bir tanesi. Yani şöyle bakabiliriz. Bugün en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Bugün nasıl bir ülke elektrik için, elektrik şebekesi için yurt dışına bağımlı olamaz ya da savunma sanayi için yurt dışına bağımlı olmaması gerekiyorsa yapay zeka için de aynı şeyler söz konusu. Bir diğer konuda özellikle gitmiş oldum, yani bu etkinliklerde ben biraz şeye dikkat ediyorum. Sunum yapan kişilerin ünvanları neler? Aslında o biraz da ipucu veriyor.
1: Kesinlikle.
0: Mesela İngiltere'yi, İngiltere'de yapay zeka güvenlik bakanı diye bir bakanlık var. Efendim, mesela Google'dan gelen kişinin otonom ödemeler, otonom araçlar, region head'i, yani bölge müdürü tarzında. Şunu gözlemledim aslında, ünvanlardan ziyade yapay zeka tarafında genelde hep yapay zekanın teknoloji ekipleri, teknik tarafıyla ilgilenen roller olduğunu düşünürken şu anda kamu yönetimi, ülkenin stratejik avantajı, stratejik gücü gibi aslında farklı bir yerde ön plana çıktığını görüyorum. Ödeme tarafında yapay zeka ile entegre olan kısımlarla karşılaştık. Biliyorsun, senin programlarda defalarca altını çizdiğin gibi kartlı ödeme sistemlerinden dijital ödeme sistemlerine bir geçiş var.
1: Evet.
0: Bu aslında tüm dünyada bu konu oldukça başarılı bir şekilde yönetildi. Şimdi geldiğimiz noktada bunun yetersiz kaldığı alanlar var. Bir tanesi cross border, uluslararası işlemlerde sürecin biraz karmaşık olması, mutabakatların yeterli olmaması, maliyetli olması sebebiyle biraz daha burada stable coin'e doğru bir geçiş olduğunu gözlemliyorum. Dolayısıyla en çok konuşulan konulardan bir tanesi de stable coin'in dijital varlıkların ödemeler alanına geçişi şeklinde oldu. İkinci başlık ise bizim agent to agent dediğimiz. Yani aslında az önce bahsettiğimiz kendi karar veren bir kişi ya da hesaplar arasında kişi olmadan birbirleriyle hızlı para transferi yapıp ödemeleri yapan sistemler. Burada çok güzel, çok enteresan örneklerle karşılaştık.

0: Bir tanesi Mastercard'ın Avrupa'nın büyük bankalarından birisiyle Worldline'la çok güzel bir yapay zeka ve agent-to-agent örneği karşımıza çıktı. Bu bir evlilik yıl dönümüyle alakalı. Eşi evlilik yıl dönümünde karısına bir hediye göndermek istiyor. Açıkçası sistem onu bu yönlendirmesiyle birlikte onun belirlemiş olduğu kapsamda hediyeyi alıyor. Eşine belli bir notla gönderiyor ve ödemeyi de gayet görünmez bir şekilde arka tarafta çözümlüyor ve işlem tamamen uçtan uca bitiyor. Dolayısıyla artık ödeme sistemlerinde ve bankacılıkta yeni bir döneme geçmiş oluyoruz. Bununla ilgili çok farklı örnekler karşımıza çıktı. Benim en çok sevdiğim örneklerden bir tanesi de şu oldu. Özellikle Apple Intelligence tarafında telefonunuza beğendiğiniz bir sahil kasabasını ya da bir yerin fotoğrafını gösteriyorsunuz. Ve 3 ay içerisinde buraya gitmek istediğinizi söylüyorsunuz. O size tüm tatil planınızı yapıyor, biletlerinizi alıyor ve sizi yönlendiriyor. Ama hala şu risk var. Hani siz Konya'ya gitmek isterken kendinizi Kenya'da bulma ihtimaliniz var. Henüz teknoloji o aşamada değil. Ama çok farklı, değişik özellikler var. Sadece bu da değil. Yani farklı şirketlerin, işte Formula 1 ile ilgilenenler için söylüyorum. İşte McLaren geçen yılın araç şampiyonu. Onların aslında başarısının arkasında yapay zekanın nasıl araç tasarımından, kanat tasarımından, tüm pistlerin hangi noktasında neler yapacağını önceden öngörerek hayata geçirdiklerini gördüm. Son olarak hani özetlemem gerekirse Avrupa'daki aslında dijital dönüşüm tarafında bizler Türk bankaları olarak pek çok alanda, özellikle ödeme sistemlerinde, anlık ödemelerde bence son derece ön plandayız. Ancak Avrupa'nın özellikle sovereign AI, yani egemen AI kısmındaki sorunları, ihtiyaçları çözdükleri için yapay zeka tarafında, özellikle agentic AI tarafında bizden bir adım daha önde olduğunu görüyorum. Bugün neyle uğraşıyorlar derseniz, hani biz dijital dönüşümü tamamladığımız dediğimiz noktada farklı ülkelerdeki ödeme altyapılarının, yani işte Fransa'da geçerli olan bir QR ödeme sisteminin Hollanda'da da geçerli olmasını istiyorlar. Ama biz ülke olarak zaten Türkiye'nin QR kodu altyapısıyla, ödeme altyapısıyla Merkez Bankamız bünyesinde BKM üzerinden tüm işyerlerinde bunu hayata geçirebiliyoruz. Evet. Diyerek özetleyebilirim.
1: Peki Yakup Bey, şimdi sizce bankacılıkta yapay zekanın dönüştürücü etkisi hangi alanlarda daha belirgin gözükecek?
0: Aslında bu dönüşüm hızlı bir şekilde başladı. Pek çok noktada müşterimizin hayatına dokunacak değişiklikleri hayata geçirmeye başladık. Bence bir numarada müşteri deneyimi yatıyor. Artık müşteriler bir şekilde kendilerine daha önceden ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, kişiselleştirilmiş teklifler ve onun üzerine de mümkünse kısa ve orta vadeli dönemlerde nakit akışlarında göz önüne bulundurarak yeni teklifler sunulmasını ve hayatının kolaylaştırılmasını istiyor. Bence bu önemli bir kısım. İkinci boyutta ise biraz risk yönetimi ve krediler tarafında çok önemli. Çünkü bugün müşterilerimize özellikle risk tarafında mümkün olduğu kadar online kredi skorlarının belirlenmesi ve çok hızlı bir şekilde kredi altyapısının sağlanmasını istiyoruz. Üçüncü, biraz aslında biraz operasyonel verimlilik kısmını adresliyor ve işin karar verme destek, karar destek sistemlerine ilgilendiren kısmı. Bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz işte satış elçisi altyapımızla çalışanlarımıza, onlara destek verecek şekilde müşterinin ihtiyaçlarını öngören ürün ve servisler sunmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla buradaki servisler, özellikle gelir idaresi başkanlığı entegrasyonuyla da çok hızlı bir şekilde müşterilerimizin bu ihtiyaçlarını giderebiliyoruz. Bu üç alan şu anda hızlıca odaklandığımız alanlar diye özetleyebilirim.
1: Peki şimdi Yakup Bey, sizinle çok konuştuğumuz bir konu bu programda, sizi daha önce ağırladığımızda, açık bankacılık tarafı. Burada da önemli bir gelişim var tabii. Kart ekleme süreçlerine ilişkin düzenlemelerle

0: Birlikte burada yeni bir döneme giriliyor. Siz bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir onu sorayım. Tabii ki açık bankacılığın finansal hizmetlerde nasıl bir değişim yaratmasını bekliyorsunuz bu yeni süreçle birlikte?
1: Yani aslında açık bankacılık ve gömülü finans, hatta buna servis bankacılığını da ekleyebiliriz. Bu aslında totalde bir deneyimi entegrasyonu olarak değerlendiriyorum. Yani eğer bir platformda bireysel ihtiyaç kredisine başvurdunuz, o ihtiyaç kredisini o platformdan ayrılıp bankanın sitesine gittiğiniz zaman bu gömülü finans oluyor. Hayır, o platformda kalıp işlemi orada devam ederseniz burası servis bankacılığına giriyor. Dolayısıyla dağınık yapıdaki uygulamaların tek bir platformda birleşmesi aslında müşterinin 360 derece tüm bankacılık işlemlerini görmesi ve yönetmesi anlamına geliyordu. Bugüne kadar hesaplar tarafında bu geliştirme yapılmıştı. Şu anda en önemli parça bence kredi kartları tarafında bu geliştirme yapıldı. Hı. Artık atıyorum Yapı Kredi Bankası uygulaması içerisinden başka bankadaki kredi kartınıza ait tüm detayları görebiliyorsunuz. Yani Yapı Kredi Bankası'ndan X bankasının kredi kartının son ödeme tarihi ne kadar ödeyeceksiniz size dair tüm bilgileri görebiliyorsunuz. Bununla birlikte oradaki hesaplarınıza ait hesap hareketlerinize, hesabınıza para geldi, para çıktığı X bankasındaki hareketlerinize dahi Yapı Kredi üzerinden görebiliyorsunuz. Burada açıkçası kart tarafı pazardaki karttaki güçlü yapımızı da yansıttığını gördük. Ve şu anda yaklaşık 4 katı kadar kartın bizim platformumuzun üzerinde işlem yapıldığını, müşterilerin entegre bir şekilde tüm finansal varlıklarını gördüğünü gözlemliyoruz. Açık bankacılık ve servis gömülü finansın açıkçası bankacılıkta bankanın görünmez olduğu dünyaya ile bankacılığın müşterinin tüm hareketlerini, tüm servislerini bütünsel olarak gördüğü bir ortama doğru dönüşüyor. Burada da biz bank olarak bence sektörde lider konumdayız diyebilirim.
0: Şimdi Yakup, sizinle bu yayında yine konuştuk. Uzun yıllardır ciddi yatırım yaptığınız bir alanda inovasyon ekosistemi. Dolayısıyla Forward programını soracağım. Bugün sizin için ne ifade ediyor?
1: Açıkçası Forward bizim için inovasyon ve girişim ekosisteminin göbeğinde olan ve bizi ileriye taşıran bir marka ve buradaki gelişmelerden son derece memnunuz. İnovasyon, kurum içi inovasyon olsun, sektörle birlikte ortaklaşa geliştirdiğimiz, yani servis banka süper app içerisinde iş birlikleriyle birlikte hayata geçirdiğimiz inovasyonlar olsun, sektöre gerçekten fark yaratacak ürün ve servisler sunduk. Hızlıca özetlemek istiyorum ama bugün 10 yıl önce, bugün bu yıl 10. yılına girdi. Mesela hepimiz ATM'lerden QR'la para çekmişizdir. Bu aslında, evet, QR'la para çekmenin bugünkü hali Yapı Kredi Bankası'nın 10 yıl önce Forward programıyla geliştirdiği bir inovasyondu. Keza hepimiz uzaktan bankacılık hizmeti alıyoruz videoyla. Bu da bizim 2018 yılında geliştirdiğimiz bir özellikti. Daha sonra tabii ki MASAK ve BDDK ile birlikte yaptık ve 2021 yılında bir standart haline geldi. Biz aslında Yapı Kredi'nin geliştirdiği inovasyonlar sektörde standart haline geldiği için burada kendimize bir ekstradan bir sorumluluk addediyoruz. Hatırlarsanız Süper App uygulaması, işte evim aracım olsun, gene bankacılık sektöründe hemen hemen her bankanın da kullanıcılarına sunduğu bir hizmet. Hı hı. Diğer kısmı ise girişimci ekosistemi. Açıkçası burada kendi girişim ekosistemi içerisindeki Türk girişimcilere yardımcı olmak istiyoruz. Burada bugüne kadar gerek Estonya'dan Finlandiya'ya, efendim Portekiz'den Londra ve Dubai'ye kadar Forward Global programında pek çok girişimciyi, yeni girişimcilerle, yeni yatırımcılarla buluştuk. Pazarları tanıması ve onların işlerini büyütmesini sağladık. Bu her iki açıdan da bizim için çok iyi program ve sonuçlarını da çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Peki Yakup Bey, son 3 dakikamız. Yapı Kredi'nin inovasyon stratejisinde önümüzdeki dönem öncelikler neler olacak?
1: Başta bahsettiğim o dönüşüm, yani yurt dışındaki bankacılığın agentik yapay zeka, yani aslında otonom bankacılığı, biraz agentiğin bir tık üstü şeklinde.

0: düşünebiliriz. Bir otonom yapay zekaya bir dönüşüm olacak ve biz inovasyonlarımızı biraz bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Diğer kısmı biliyorsunuz Bankam Plus, yani Süper App tarafında biraz biz sektörden farklı olarak hem finansal işlemleri dışında müşterinin yaşamına entegre olmak istedik. Hayatındaki önemli dikeyleri çıkarttık. Aracı, evi, seyahati, ailesi. Şimdi Bankam Plus'ta da tüm işlemleri görebiliyoruz. 360 derece müşterinin hayatına entegre olacağız. Dolayısıyla yeni ve farklı ön yüzler ve servisleri müşterilerimize sunacağımız bir döneme giriyoruz diyebilirim.
1: Peki, yapay zekayı çok bahsettiniz. Sizin gençlere yönelik yürüttüğünüz bir yapay zeka eğitim programı var. Bu programın temel amacı ne?
0: Şöyle, aslında bir yetkinlik dönüşümü yaşıyoruz burada. Sayın Daron Hocamoğlu'nun geçen hafta Koç Üniversitesi'nde bir diploma töreninde bir konuşması oldu. Evet. İzlemişsinizdir evet. Muhtemelen. Evet. Aslında sadece insan değil, insanın etrafında, yani yapay zekayı, her insanın yapay zeka tool'larını öğrenmesi gerektiğini ve onun hayatını kolaylaştıracak tool'ları geliştirmesi, basic anlamda geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bizim de yaklaşımımız o şekilde. Yani çalışanlar ya da öğrencilerin kendi işlerini, kendi görevlerini yapabilecek, basit görevleri yerine getirebilecek yapay zeka tool'larını kullanabilmelerini sağlamak istiyorduk. Bu amaçla Yapay Zeka Akademisi'ni, Yapıkredi AI Akademi'yi hayata geçirdik. Burada birlikte işbirliği yaptığımız kurumlardan bahsetmem lazım.
1: Özellikle, çok kısaca alayım sürenizi.
0: Birleşmiş sonra. Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nden, Uluslararası Eğitim Merkezi'nden ve Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte bu uygulamayı hayata geçirdik. Şu anda pilot aşamada, daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Gençlerin bu dijital dönüşümde kendilerini bir adım önde görmelerini bekliyoruz ve bu konuda Yapı Kredi olarak onların arkasındayız.
1: Yakup Bey, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için ve hedefler doğrultusunda başarılar diliyoruz Bloomberg ET ailesi olarak.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan'dı. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
5: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
4: Bak televizyon hazır.
5: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
5: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
4: Kahraman, kahraman. Bak televizyon hazır. Uyan.
6: Abi, yaşasın.
5: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Yine hafta ortası itibariyle gündemin hayli hareketlendiğini takip ediyoruz. NATO zirvesinden çıkan mesajlar kritik önemde. Özellikle Trump'ın yaklaşık 2 saat önce verdiği mesajlardan bahsediyorum. Piyasalar tarafından da hayli negatif algılanan. Zira ateşkes müzakere süreci fiilen bitmiştir dedi Trump. Ağır konuştu. İspanya'ya mesajları da vardı. İran'a vardı. İspanya'ya vardı. İspanya ile ticaret anlaşmasını bitireceğiz gerekirse dedi. Ve bakalım fiyatlamalar tüm bu açıklamalar ekseninde nasıl şekilleniyor? Saat 14 itibariyle %1,88 satıcılı Borsa İstanbul 14.228 puanda. Bankacılık tarafında belirgindi satışlar, ulaştırma tarafında belirgindi. Bankacılıkta %3'ün üzerinde kayıp var. Mali tarafta %1,76, sanayi tarafta %1,81 seviyesinde aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Turizm, ulaştırma, hizmetler diye baktığımızda sayfanın tamamı kırmızı zaten. En negatif ayrışan ulaştırma %3,37 ile turizm tarafında da %2,24'lük kayıp var. Hizmetlerde de %2,11'lik aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz. 46.85'te dolar TL, dolarlaşma eğiliminin zaten savaşla belirginleştiği, şimdi yeniden jeopolitik riskler tam bertaraf oluyor derken yeniden tansiyonun yükseldiği, başa mı sarıyoruz sorularının sorulduğu, ne olacağının da tam kestirilemediği, bir yandan tabii Amerika'daki Kasım seçimleri takviminin Trump'ın yeniden bir sıcak savaş sahasına dönmesini zorlaştıracağı analizleri vardı ama öyle mi olacak? O dengede ne kadar ağırlığa sahip olacak? Bu soruların hepsi masada. Bu soruların cevapları aranırken fiyatlamada ekranda gördüğünüz şekilde devam ediyor. Euro TL 53.48, 1.1407'de Euro dolar çaprazı var. 101.12'ye giden bir dolar endeksini görüyoruz. Zaten bir süredir bu seviyelerde devam ediyor. Bakalım bir borsalara, özellikle Avrupa tarafında. Avrupa'da sayfanın tamamı kırmızı. Londra borsası %1,39 ile aşağı yönlü tabii ki kayıpların seviyesi. Paris Kakaran Endeksinde %2,02'lik satıcılı seyir var. %2,10 DAX Endeksindeki prim kaybının oranı %1,37'de Milano borsasındaki aşağı yönlü hareketin seviyesi. %1'in üzerinde Dow Jones aşağı yönlü, Nasdaq %1,27, S&P 500 ise %0,87 kadar dediğimiz gibi negatif bölgede. Bakalım tahvil tarafı nereye gitti? 5'e doğru, özür dilerim, 4.50'ye doğru hareket, 4.50'nin üzerinde 4.60'a doğru hareketlenmişti. 4.57'de 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllıklar.

0: 4.31'de 2 yıllıklar 4.20'de bu taraf yüksek kalmaya devam ediyor. Zaten tahvil tarafında getiri eğrisinde küresel olarak uzun bacağın yüksek seyretmesi trendini takip ediyoruz. Ama özellikle Amerika tarafında Trump'ın bu tarafa ilişkin kaygılarını da seçildiği günden itibaren dile getirmesine rağmen aslında ne dolarda ne petrolde ne de tahvil tarafında aşağı yönlü hareketler takip edemedik onun istediği minvalde. Çünkü politikaları ters sonuçlar yarattı. Bakalım Brent petrol, altın ne yapmış? 4053 dolar 94 sentte spot altının ons fiyatı. 58 dolar 47 sentten geçiyor gümüşte işlemler. Baktığımızda Brent petrolde 78 dolar seviyesi var. Amerikan tipinde ise 74 doları görüyoruz. Bitcoin'de 62.104 dolar seviyesinden geçiyor işlemler diyelim ve böylece rakamlarla görünümü toparlamış olalım ve integral yatırımla bağlantımızı yapmak üzere ilerleyelim. Harun Raşit Demircan katılacak bana hafta ortası itibariyle. Harun hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Haftanın ortasına sakin sakin ilerliyorduk ki bugün gelen açıklamalarla yine ortalık karıştı desek yanlış demiş olmayız. Yani Donald Trump'ın açıklamaları piyasayı da tedirgin etti. Çünkü İran'la yeniden başa mı dönüyor sorusunun sorulmasına yol açan açıklamalar yaptı. Bitmiştir fiilen müzakere anlaşma dedi. Şimdi ne olacak? Tabii ki soru bu. Ne kadar sertleşebilir? Tansiyon ne kadar yükselebilir? Tam toparlanıyor makro dengeler odağa gelecek. Biraz o taraf da toparlanıyor diye konuşurken hani enflasyonist riskler ne kadar minimize olur derken borsalarda da bununla ilişkin fiyatlamaları görürken yeniden belirsizlik fiyatlamasına döndük mü?
1: Döndük mü demek için biraz erken. Aslında tam anlamıyla belirsizliğin ortadan kalktığı bir durum da olmadı bugüne kadar. Her ne kadar bir barış süreci olsa da gelen açıklamalar, karşılıklı hem İran'ın hem ABD'nin yapmış olduğu hafif de olsa saldırılar gerilimin bir miktar daha devam etmesine sebep olmuştu. Burada aslında bizi ilgilendiren nokta petrol fiyatlarının konumu. 70 dolara kadar gerileyen varil fiyatı vardı petrolle. Ancak şu anda buradan sınırlı bir yükseliş görüyoruz. 76 doları tekrardan gördü Brent vadelileri. Burada aslında 80-90 dolar aralığını tekrar görecek mi? Önemli olan bu ki burada tekrardan bir yükseliş görürsek enflasyon tarafındaki beklentinin tekrardan olumsuza döndüğünü görebiliriz yurt içinde. Bundan kaynaklı bizi ilgilendiren temel ana nokta Hürmüz Boğazı'nın akıbeti olacaktır. Burada Trump'ın yaptığı açıklamadan dolayı tepki alımı görüyoruz petrol tarafında. Ancak burada yükselişin devamına sebep olabilecek en temel unsur Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatılması olur. Burada tekrardan bir gerilim olur. Boğaz kapatılırsa daha önceki görmüş olduğumuz yüksek seviyeleri tekrardan görebiliriz petrolle ki bu da daha büyük olumsuz senaryolar doğurabilir. Bundan kaynaklı şu anda ciddi anlamda bir risk taşıyor diyebiliriz petrol fiyatları. Yurt içinde zaten enflasyon rakamlarını takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Burada her ne kadar karmaşık bir seyir olsa da Temmuz ayındaki PPK toplantısında bir faiz indirim veya bir düzeltme bekliyorduk Merkez Bankası'na. Ancak konjonktür bu şekilde devam ederse faizlerin tekrardan sabit bırakıldığını, fonlamanın hala 40'tan devam ettiğini görebiliriz Merkez Bankası tarafında. Bundan kaynaklı şu anda bankacılık endeksi öncülüğünde bir satış baskısı görüyoruz. Burada yine önümüzdeki süreçte de fiyat hareketliliği banka öncülüğünde olacaktır. Burada dediğimiz gibi ana tema Merkez Bankası'nın faiz indirimi. Bundan kaynaklı burada yaşanacak gelişmeler, Trump'tan gelecek açıklamalar önemli olacaktır. Açıkçası şu noktada belirtebilirim ki Trump'ın ne söyleyeceğini yarın bilemeyiz. Bundan kaynaklı seyir tekrardan tersine dönebilir. Bundan dolayı temkinli olmakta fayda görüyoruz. Teknik anlamda da şu anda 14.200 seviyesi endekste önemli. Bu seviye kırılırsa baskı biraz daha derinleşebilir. Diğer yandan yukarıda ise takip ettiğimiz ana direnç bölgesi 14.600 bölgesiydi. Bu iki bant aralığında bir sıkışma görebiliriz ancak daha olumsuz bir senaryoda 14.200'ün kırılmasını, baskının biraz daha derinleşmesini bekliyoruz diyebilirim.
0: Harun teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarını aldık. Burada bir kısa ara verelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Tekrar hoş geldiniz. Piyasa hattı devam ediyor. İsmail Erdem yayına katılacak bu noktada. Aura Portföy, Portföy Yönetimi Genel Müdürü. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Tabii şimdi aslında bundan iki saat önceki açıklamaları olmasa başka türlü başlayacaktım sizinle sohbete. Ama şimdi Trump'ın açıklamaları her şeyin yeniden tartılmasını gerektiren bir iklim yarattı. Sert açıklamalar yaptı. Mutabakat, ateşkes fiilen bitmiştir diyor İran'la. Zaten dünden beri karşılıklı hareketleri takip ediyorduk. Amerika arasında, İran arasında, Amerika ile İran arasında. İki LNG tankerini vurmuştu İran. Amerika'da İran'da 80 noktaya saldırı düzenlemişti. Yine İran, Kuveyt, Bahreyn'deki Amerikan üslerini vurdu vesaire. Dolayısıyla zaten süreç ne kadar kırılgan diye tartışırken üzerine Trump'ın açıklaması geldi. Şimdi durum ne kadar tehditkar piyasalar için?
2: Yani tabii son 4-5 aydan beri bu sürecin içinde yaşıyoruz ve her an gidişatın değişebileceğine de şahit oluyoruz. Yani bugün akşamüstü veya yarın sabah Trump'tan bu sefer de ya biz İran'la tekrar anlaştık diye bir tweet de gelebilir. Çok daha olumsuz bir tweet de gelebilir. Dolayısıyla çok orada bir nokta atışı tahmin yapmak pek mümkün değil ama benim beklentim bu işin ateşkesin devam edeceği bir şekilde. Yani iki tarafında hem İran'ın hem Amerika'nın işine gelen, çıkarına uyan petrol akışının

normal bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan devam etmesi ve bu çok yüksek maliyetli bombalama faaliyetlerinin en azından şöyle bir 6 ay bir yıl durması. Bence olacak olan da o, ama tabii ki bu arada karşılıklı büyük bir güvensizlik var Amerika ile İran arasında, İsrail ile İran arasında. Bundan dolayı da ufak anlaşmazlık

0: anlaşma ortamının ortaya çıkacağı ve muhtemelen ilk imzalanan ateşkese geri dönecekleri şeklinde.
1: İsmail Bey, bu analizi özellikle Amerikan iç siyaseti ekseninde mi yapıyorsunuz? Yani bir Kasım seçimleri olması hasebiyle mi bu işin Trump eliyle çok da yükseltilemeyeceği kanaatinden hareketle mi bir analiz bu, yoksa daha hani piyasa tarafına duyarlılık üzerinden mi?
0: Ya şöyle söyleyeyim, bir kere petrol fiyatlarının yükselmesi Amerika'nın iç politikası açısından çok olumsuz. Tabii ki seçimlerden dolayı ve hem seçimlerden dolayı hem de enflasyonu yukarı itmesinden dolayı. Enflasyonun yukarı itmesi de işte nihai olarak Fed'in faiz artırmasına kadar gidebilecek olan bir süreç. Bu Trump'ın hiç istemediği bir şey. Öte taraftan İran da biraz bir normalleşmek istiyor. İran tamam şu ana kadar işte sağlam durdu, geri adım atmadı falan gibi ama çok ciddi bir yıkım yaşadı. Silahlı kuvvetleri neredeyse ortadan kalktı ve petrol gelirine, körfezden petrol akışıyla ortaya çıkacak olan petrol gelirine çok ciddi ihtiyacı var. Yani aslında burada hem İran'ın hem de Amerika'nın şöyle bir sükunete bir süre ihtiyacı var. Keza okuduğumuz raporlara göre Amerika elindeki cephanenin, füze cephanesinin önemli bir kısmını tüketti ki bu dünyanın başka bir yerinde olabilecek olan bir çatışmada Amerika'yı zayıf duruma düşürebilecek olan bir gerçek. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda bu Amerika'nın İran'ı bombalaması karşılığında da İran'ın elinde ne kadar füze varsa İsrail ve Orta Doğu'daki diğer Amerikan çıkarları olan yerlere atması sürecinin pek sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Bundan dolayı da ben bir şekilde kısa bir sürede muhtemelen 1-2 gün içinde tekrar bu sabahki noktaya geri döneceğimizi yani İşte ateşkes tekrar devrededir noktasına geri döneceğimizi düşünüyorum.
1: Peki o zaman hani Borsa İstanbul açısından biraz konuşmaya devam edelim. Şöyle ki hani zaten Mart'tan itibaren borsa baskı altında, beklentiler ötelendi. İşte geri çekilmeyi gördük, özellikle bankacılık tarafı başta olmak üzere. Hani makro taraf artık toparlanıyor. Yılın ikinci yarısı itibariyle riskler minimize oluyor analizleri eşliğinde. Hani ne kadar nerede fırsat görürüz sorusunu soruyorduk. Eğer birkaç gün içinde bu görünüm toparlanacaksa bu soruya ne yanıt verirsiniz? Bir de tabii ki yani portföy stratejinizde o zaman herhangi bir değişikliğe gitme ihtiyacı duymaz mısınız?
0: Ya şimdilik portföy stratejisinde bir değişikliğe gitmek için biraz erken diye düşünüyorum. Yani daha son işte 2-3 saatte ortaya çıkan bir durum var. Trump'ın demeciyle birlikte.
1: Yok, hani 2-3 gün içinde dediğiniz gibi teyit olduğunu düşünecek olursak diye söylüyorum. Yani
0: Evet,
1: 2-3 gün.
0: o noktada muhtemelen şu anda bu düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Ve en çok düşen, benim önerim en çok düşen likit endeks bulunan büyük hisselerden bir miktar alıp şeyi beklemek lazım. Tekrar ateşkesin devreye girmesini beklemek lazım. Tabii bu ilk başta da söylediğim gibi hata payı çok yüksek bir tahmin. Yani buna bel bağlayarak tek başına bir trade tavsiyesi vermek de çok doğru olmaz ama bana ne yapardın sen diye sorarsanız benim yapacağım bu olurdu şu noktada. Türkiye'nin makro dengelerinde de petrolün aşağı gelmesiyle bir düzelme oluyor. Bu arada şunu da altını çizmek lazım. Bu Trump'ın demeci petrolü işte 68-69 dolarlardan 73 dolara falan çıkarttı. Şeye bakıyorum ben, Amerikan petrolüne bakıyorum yaklaşık olarak. Yani tabii
1: 74
0: ki
1: dolarda
0: 4-5
1: şu an.
0: dolarlık... Efendim?
1: WTI 74 dolarda, Brent
0: Evet.
1: 78'in biraz üzerinde.
0: Yani 74 tabii ki bu bir yükseliş. Yani 5 dolarlık yükseliş önemli bir yükseliş. Ama 100 dolardan buraya geldik. Yani burada demek istediğim sanki dünya piyasaları da bugün ortaya çıkan tansiyonu böyle tekrar Şubat ayındaki savaş ortamına dönüyoruz gibi okumuyor. Bir geçici bir rahatsızlık olarak okuyor diye düşünüyorum. Yoksa petrolün 80-90-100 dolara çıkması lazımdı. Tabii biraz olaylar geliştikçe göreceğiz hep beraber. Bizim borsamız için ben nispeten olumlu olmaya devam ediyorum. Sonuçta petrol bu seviyelerde kaldıysa yani 74'te de kalsa çok önemli değil. Sonuçta 80-90-100'lerden geldik buraya. Bu önümüzdeki ayların enflasyonunun geçtiğimiz 3-4 aya göre daha ılımlı olma ihtimalini yukarıda tutuyor. Beklentilerin biraz altında gelebilir enflasyon önümüzdeki 2-3 ayda. Bununla birlikte de Eylül'den itibaren faiz indirimi döngüsünün tekrar başlaması ihtimalini yüksek görüyorum.
1: Peki İsmail Erdem, şimdi bizim borsayı ilgilendiren önemli gelişmeler de var. Hani fonlar üzerinden hisse senetlerinin fiili dolaşımı üzerinden söz konusu olan tartışmaya ilişkin. MSCI uyarılarını

0: zaten takip etmiştik. Son olarak yakın izlemeye aldık dedi. Bu sabah itibariyle de S&P ve Dow Jones endeksleri de aynı kaygılarla. Yani Türkiye'de hisse sahipliği noktasında şeffaflık eksiklikleri, işte piyasaya erişim konusundaki problemler, yapısal endişeler ekseninde Türkiye'yi bir gelişen piyasa sınıflamasından öncül piyasa sınıflamasına indirme riskinden söz ediyor. Buraya ilişkin değerlendirmenizi almak isterim. Ne kadar sıkıntılı bir tablo var?
1: Yani bu konu bir süreden beri gündemde bildiğimiz gibi. Ve burada düzenleyici kuruluşlar da başta SPK olmak üzere bir takım çalışmalar yapıyorlar. İşte bir fon tebliği üzerinde çalışılıyor. Takasbank daha yeni bir takım tedbirler açıkladı. Bunların çerçevesinde benim tahminim ve beklentim bu işte S&P'nin, MSCI'ın endişelerinin ortadan kaldırılması ve önümüzdeki 3-4 ay içerisinde sene sonundan önce bu kurumların Türkiye hakkındaki endişelerinin ortadan kaldırılması ve piyasanın şeffaf olduğuna, fiyat oluşumlarının sağlıklı olduğuna dair bir görüş belirtmesi. Bunun için muhtemelen bir takım adımlar gelecektir bizim düzenleyici kuruluşlarımızdan. Yani tabii bu da piyasayı biraz olumsuz etkileyen, baskılayan bir konu mu? Evet, bir konu. Ama çözülme ihtimalini yüksek görüyorum ben bunun. Muhtemelen zaten yabancı kuruluşlarla işte MSCI vesaire ile bizim düzenleyici kuruluşlarımız arasında bir bilgi akışı, bir karşılıklı görüş alışveriş trafiği oluyordur diye tahmin ediyorum.
0: İsmail Bey, son bir soru yine gündemdeki başlıkla ilişkili olsun. Yani NATO zirvesinden çıkanlar ama bu sefer Türkiye'ye ilişkin verilen mesajlar. Her ne kadar İran, İspanya ekseninde negatif mesajları takip etsek de Türkiye'ye dönük mesajların da son derece olumlu olduğunu takip ettik Amerika cephesinden gelen. Dolayısıyla yani baktığımızda Batı'yla ittifakı yani yeniden güçlenen diyelim, öyle ifade edelim. Bir Türkiye resminin bir piyasa gözüyle değerlendirmesini nasıl yaparsınız? Yani portföy hamlelerinize nasıl yansır mesela?
1: Ya bu NATO toplantısında da gördüğümüz gibi Türkiye'nin pozisyonu kuvvetleniyor. Bence bu İran-Amerika-İsrail Savaşı'nda buna çok katkısı oldu. Bu savaş sürecinde Türkiye bence olumlu ayrıştı. Hem sıcak savaşa hiçbir şekilde biz dahil olmadık, bulaşmadık. Ve aynı zamanda da bütün paydaşlarla, taraflarla makul bir diyaloğu sürdürdük. Ve çok güvenilen Körfez'deki finans merkezi olan şehirler bombalanırken Türkiye güvenli bir liman olarak ayrıştı. Bunun orta uzun vadeli meyvelerini göreceğini tahmin ediyorum ben sermaye piyasalarımızın. Bunun üstüne tabii bunu NATO zirvesinde Amerika ile Türkiye'nin arasının iyi olduğu mesajının Trump tarafından kuvvetli bir şekilde verilmesi de ilave bir destek sağlayacaktır. Tabii bunların biraz rakamlara dönmesini görmek lazım. Yani geçmişte de bu uluslararası ilişkilerde verilen çok sözler gördük. İşte biz size şu kadar milyar dolar yardım edeceğiz, bu kadar milyon dolar ticaret hacmimiz olacak vesaire de fiilen fiiliyata nasıl dökülecek biraz onu hep beraber göreceğiz. Belki bunun da testlerinden bir tanesi bu F-35 konusu olacak. Yani gerçekten orada biz bu uçakları almaya başlayacak mıyız? Yoksa sadece sözde mi kalacak şu anda konuşulanlar? Takip etmeye devam edeceğiz borsa, piyasa yatırımcılar olarak.
0: İsmail Erdem, teşekkürler. Ağır Raport ve Yönetimi Genel Müdürü konuğumuzdu. Kendisine teşekkür edip Serhan Yenigün'ü davet edelim yayına. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü. Merhaba Serhan Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Şimdi aslında sizin ikinci yarı yıl strateji raporunuz üzerinden biraz konuşmak istiyordum bugün ki yine konuşacağız ama şöyle başlayayım. Yani şöyle bir cümle vardı raporunuzda: yılın ikinci yarısına jeopolitik stresin yatıştığı, büyüme beklentilerinin dengelendiği, enflasyon endişelerinin kısmen azaldığı, ancak hepsinden önemlisi Fed'den faiz indirim beklentilerinin yerini faiz artırım beklentileri bıraktığı bir piyasa atmosferinde başlıyoruz diye. Şimdi Trump'ın ateşkes mutabakat bitti açıklaması ikinci yarı yıl stratejilerinize nasıl yansıyacak, ne kadar değiştirecek, özellikle stresin yatıştığı, enflasyon endişelerinin kısmen azaldığı kısmına dair?
2: Açıkçası Trump'ın bugün verdiği mesajın 24 saat geçmeden bir ters yönde mesajla dengeleneceğini düşünüyorum. Yani tekrar o Mart ayındaki gibi bir karşılıklı sıcak çatışma ortamına çok sürüklenileceğini zannetmiyorum açıkçası. Tabii ki bu konunun uzmanı değiliz. Ama yaklaşan seçimler biraz daha ve bölgeden aslında biraz uzaklaştırılan artık o askeri birlikler vesaire diplomatik yöntemlerin, çözüm arayışlarının yine devam edeceğini gösteriyor. Ama bu verilen mesajlar da belki de bu işte müzakere süreci içerisinde bir pozisyonlanma anlamına geliyor. Yani evet, ateşkes çok da zaten tüm kurallarına uygun bir şekilde ilerlemiyordu. En başından beri bunu görüyorduk. Nisan ortalarından beri aslında sürekli bir ateşkes gündemi var ama sürekli ihlaller var. Trump'ın bugünkü açıklaması da bence biraz bu paralelde malumun ilanı şeklinde bir mesajdı. Evet, tabii ki de jeopolitik risklerin biraz daha geri planda kalacağı ama Fed odaklı ya da işte ABD seçimleri veya yapay zeka odaklı iş modellerindeki fiyatlamalar, işte büyüme, enflasyon beklentileri gibi konuların biraz daha ön planda olacağı bir ikinci yarı bekliyorduk. Hala da öyle bekliyoruz. Ama jeopolitik başlıklar tamamen geride kalmayacak. Onları da elbette takip etmeyi sürdüreceğiz. Fakat fiyatlamalar üzerindeki etkilerinin ben hani haftalara, aylara, yılın ilk yarısına yayıldığı gibi olacağını zannetmiyorum. Biraz daha işte bugünkü gibi kısa süreli, bir gün, 2 günlük periyotlarla hissedilebilir. Yani mesela ben petrol fiyatlarının bu hafta bitmeden tekrar 73 dolar civarına geri döneceğini düşünüyorum.
0: Peki, o zaman biraz model portföy dengenizi konuşalım. Yani ilk yarı yıl hangi sonuçlarla bitiyor? İkinci yarı yıl için ne bekliyorsunuz?
2: Şimdi model portföyümüzün kurulduğundan bu yana tam 3 yıl oldu. Performansına baktığımız zaman %250 civarında bir getiri var. Aynı dönemde BIST endeksinde %160 civarında. Dolayısıyla endeksin belirgin şekilde üzerinde bir performans var. Fakat bu yıla baktığımızda benchmark BIST endeksi gibi, yani bir karşılaştırma kıstasımız BIST endeksi gibi düşündüğümüzde bizim portföye dahil etmeyi tercih etmeyeceğimiz fakat endeks ağırlığı yüksek olan ve bize göre biraz değerleme açısından pahalı bulunabilecek şirketler endeks üzerinde ciddi bir yukarı yönlü etki yarattı. Bu nedenle de Türkiye'de birçok model portföy, birçok hisse senedi piyasasını aşmaya çalışan yatırım fonunun zorlandığı bir dönem oldu bu yıl veya son bir yıl yaklaşık olarak. Fakat işte bu MSCI'ın ardından HSBC, FTSE ve bu sabah da S&P Dow Jones tarafından gelen uyarılar aslında yapısal bir düzenleme gerekliliği de doğuruyor ve yıl bitmeden muhtemelen bu konularda atılacak ciddi adımlar göreceğiz düzenleyici otoriteler tarafından. Bu da biraz daha bizim alışık olduğumuz normlara daha yakın bir endeks yapısı getirecektir diye tahmin ediyorum. Ama bu yani yılın ikinci yarısının sonlarına doğru elbette kalabilir. Ama önümüzdeki dönemde yani model portföyü doğru ve getiri potansiyeli anlamında, iş modelleri anlamında, gelir yaratma kapasitesi, operasyonel verimliliği anlamında doğru seçilmiş hisselerden oluşturulan bir portföyün ben yine Borsa İstanbul'un üzerinde bir getiri sağlayacağını düşünüyorum. Bu ama biraz daha 2027'ye doğru gerçekleşebilir bu durum.
0: Şimdi başarılı bir portföy kıstası nedir tam olarak? Yani tabii siz endeksin seviyeleriyle kıyasladınız ama mesela bir yandan da ciddi bir faiz seviyesi var. Yani faiz üstü ne
2: Evet.
0: kadar getiriye başarı saymak lazım?
2: Şimdi ya aslında burada biraz her yatırımcı profili için farklılık gösterebileceğini düşünüyorum. Burada bir yatırımcının birikimlerinin değerini ya da birikimlerinin performansını neyle kıyasladı, neyle ölçtü önemli. Yani kimi yatırımcı, bizim de sürekli tabii müşterilerle, yatırımcılarla görüşüyoruz. Kimisi diyor ki ben enflasyonun üzerinde paramın değerini korumak istiyorum. Kimisi işte mevduat faizlerinin üzerinde kazanmak istiyorum. Kimisi daha dövize hassas oluyor ve kur getirisinin üzerinde, yani döviz dolar getirisinin özellikle de üzerinde bir getiri istiyorum diye. Fakat kimisi daha yüksek risk toleransında ve hisse senedi piyasalarının üzerinde, yani Borsa İstanbul'daki performansın üzerinde bir getiri istiyorum diye. Burada tabii BIST 100 endeksi ya da BIST 30 endeksi genelde temsil, yani borsanın performansını temsil eden bir gösterge gibi takip ediliyor. Yani bunun üzerinde kalmaya çalışıyor portföy yöneticileri. Ama dediğim gibi yani her yatırımcının hassasiyetleri farklıdır. Risk toleransı, getiri beklentisi, yatırım hedefleri, vade yapısı farklı olduğu için tek bir karşılaştırma ölçütü ya da işte portföy performansını kıyaslayabileceğimiz kıstas ya da ölçüt tek bir varlık sınıfı ya da tek bir oranla %100'ü şu olmalı şeklinde, yani %100 repo ya da mevduat ya da enflasyon olmalı şeklinde belirlenemez. Bir dağılım da yapılabilir. Yani belli bir oranı hisse senedi piyasası, belli bir oranı döviz, kalanında mevduat gibi bir dağılım da yapılabilir. Dolayısıyla bu yatırımcıdan yatırımcıya değişir aslında. Bu biraz doktor hasta ilişkisiyle aslında ayarlanabilecek bir konudur. Yani yatırımcının ne ihtiyacı var, ne istiyor, hedeflerine, risk toleransını bunları anlayarak ona uygun bir önce karşılaştırma üstü belirlenir. Portföy yöneticisi de zaten bu ortaya konduktan sonra bu karşılaştırma ölçütüne göre
0: Tamam.
2: daha iyi getiri sağlayacak bir portföy performansı
0: Tamam.
2: yaratmaya çalışır.
0: Öyle sorayım o zaman. Ben riski minimize edecek bir portföy istiyorum. Ne yaparsınız? Yani nasıl çeşitlendirirsiniz? Hangi ters korelasyonlu varlıkları alırsınız sepetime?
2: Riski minimize etmekten kastınız eğer hani volatilitesi çok düşük ve stabil getiri yani aslında sabit getireye yakın bir getiri elde etmekse şu an sizin karşılaştırma ölçtüğünüz enflasyon ya da işte kurumsal
0: Enflasyon
2: yatırımcı
0: olsun.
2: davetlerinin mevduat endeksi olabilir. Bunun üzerinde getiri sağlayacak ürünler tercih edilebilir. Burada da herhalde biraz daha güvenli getiri sağlayabilecek özel sektör tahvili ya da tahviller, faiz dalgalanmalarından faydalanmak, belki bir miktar riskli sayılabilecek varlıklarla getiriyi biraz artırmaya yönelik bir çaba sergilenebilir. Porto yönetim süreci aslında zamana yayılan ve sürekli takip edilen, belki de her gün gözden geçirilip yenilenen bir süreç olduğu için bugün şöyle bir portföy yapılır ve artık bununla 6 ay 1 yıl hiç dokunmadan sürekli devam edilir gibi bir cevap verilebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Riski minimize etmek kavramı da sizin risk toleransınıza göre alınabilecek olan riskleri asıl dengelemektir. Yani hisse senedi tarafında yüksek risk alabilen birinin riski minimize etme kavramıyla tamamen muhafazakar, hiç hisse senedi düşünmeyen, sadece işte katılım hesapları ya da mevduat ya da enflasyon duyarlılığı olan bir yatırımcının minimum risk kavramı tabii ki farklıdır. Portföy çeşitlendirmesi de buna göre yapılmalıdır.
0: Hisse tarafında mesela buna cevabınız ne olur? Az önce dediniz ya hisse tarafında riski minimize etmek isteyen yatırımcının yaklaşımı diye. Yani orada mesela nereye aloke etmesi lazım parayı?
2: Bu da yine aslında dönemsel olarak değerlendirilmesi gereken bir konu ama buna hani biraz daha evrensel bir cevap vermek gerekirse genelde beta üzerinden gidilir. Yani piyasa duyarlılığı hani 1'e yakın şirketler BIST endeksinin genel dalgalanmaları ya da performansına kabaca paralel bir performans sergiler gözüyle bakılır ya da endeksi tamamen belki hani mimik etmek ya da onu taklit etmek, bunu taklit eden o ağırlıkları tamamen birebir aynı kullanan bir portföy yapısı oluşturulabilir. Burada aslında portföy yöneticisi yatırımcının riskinden çok kendi riskini minimize ediyor olur. Benchmark'tan sapma ihtimalini azaltmış olur. Ama bu da yine dönemsel yönetilmesi, aktif yönetilmesi gereken bir süreç. Çünkü portföy yöneticisinin şu konuda da inisiyatif alması gerekir. İyi bir piyasa döneminde olduğunu düşünüyorsa betası biraz daha yüksek, piyasanın önünde gidebilecek şirketleri tercih etmesi, piyasaların zayıf olduğu işte haber akışı vesaire değerlemelerin baskı altında kalabileceği bir dönemde de daha defansif iş modelleri olan betası daha düşük hisselerden oluşan bir portföy alokasyonu yani dağılımı oluşturabilir. Bu da yine dediğim gibi dinamik yönetilmesi gereken bir süreçtir.
0: Saran Yenigün, çok çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü konuğumuzdur. Londra'ya gidelim Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun Avrupa notlarını almak için. Ceren hoş geldin. Bugün Ankara'daki NATO zirvesinden yansıyan mesajlar, Trump'ın açıklamaları Avrupa borsalarında da kırmızıya dönen bir hareketi tetiklemiş görünüyor.
3: Evet Zeynep, Trump'tan Ankara'da gelen arka arkaya açıklamalar piyasalarda risk iştahını bozdu. Petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı ve hisse senetleri piyasasında düşüşün hızlandığını takip ediyoruz. Brent petrolün varili 78 dolar seviyesine tırmandı. Trump'tan gelen İran ile yaptığı geçici ateşkesin sona erdiğine dönük açıklamalar sonrası Avrupa borsalarında düşüş %2'nin üzerine tırmanmış durumda. Enerji dışında tüm alt sektörler, endeksler değer kaybediyor. Özellikle otomotiv ve inşaat tarafında düşüşün %3'e ulaştığını görmekteyiz. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle enerji sektörü %1,5'luk primle tek yükselen sektör konumunda bugün Avrupa'da. Tabii Trump'tan gelen diğer açıklamalar da piyasalar üzerinde baskı yarattı. Hem Grönland konusuna yaptığı açıklamalar hem de İspanya ile tüm ziyareti ve ticareti durduracağına dönük yaptığı açıklamalar İspanya borsasının görece biraz daha kötü performans sergilemesine yol açıyor bugün Avrupa'da. %2,5'a ulaşmış durumda İspanya borsasında yaşanan düşüş. Zaten dün piyasalarda negatif bir hava hakimdi. Samsung'un bilançosunun her ne kadar beklentileri karşılamış olsa da hayal kırıklığı yaratmış olması yatırımcılar nezdinde. Çünkü beklentiler çok yüksekti. Teknoloji tarafında sert satışlara yol açmıştı. Biraz daha biz momentumun teknolojiden çıkışının hızlandığı ve diğer döngüsel hisseleri girişin hızlandığı bir haftayı takip etmiştik ve Avrupa borsaları rekor seviyeleri yakın seyrediyordu. Fakat bugün rekor seviyelerden hızlı bir şekilde geri çekildiğini görüyoruz. Tahvil faizlerinde de yükseliş hızlandı. Özellikle Fransa'ya baktığımız zaman Fransa'da 10 yıllık tahvil faizleri 2009 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 12 bas puan yukarıda 10 yıllık tahvil faizi. Le Pen'in önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağına dair açıklaması siyasi belirsizliğin artmasına yol açtı ve diğer ülkelere kıyasla Fransa üzerinde tahvil piyasasına baskının daha da artmasına yol açmış gibi gözüküyor. Almanya'ya baktığımız zaman Almanya'da 10 yıllık tahvil faizi 8 bas puan yukarıda. Son bir ayın en yüksek seviyesi çıktı ve 8. gün üst üste yükseliyor. Ocak ayından bu yana en uzun süreli yükseliş serisini kaydediyor Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri. İtalya, Almanya 10 yıllık tahvil faiz makası 81 bas puan ile Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmış durumda. İngiltere'ye baktığımız zaman orada da çok sert bir yükseliş var. İngiltere 10 yıllık tahvil faizleri 10 bas puan artışla %4,95 seviyesine çıktı ve İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinde keskin bir artış yaşandığını görmekteyiz. Şu anda piyasalar Kasım ayına kadar 25 bas puanlık faiz artışı beklentisini tam fiyatlıyor İngiltere Merkez Bankası'ndan. Hatta ikinci bir faiz artışı olasılığı %35 olarak fiyatlanıyor piyasalarda. Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz artırım beklentilerini güçlendiğini görüyoruz. Eylül toplantısına kadar bir faiz artışı daha gelme olasılığı %90'a çıktı. Bu hafta içinde %50'nin altına gerilemişti. Yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha beklentisi tam fiyatlanıyor. Aynı zamanda yatırımcılar gelecek yılın ortasına kadar bir faiz artışı daha bekliyorlar. Yani çok keskin bir şekilde tahvil faizlerinin yükselişinin hızlanmasıyla merkez bankalarından faiz artırım beklentilerinin yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz Zeynep.
0: Ceren çok çok teşekkürler. Piyasa hattını burada noktalayalım. Birazdan Ala Rak Güneş Dünyası var. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz.
4: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
5: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg HT Radyo.

reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve gayrimenkul sektörünü konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Vovun Global Gayrimenkul Yatırım CEO'su Burak Ustaoğlu bizlerle. Burak Bey merhabalar, yayınımıza
2: merhaba,
1: hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk, teşekkürler.
1: Şimdi çok değişkenli parametrelerin olduğu bir küresel piyasalardan geçiyoruz. Yani program öncesinde sizinle konuştuğumuzda Trump sabah Rutte ile bir konuşma gerçekleştirdi. Acaba ateşkes sona mı erdi? Faiz indirim tarafındaki beklentiler bir ötelenme mi gelecek? Bunun sektöre yansıması nedenle olacak diye konuşurken biraz Mayıs tarafındaki rakamları detaylandıralım sizinle dilerseniz. Çünkü Mayıs'ta konut satışları %30'un üzerinde bir geri çekilme yaşadı. Fakat ipotekli satışlarda %25'e varan bir artış vardı. Yani bu aradaki dengeyi nasıl korumak lazım? Sizce bu tarafta bir yanda artış bir yanda düşüşün olmasıyla beraber acaba talep tarafında bir değişim mi gerçekleşiyor?
2: Şöyle de düşünüyorum Adem, Türkiye'de gayrimenkule yönelim çok ciddi anlamda yılbaşında 2026'nın ilk dönemlerinde artmıştı. Ancak bu noktadaki en büyük beklenti faiz düşüş beklentisiydi. Ve ilk 3 aydaki bu düşüşün sürmesi yatırımcının hızlı bir şekilde bu alana yönelmesine sebep oldu. Ancak geçtiğimiz aylarda özellikle Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle de piyasalardaki yaşanan zorluklar sebebiyle faiz düşüşü durdu ve altın o dönem çok ciddi bir yükseliş gösterdi. Hemen akabinde de bir düşüşe geçti. Yaşanan bu faiz düşüş beklentisinin durması ve altının ciddi bir yükselişten sonraki düşüş sebebiyle talep yavaşladı doğal olarak. Ve TÜİK verilerinde de Mayıs ayında gördüğümüz üzere yani ilk el satışlarda %27.9, ikinci elde ise %32.7'lik bir azalma oldu. Evet. Biz bunun genel bir gidişat olacağını düşünmüyoruz. Özellikle yaz dönemi sonrasında genel dünyadaki konjonktürde tabii ki el verirse, yani Trump bugün konuştu ve hemen bu piyasaları olumsuz etkiledi. Genel konjektörde bu olumsuz tablolar olmama durumunda Eylül ayı itibariyle ciddi anlamda faizlerde bir düşüş beklentisi olmasını öngörüyoruz ve bu düşüşünde direkt olarak gayrimenkule bir yönelime gideceğini düşünüyoruz. Türkiye'de burada önemli bir veri de hipotekli satışların da %49 oranında geçen yıl, mesela 2025 verilerinde %49 artmıştı bir önceki yıla göre. Evet. Buna bağlıyoruz. Faiz ortamında bir de ipotekli satışların bu kadar yükselmiş olması aslında yatırımcının bir şekilde bu gayrimenkule gitme isteğini gösterir. Ancak mevcut konjonktür bunu frenletiyor. Biz bunun Eylül ayı itibariyle tekrar yükseleceğini öngörüyoruz.
1: Yani güçlü bir talep olduğunu, ipotekli satış bile olsa aslında altta yattığını söylüyorsunuz. Evet. Peki ilk el satışlarını biraz konuşmak lazım. Çünkü orada bir geri çekilme olduğunu rakamlardan, evet, Mayıs ayındaki rakamlardan görmüştük. Peki bu düşüş arzı nedenle etkileyecek? Çünkü müteahhitlerin yeni proje iştahında bir geri çekilme yaşandığını son 2 ayda görmüştük. Peki bunun devamı olacak mıdır?
2: Maalesef bu Türkiye'deki inşaat geliştiricilerimizin özellikle son 3 aydır ciddi anlamda yaşadığı bir problem. Bunun 2 farklı sebebi var. Birincisi inşaat maliyetleri çok ciddi anlamda yükseldi ve fiyatları yukarı yönde baskılıyor. O yüzden talep azlığına rağmen çok ciddi kampanyalar yapıp fiyatları düşürmesini ilk el konut satışında üreticilerin zorluyor. İkinci önemli olan bir nokta ise arsa arzının azalmış olması. Arsa arzındaki düşüş, yeni arsa üretilememesi de yine aynı şekilde konut fiyatlarını yukarı çekiyor.
1: Hemen araya girmek istedim. İnşaat maliyet endeksinin Mayıs

0: ayı verisi yarın gelecek değerli izleyenler. Nisan ayı verisine bakıldığında %28'e yakın yıllık tarafta bir artış vardı ve %30'luk işçilik giderlerinde artış katılık göstermeye devam ediyor. Peki arsa tarafı alt detaylarda endekste yer almıyor. Peki piyasaya bakıldığında şu an ne kadarlık bir artışla karşı karşıya kalındı sizce? Çünkü arz baskısı fiyatları artıran bir arsa maliyetine doğru ilerletiyor galiba.
1: Evet, kesinlikle. Ve savaş da çok ciddi anlamda etkiledi. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş inşaat ham maddelerinde ciddi anlamda bir yükselişe sebep oldu. Geçmiş dönemlerde bu maliyet artışının en büyük sebebi de aslında işçi maliyetleri olarak biz görürdük. Ancak bu seneki verilerde gördüğümüz daha çok ham madde maliyetinin yükselmiş olması bunu baskılıyor. Bunun da en büyük sebebi Körfez'de yaşanan savaşın petrol fiyatları üzerindeki etkisi ve maliyetlerin yükselmesi. Bu durumda bu baskılamayı sürdürecek. Yani arsada da aynı şekilde zaman zaman devlet kanalından da bazı destekler açıklanıyor ve yeni arsalar da sunuluyor. Ancak bu çok yeterli seviyede değil ve arsa arzı kısıtlı olduğu sürece fiyatlar yüksek kalmaya devam edecek. Biz Türkiye'nin birçok bölgesinde gördüğümüz net bir tablo var. Bugün inşaat firmaları mevcut proje geliştirdikleri arsayı bugün satın alsa ve hazır satmaya çalıştıkları ürünleri bugün sıfırdan mal etmek istese sattığı fiyatlara birçok mal edemiyor. Ben bunu birçok firma sahibinden duyuyorum. Ya diyor, yani hani kampanya yapalım ya da hem yabancıya satış tarafında hem iç piyasadaki satışlarda bazı önerilerimiz oluyor. Genel olarak aldığımız dönüş şu: ya maliyetimiz bu zaten. Ya da çok %10, %5 karlılığımız var. Bu inşaat sektöründe bunlar konuşulmayan rakamlardı. Yani %50, %100'e varan karlılıkların konuşulduğu bir sektördü. Gerçekten %10, %20'lik kar marjlarından, hatta kimisi likidite probleminden kaynaklı. Neredeyse maliyetine satışlar noktasını savunuyorlar ve bu indirimleri yapamıyorlar. Çünkü fiyatlar çok baskılandı. O yüzden hem arsanın yüksek bir fiyatta olması hem maliyetlerin bu kadar yüksek olması bugün ilk el konut satışlarını bu noktada daha da frenlemiş oluyor. İkinci eldeki artışın noktası da burada bir fırsat oluşturuyor. Yani likidite problemi ve piyasadaki daralma özellikle ikinci el piyasasında ürüne sahip olan yatırımcıların daha düşük fiyatlara vermesine sebep oluyor. Çünkü finansman erişimi artık çok zorlaştı. Altından bir girişi olduysa ciddi anlamda bir zararı olan bir kitle de var. Bunlar da çok altından çıkmak istemiyor.
0: Finansman servet etkisi ihtiyacı olarak varsa, da detaylandırabiliyoruz bu tarafı.
1: Aynen öyle.
0: Servet etkisi deyince aslında altın tarafında geçtiğimiz sene bakıldığında bir yükseliş, güçlü bir büyüme hikayesi vardı. Fakat güvenli liman algısının yavaş yavaş yitirilmesiyle beraber bu sene içerisinde artık Mart ayındaki savaşın daha da parlanmasıyla beraber bir düşüş olduğunu gördük. Ve şu anda ons altının aslında 4000 dolar bandında gidip gelen bir sıkı fiyat hareketiyle ilerlediğini izliyoruz. Bu düşüşle beraber servet etkisinden kaynaklı geri çekmenin gayrimenkul sektörüne yansıması olacağı görülüyordu. Peki bu yansımanın siz devamını öngörüyor musunuz ve çok derinleşen bir satış baskısı altın fiyatlarının düşüşünden kaynaklı gerçekleşebilir?
1: Bu konuda çok farklı görüşler var. Ancak benim de görüşüm, altın fiyatları bence gerçekten olması gerekenlerin çok üzerine çıkmıştı ve bir düzeltme yaşadı. Ve tekrar böyle 6000 dolar bandlarına kadar bazı öngörülerde olduğu üzere.
0: Son 10 yılda en çok yükselen, yatırımcıyı güldüren altın oldu. Sonra konut gelmişti. Bu da bir denge değişimi olabilir.
1: Ki normalde bu her zaman biz konutu burada ön planda görmüştük. Ki denge değişimi bence başladı da. Altın bu düzeltmeyi yaşadı ve tekrar bu bir önceki gördüğümüz yükseliş bandlarına çıkacağını ben çok öngörmüyorum. Ve burada bekleyen yatırımcı da bir süre daha bekleyip en sonunda artık daha güvenli liman olabilecek, ki Türkiye'de bu her zaman gayrimenkul olmuştur, alana geçeceklerini yatırımcıların düşünüyorum. Çünkü gerçekten olması gereken seviyenin çok üstüne çıkmıştı. Ve bunun bir sonucu olarak da yaşadığı bir düzeltmeden nokta buraya geldi. Elbette bir artış gösterebilir. Dünyada çok fazla değişen bir konjonktür var. Yani Trump'ın açıklamalarıyla çok hızlı değişen bir altın piyasa endeksi var. Bunlar da var olmaya devam edecektir ama zaten mevcut değerlerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu elbette gayrimenkul çok ciddi etkiliyor. Ya biz 2-3 ay öncesinde ki talebin yüksek olduğu dönemlerde gayrimenkulde böyle bir etki yoktu ve savaşla beraber herkes çok altın yükseleceğini öngörerek ciddi altın yatırımları yaptı ve 7-8 bin TL bandında olan çok kişi var ve bunlar artık bu değer kaybından dolayı hemen çıkmak istemiyor. Tekrar yükseleceğini düşünüyor ama biraz böyle kararsız kalınan bir dönem. Ama biz biraz daha bu seviyelerde kalacağını ve faizlerin düşmesiyle birlikte de artık gayrimenkulün daha güvenli bir alan

0: öngörülerek yatırımcının oğluna geçeceğini öngörüyoruz.
1: Şimdi sizin son zamanda bu altın fiyatları ve konut piyasasındaki fiyatları karşılaştırdığınız bir araştırmanız vardı. Araştırmaya bakıldığında raporunuzda bir metrekare konutun değeri 6,2 gram altına gerilemiş durumda, evet, deniyor bu tarafa bakıldığında. Peki şimdi tüm bu ikinci el tarafındaki satışları baz alırsak, masaya yatırırsak, bu tarafta bir alım fırsatı olarak bu veriler okunabilir mi sizce?
0: Elbette okunabilir. Yani bizim altın konut rasyosu grafiği var, sizin de bahsettiğiniz. Bu grafik tarihte neredeyse ilk kez bir 2015 yıllarında benzer bir dönem görüyoruz. Rasyo tarihsel ortalamanın altında ve konut görece altına göre değersiz kalmış bir durumda. Bu dönemler her zaman alım fırsatı penceresinin açık olduğunu gösterir. Şu anda tam olarak böyle bir dönemdeyiz ve konut Türkiye'de gerçekten, evet, alım gücü anlamında vatandaşlarımız zorlaştığı için çok ucuz görünmeyebilir ama reel maliyetleri anlamında dünya geneline de baktığımızda çok ucuz durumda. Ve ciddi anlamda TL borçlanmayla özellikle alım fırsatının olduğu bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Bunun da en büyük sebeplerinden birinin altın konut rasyosuna bağlıyoruz aslında.
1: Peki yatırımcılar İstanbul mu yoksa daha artık yaz ayı gelince yazlık yerlere doğru mu talebi kaydırmaya başladı Burak Bey?
0: Biz son dönemde özellikle yabancıya yatırımcı portföyümüz için, yani yabancı yatırımcılar için Bodrum'da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bodrum, İstanbul, zaman zaman Ankara'daki ciddi fırsatları da sunuyoruz. Ankara çok yabancı yatırımcı tarafından bilinen bir alan değil ama TÜİK verilerinde de gördüğümüz üzere aslında en çok değer artışını ve kira getirisini getiren bölgelerden
1: belki
0: birisi.
1: Belki NATO sonrası bir talep, evet, olmuş
0: belki
1: olabilir tabii bu iki günde.
0: Artık dünya geneli bilinirliğini çok ciddi, evet, anlamda artırdı. O yüzden yabancı yatırımcı için de bir alan olabilir. Ama biz bu üçü üzerinde çalışıyorduk. Özellikle Bodrum'da ciddi fırsatların olduğu bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü neredeyse geliştiricilerin tamamının söylediği bir şey. Geçmişte aynı projede 2,5-3 milyon dolarlara satılan villaların bugün 1,5-2 milyon dolar bandı seviyesinde olduğunu düşünüyoruz. Bu oranı birçok rakamda değerlendirebilirsiniz. Aynı yüzdesel düşüşü görüyoruz. Ve birçoğunun söylediği, ellerinde çok fazla ürün var, talep çok düşük. Aslında arz üretimi de durmuş durumda. Yeni proje üretimi de çok az geçmiş dönemlere göre ama yine de ellerinde konut stoğu var. Bugün bu arsayı alsalar ve bu inşaatı yapsalar bugün sattığı rakamlara birçoğu bunu mal edemiyor. O yüzden bu tabii ki mevcut yaşanan konjonktürün de bir sonucu. Yani talebin azalması, iç piyasadaki talebin özellikle azalması bu tabloyu ortaya çıkartıyor. Biz de bunun gerçekten bir alım fırsatı olduğunu ve yabancı yatırımcı için de bugün dolar bazlı bir değer kazancı için iyi bir dönem olduğunu savunuyoruz ve bu noktada özellikle Körfez ülkelerinden ciddi anlamda bir yatırımcı kitleyi Bodrum'a davet ediyoruz. Ve bununla ilgili turlarımıza da başladık.
1: Peki
0: ve
1: genel anlamda yabancı yatırımcı var mı? Şimdi Avrupa tarafından konut satışlarına bakıldığında Almanlar ve Rusların, evet, talep gösterdiğini son zamandaki rakamlardan çokça görürdük. Peki bu jeopolitik tansiyondan sonra değişen Körfez ülkelerindeki talepten sonra bu sene içerisinde Bodrum'da, İstanbul'da veya NATO sonrası Ankara talebinde diyelim sizinle beraber farklılaşan bir yabancı yatırımcı talebiyle karşı karşıya kalacak mıyız veya kalmaya başladık bile mi?
0: Bence kalmaya başladık. Şöyle, 2023 yılından bu yana yabancı yatırımcı tarihi diplerindeydi. Yani ciddi anlamda düşmüştü. Çünkü ülkemizde dolar bazlı ciddi anlamda konut fiyatlarında bir gerileme yaşandı. Biz bu dönemin gerçekten fırsat alım bir dönem olduğunu, faizlerin düşmesiyle birlikte bu yükselişi dolar bazlı olacağını savunuyoruz ve yabancı yatırımcıda da bunun bir karşılığını görüyoruz. Yani çok ciddi anlamda bir talep söz konusu diyemem ama geçtiğimiz yıllara oranla daha olumlu bir tablo olduğunu, en azından şöyle geri dönüşü biz çok alıyoruz. Yani bu yaz 200'ün üzerinde yabancı misafiri sadece Bodrum'da ağırlamayı planlıyoruz ve yaptığımız roadshow'larda, Dubai'deki, Abu Dhabi'deki, işte Doha'daki etkinliklerde aldığımız geri dönüş çok olumlu ve en azından şunu diyorlar, gidelim görelim, gerçekten bir fırsat var mı değerlendirelim. Bu geçen yıl çok zordu. Yani gelmek bile çok istemedikleri bir tablo söz konusuydu. Bu yıl biz umutluyuz. Gerçekten böyle iyi bir fırsat dönemi olduğunu, yabancı yatırımcıların da ülkemize geri dönüp burada onların da bir, bu değer artış kaynaklı kazanç elde edebileceği fırsat bir dönem olduğunu da düşünüyoruz. Elbette Körfez şu an yeni yeni açılıyor. Özellikle Bodrum'da ve çevre tatil bölgelerinde Körfez ülkelerinden çok fazla araç plakası da görmeye başladık. Biraz şunun da çok ciddi bir etkisi oldu. Suriye'deki barış iklimi ve karayolunun açılmış olması bölgede yaşayanların artık buralara araçlarıyla gelip 2 ay 3 ay yazı burada geçirmek istedikleri bir dönemi de açmış oldu aslında. Bu da bir fırsat.

0: fırsat dönemi. Türkiye'deki mevcut yapı ve fiyatların çok düşük olması da ikinci bir fırsat dönemi. O yüzden biz bu yaz için Bodrum'dan umutluyuz. İstanbul tabii ki her zaman bu konuda önde gelen şehirlerimizden birisi olmuştur yabancı yatırımcı da. Burada da biraz daha İran etkisini görüyoruz. Özellikle vatandaşlık motivasyonuyla İranlılardan da İstanbul bölgesine bir yatırım talebi alıyoruz.
1: O zaman biraz da yerli tarafı masaya yatırmak lazım. Çünkü hem yatırım amaçlı hem de konut oturumu amaçlı yatırımcılar tarafından nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? Çünkü bakıldığında finansman erişim tarafında zorlukların yaşandığı tasarruf tarafındaki aslında finansmana doğru bir eğilimin de son dönemde olduğunu rakamlardan ve talepten görüyoruz. Peki bu süreçte finansman erişim tarafında BLDK tarafından gelen yeni konutta kredi değer oranı açıklaması ve tasarruf finansman tarafında gelen yeni adımlarla beraber nasıl bir taleple karşı karşıya kalacağımızı öngörüyorsunuz?
0: Şöyle özellikle yüksek değerli ürünlerde kredi değer oranı düzenlemesi kapsamında BDDK'nın yüksek kredilerin artık alınmasının biraz önüne geçilmiş oldu ve bu da biraz daha likidite gücü yüksek olan yatırımcının bu noktada daha cazip alımlar yapabilmesine bir fırsat zemini oluşturdu ve biraz daha spekülatif bir ortamı bu noktada yüksek değerli ürünlerde kaldırmış oldu. İkinci noktada ise artık daha çok Türkiye'de evim sistemi olarak geçen faizsiz bir alım modeliyle insanların bir organizasyonla bir araya geldiği, bunun için %7'lik sadece bir organizasyon bedeli ödediği bir sisteme ciddi anlamda talep artışı oldu. Geçtiğimiz hafta itibariyle bununla ilgili bir düzenleme oldu. Daha önceki sistemde %40'a ulaştığında toplam ödeme rakamı o ürüne sahip olabiliyordu yatırımcı. Bu bugün %45 oldu. Minimum süre 5 ayken de bu 6 aya çıktı. Ama en önemli düzenleme ise orada şu oldu. En düşük taksitle en yüksek taksit arasında 3 katı kuralı geldi. Yani daha öncesinde bu %40'lık ödemeyi çok kısa sürede, 5 ayda minimum süreydi. İşte aydaki %8 gibi rakamlarla yatırımcı vatandaşımız çok hızlı öderken geri kalan rakamlarda düşük taksitler, sonra doğru yüksek taksitlerle ödeme güçlükleri yaşadıkları bir tabloda aslında kendilerini oluşturmuş oluyordu. Bu son düzenlemeyle en düşük taksit ile en yüksek taksit arasındaki oran 3 katı olarak düzenlendi. Bu da biraz daha aslında yatırımcıların öngörülebilir taksit tabloları oluşturmasını...
1: Dengeli bir ödeme planı olarak ortaya
0: çıktı. Bir ödeme planı
1: açmış. Peki satışlara yansıması sizce bir artış olarak değerlendirilebilir mi?
0: Şöyle, çok büyük düzenlemeler olduğunu düşünmüyorum. Elbette çok küçük de olsa bir motivasyon kaybına sebep olabilir. Ben böyle çevremde ya 5 ay alabiliyorduk şimdi 6 ay olduğu noktasında bunun böyle üzüntüsünü hissettiklerini bildiğim birkaç kişi ama vadeler uzadı ama %40'dan 45'e çıktı ödenmesi gereken minimum tutar. Bunlar çok küçük değişiklikler. O yüzden çok büyük bir talep düşüşüne sebep olacağını düşünmüyorum.
1: Bir de enerji sınıfı uzaklığı limitler de aslında burada artırıldı. Ve konut tarafında enerjiye önem veren inşaatlara dair de yeni düzenlemeler geldi. Peki bu düzenlemeler kentsel dönüşümdeki artırmayı öngördüğümüz randımanı nedenle etkileyecektir? Burada nasıl bir iştahla karşı karşıya kaldık sizce?
0: Şöyle, enerji çok önemli bir konu aslında gayrimenkulde. Çok kısa ona da değinebiliriz. Özellikle yenilenebilir enerji kullanımı ve akıllı ev teknolojilerinin kullanıldığı sistemler de kira getirisi yapılan araştırmalara göre %18 ile 22 arası daha fazla oluyor. Artık daha bilinçli bir yatırımcı kitlesi var ve bu kitle akıllı evlere ya da yenilenebilir enerjinin aktif kullanıldığı bölgelere, projelere yatırım yapmak istiyorlar. Avrupa'da bu çok ciddi anlamda üretim kısmında da bir rekabet oluşan ve yeni projelerin üretildiği bir dönemde ama Türkiye'de bu yeni yeni artık ön plana çıkmaya başladı. Ankara'da, İstanbul'da bunun önce şirketlerini de görüyoruz. Aktif yenilenebilir enerjinin kullanıldığı, yapay zeka destekli akıllı ev teknolojilerinin kullanıldığı projeler üretilmeye başladı ve bunun karşılığında da ciddi bir talep söz konusu da olabildiğini görüyoruz. Biraz daha üretici kısmında bir rekabet ortamı oluşturdu. Ama bu tatlı bir rekabet ve satışları da olumlu anlamda etkileyen vatandaşın da yaşam kalitesini ciddi anlamda yükselten bir fırsat zemini oluşturdu. O yüzden biz hem yenilenebilir enerjide hem akıllı ev teknolojileri kısmında bu sürecin ve düzenlemenin olumlu olduğunu düşünüyoruz. Ve gitgide buraya olan talebin de yükseleceğini düşünüyoruz.
1: Peki kentsel dönüşüm tarafındaki şu an ivmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü son zamanda özellikle Anadolu yakasına bakıldığında birçok kentsel dönüşüm tabelasıyla karşı karşıya kaldık. Ama inşaat maliyet endeksindeki %25'in üzerindeki artış katılığı bir yanda duruyor. Arsa arzında sıkıntı var söylemleri sektörü.

0: Nezdinde çokça konuşuldu ki sizinle de
1: evet.
0: programın başında detaylandırmıştık bu alanı. Bu handikaplarla beraber burada bir artış ivmesiyle karşı karşıya kalır mıyız, yoksa daha yatay seyrede ilerleyen yılı kapatan bir kentsel dönüşüm ivmesiyle karşı karşıya mı kalacağız?
1: Geçmediğimiz dönemlerde bu çok ciddi talep gören bir konuydu ve herkesin aslında heyecanla beklediği, kendi bölgeleri içinde buraya da gelsin, biz de bundan faydalanalım beklentilerin olduğu bir dönemdi kentsel dönüşüm. Ama ancak sizin de bahsettiğiniz üzere bu maliyetlerin yükselmesi artık bence daha çok yatay dengeli bir zemin oluşturdu. Eskisi kadar yüksek motivasyon olmadığını düşünüyorum. Çünkü taksitlerin ödeme gücü de biraz daha zorlaştı bu noktada. Hala fırsat bir durum ve kentsel dönüşüm gitgide ülkemiz için büyümesinin olumlu olacağı bir alan. Ancak talep noktası bence biraz daha yatay seyirde devam edecektir.
0: Son olarak fiyatlara değinmek isterim. Çok az bir süremiz kaldı Burak Bey. Peki aslında burada olası bir faiz indirimiyle beraber bir hareketlilik piyasa nezdinde bekliyordunuz. Fiyatlar tarafında bir düşüş veya artış öngörünüz var mı? Çünkü zaten düşen bir fiyat skalasıyla karşı karşıya kaldığımızı maliyetlerden dolayı söylemiştiniz.
1: Evet.
0: Daha farklı bir tablo yıl sonunda karşı karşıya kalabilir miyiz sizce?
1: Bence dünyadaki genel konjektör ve bu son dönemdeki işte Trump'ın yaptığı açıklamaların dengeli gitmesi durumunda bence kesinlikle kalırız. Eylül ayı itibariyle biz ülkemizde faiz düşüşünün başlamasını öngörüyoruz ve genel anlamda geçmiş verilere baktığımızda şöyle bir istatistiğimiz var. Politika faizi her %5 puan düşüş yaşadığında konut talebi tahminen %8 ile 12 arası artış gösteriyor. Ve bu fiyatlara da direkt yansıyan bir etki oluyor ve bu artışın yüzdesi artması bir anda yatırımcının bu alana yönelmesine sebep oluyor. Bugün TL bazlı borçlanmak ve projelere yatırım yapmak bence ülkemizde doğru bir yatırım aracı ve önümüzdeki 1-2 yıllık kısa vadeli konjektörde bile ciddi karlılıklar sağlayabilecek bir alan. O yüzden Eylül ayı itibariyle bu düşüşün biz başlayacağını, tabii dünyadaki genel yapı buna izin verirse başlayacağını ve akabininde de yıl sonuna doğru bu talepte ciddi yükseliş göreceğimizi düşünüyoruz. Özellikle 2027 yılı bence gayrimenkule yönelim anlamında ciddi Peki. fırsat bir dönem olacak. Ve bugünden girenler daha yüksek kazanç elde etmiş olacak.
0: Peki Burak Ustaoğlu, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
1: Teşekkür ederim. Yine.
0: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz. Aranın ardından Çağlar Kuzlukluoğlu Akıllı Parayla karşınızda olacak. Bence bir yere ayrılmayın.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Hafta NATO haftası diye sözlerimize yayınlarımızı açarken bu hafta başında başlamıştık. Öyle de devam ediyor. Beklenildiği üzere burada tabii tahminlerde, öngörülerde bulunmak ne kadar tam olarak ağızdan çıkacak sözleri ya da buna ilişkin gelişmelerin silsile halinde etki alanlarını tarif edebilirdi tartışmalı ama ciddi anlamda çok önem yüklediğimiz NATO zirvesinden çok açıkçası çarpıcı görüşler çıkmaya devam ediyor. Öğle saatlerinden itibaren takip edemeyenler adına söyleyecek olursak öncelikle Trump tekrar Grönland meselesini Danimarka'ya dönük olarak gündeme getirdi. Ama her şeyden daha çarpıcı olanı İran'ın dün akşamdan itibaren Türkiye saatiyle izlemiş olduğumuz açıklamaları da söz konusuydu. Saldırılarla ilgili karşılıklı olarak bu noktada Donald Trump da dedi ki bana göre artık İran'la ilgili olarak ateşkes konusu oldukça şüpheli, ateşkes bitti dedi hatta açık açık ve bunu takiben özellikle ons altın ve ons gümüşte özellikle gümüşte %2'lere yakın aşağı yönde seyir gördük. Ons altında şu an %1'i biraz daha zorlar durumda. Borsa İstanbul'da ulaştırma %3'ün üzerinde düşüyor. Bankacılık %2,5'un üzerinde. BIST 30 %2'ye yakın ve BIST 100 de %1,5'un üzerinde düşer vaziyette ama bu söylemleri takiben içeride de dışarıda da önemli fiyatlamaları izliyoruz. Avrupa'da da durum aynı. Kabaca %2'ye yakın ana endekslerin düştüğünü görüyorum. Sabah bunlardan evla olarak bu gelişmelerden biraz daha hariç biçimde ama KOSPI'nin %5,5'a yakın düştüğü bir gündü yine bugün. Biz Türkiye saatiyle öğle saatlerine itibaren biraz önce söylediğimiz etkiyi gördük ama Nikkei, CSI ve Hang Seng'de de Hang Seng belki burada istisna olabilir, pozitif ayrıştı. Açıkçası pozitif görünümler yoktu. VIX endişe endeksi 17'den 18'e doğru yaklaştı ama bunun haricinde özellikle içeride ve dışarıda özellikle hisse senedi piyasalarında baskıyı hissettiğimiz altın ve gümüşle beraber söyleyebiliriz. Petrolde yönün yukarıya döndüğünü şu an ikisinde de %5,5'a yakın yukarı yönde değişimler görüyorum. Söylemek mümkün. Bizde 2 yıllık ÖSTİ'de tahvillerde yine yukarıya doğru gitti. 2 yıllıklar hatta %41'lere, 10 yıllıklarda %34'lere yaklaşıyor. CDS'imizde tekrar 220 civarındaki o yatay seyrini 227'nin üzerine taşıdı. Kurda da şu an dolar TL'ye baktığımda yine takip ettiğimiz seviyenin üzerine 46.85'lerin bir miktar daha yukarısına geldiğini görüyoruz. Spot dolar endeksi de 101'in üzerinde. Gün başlangıcından itibaren NATO zirvesi çerçevesinde böyle bir özet geçmiş olalım. Gidelim şimdi Paribu Araştırma ve Raporlama Birim Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a. Burçak hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Bugün gündemde stratejinin Bitcoin satışı, Rusya'nın en büyük bankasının kripto sektörüne adımı ve stabil kripto paraların rekor işlem hacimlerinden bahsedeceğiz. Dilersen hemen detaylara geçelim. Gündeme stratejinin Bitcoin satışı haberiyle başlayalım. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bildirime göre strateji 29 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında 3588 Bitcoin sattı. Bu satıştan elde edilen 216 milyon dolar hisse temettüsü ödemelerini yapmak ve şirketin ABD doları rezervini 2,5 milyar dolara yükseltmek için kullanıldı. Hikayeyi biraz geri saracak olursak strateji elinde tuttuğu 843 binden fazla Bitcoin ile halka açık en büyük Bitcoin hazine şirketi. Şirketin CEO'su Michael Saylor ise Mayıs ayında temettü ödemelerini yapmak için Bitcoin satabileceklerini açıklamıştı. Sonrasında şirket 26-31 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde 32 Bitcoin satmış, temettü ödemelerini gerçekleştirmişti. Bu satış şirketin Aralık 2022'de gerçekleştirdiği 704 Bitcoin'lik satıştan bu yana gerçekleşen ilk satış olmuştu. Bir diğer haberimiz bir banka adaptasyonu ile ilgili. Varlık bakımından Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank, ülkenin dijital varlık yasasının Eylül ayında yürürlüğe girmesinin ardından kripto cüzdanı ve kripto varlık saklama altyapısını uygulamasına ekleyecek. Banka 1 Aralık'a kadar bu hizmetleri açmayı planlıyor. Son haberimize geçelim. Stabil kripto paraların işlem

0: hacmi Haziran ayında 1,79 trilyon doları aşarak rekor kırdı. Bu rakam Mayıs ayındaki 1,1 trilyon dolarlık işlem hacmine göre %63'lük bir artışa denk geliyor. 2025 yılının Haziran ayına göre ise %125'lik bir artış söz konusu. Yarı yıl performansına bakacak olursak yılın ilk 6 ayında düzeltilmiş stabil kripto para işlem hacmi toplam 8,82 trilyon dolara ulaştı. Visa'nın verilerine göre Haziran ayı işlem hacimlerinin %67'sini, yarı yıl işlemlerinin ise %70'ini USDC oluşturdu. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarımız bu kadar Çağlar. Çok teşekkürler. Sana tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Ümit ederiz ki öyle olsun elimizde. Burçak Güler Ultaş'a konular oldukça çetrefilli. Biz de Paribu'ya ve Burçak'a güzel bir gün ve güzel zamanlar dileyelim. Bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Gerz bizlerle olacak. Piyasalardaki etkileri ve özellikle ikinci yarıyı konuşacağız. Kaçınmayın.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı paranın ana kısmında Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kerz'le sohbetimize başlayacağız. Ama malum haliniz sınırlarımız içerisinde de, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de NATO zirvesi varken bu konuyla ilgili gelişmeleri tekrar siz değerli izleyicilerimize hatırlatmakta fayda görürüz. Bir boru attık.

0: konusu vardı. Şu anda içinde bulunan durum bu konuyla ilgili önümüzdeki süreci nasıl etkileyecek bilmiyoruz tabii ki ama bununla ilgili bir detaylara göz atalım. İlerleyen dönemde nelere evrileceğini takip ediyor olacağız.
1: NATO müttefikleri Soğuk Savaş döneminden kalma bir yakıt boru hattı ağını Doğu Avrupa ve Türkiye'ye uzatmak için tarihi bir anlaşmaya yaklaşıyor ve bu ülkelerin kriz anında tedarik alabilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre yıllarca süren görüşmelerin ardından planın ilerletilmesi konusunda mutabakat sağlandıktan sonra kararın çarşamba günü Ankara'daki NATO yıllık zirvesinde açıklanması bekleniyor. Boru hatları askeri üsleri birbirine bağlayarak kriz durumlarında yakıt teslimatına yardımcı oluyor. Bu girişim Batı Avrupa'da yoğunlaşan boru hatlarının Rusya sınırlarına yakın büyük ölçekli operasyonları desteklemek için yetersiz kalabileceğine dair artan endişeyi yansıtıyor. Doğu kanadındaki çoğu ülke tıkanıklığa ve saldırılara karşı daha savunmasız olan karayolu veya demiryolu altyapısına güveniyor. Kaynaklardan birine göre proje NATO'nun şimdiye kadarki en büyük yatırımı olmaya hazırlanıyor ve maliyeti 20 yılda 30 milyar dolara ulaşabilir. Kaynaklar finansman yapısı ve genişleme sırası da dahil olmak üzere teknik detayların önümüzdeki haftalarda netleştirilmesi gerektiğini söyledi. NATO'nun finansmanın büyük kısmını sağlaması, Doğu ülkelerinin ise maliyetin geri kalanını karşılaması bekleniyor. Ancak kesin detaylar halen görüşülüyor. Polonya, Baltık ülkeleri, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye projeden başlıca yararlanan ülkeler olacak. Diplomatlar Ankara zirvesinde liderlerin onaylaması için bir bildiri taslağını son haline getirirken geçen hafta bu konuda tartıştı. Polonya zirve sırasında boru hattı uzantısı konusunda anlaşmaya varılmasını sağlamaya çalıştı.
0: Evet, Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Vesiyos Mehmet Gerz'le sohbetimize başlayabiliriz. Hiç de aslında üzerine düşünmeye gerek kalmadan sorulacak soru şudur ki Ankara'da bir NATO zirvesi gerçekleşiyor. Bu zirve gerçekleşirken biz ateşkes ve burada bir erteleme en azından bir süreliğine silahlar susar mı diye beklerken tekrar bu konuyla ilgili gürültü patırtı çıkıyor amiyane tabirle ve ABD Başkanı Türkiye'den diyor ki biz İran'la ilgili konudan tırnak içerisinde İran'ın bu konudaki tavrı nedeniyle vazgeçiyoruz. Bana kalırsa burada mutabakat sona erdi ve takibende Erdoğan'ın da açıklamaları var. Biz ittifak için üzerimize ne düşerse gerekeni yaparız diye. Aslında küresel jeopolitiğin piyasaların önüne geçtiği dönemlerden de geçiyoruz. Ne diyor Mehmet Gerz? Etrafı bu şekilde hareketli ve NATO müttefiki olan bir ülkenin hisse senedi piyasaları başta olmak üzere varlık sınıfları nasıl tepki verir buna?
2: Çağlar, ben de şeyi takip ediyorum, açıklamaları. Gördüğüm Trump İran'ı tekrar masaya getirmeye çalışıyor. Yani Amerika'nın barışa mecbur olduğu pozisyonunu biraz fazla İran tabii ki kullanmaya başladı. Onun üzerine savaşı tekrar gerekirse başlatırız pozisyonunu hissettirmek için dün ciddi bir saldırı yapılmış. 80 noktaya saldırı yapmışlar. Bence bu tekrar savaşın başladığı anlamına gelmiyor ama İran'a bir uyarı gibi anladım ben. Tekrar barış masasına gelip şartları daha net oluşturacaklarını düşünüyorum.
0: O zaman Mehmet Bey, siz ısrarla yazın biraz daha en azından sükutla geçeceğine emin misiniz? Yani yılın ikinci yarısında birçok kişi, başta yine hisse senedi piyasaları olmak üzere, biraz daha ümit var girmişti. Bunlar olur ama en nihayetinde o ikinci yarıda, özellikle ara seçimlere doğru, dışarıda ve içeride riskli varlıkların pozitif seyrine dönük olarak bir senaryo gerçekleşir mi?
2: Ya ben bu Körfez Savaşı'nı bitmiş gibi değerlendiriyorum Çağlar. Yani bunlar barış sürecinin, barışın kotarılmasına yönelik son salvolar diye düşünüyorum. Petrol fiyatının düşmesi enflasyon anlamında bütün dünyada bir rahatlama sağlayacak. Öyle bir korku vardı çünkü. Yani bu Körfez Savaşı bir ikinci çeyrek olayı gibi sınırlı kalacak. Yılın üçüncü çeyreğinde ve dördüncü çeyreğinde petrol fiyatları normalleşecek. Enflasyon korkusu da bence azalacak. Dahası yani Ukrayna-Rusya savaşı da bence bitme arifesinde, oraya doğru gidiyor. Dolayısıyla ben 2027'ye piyasaların ve dünyanın bu savaşlardan çıkarak gireceğini düşünüyorum. Tabii bir Çin-Tayvan gerginliği her an gündeme gelebilir. Ama Çin çok daha temkinli hareket ediyor. Amerika ile direkt konfrontasyona girmemek için. Fakat bu iş, yani bir süredir süren bu iki savaştan çıkılması bence enflasyon korkusunu yılın ikinci yarısında hafifletecek. Yani gerek dünyada gerek Türkiye'de. Yani Türkiye'de tabii ki bu akaryakıt zammı tam yansıtılmadı ama Türkiye'nin başka enflasyon sorunları var. Onlar da geç de olsa hafiflemeye başladı. Ama piyasa henüz bunu görüp de buna bir güven sergilemiş değil. Çünkü enflasyon konusunda sütten o kadar ağzı yandı ki Türklerin veya Türkiye'ye yatırım yapan herkesin, bu sefer inanmak istemiyor. Ama bence enflasyonda bir düşüş trendi yılın ikinci yarısında olacak. Piyasada bunu kademeli bir şekilde geriden gelerek fiyatlayacak. Önden değil de, çünkü inanmıyor düşeceğine. O yüzden enflasyon düştükçe, şimdi örneğin Temmuz enflasyonu 3 Ağustos'ta gelecek. Enflasyonu gördükçe bir sonraki Merkez Bankası toplantısına dair faiz indirim beklentileri daha somut ortaya çıkacaktır.
0: O zaman Mehmet Bey, net soruyla gelelim. Bugünkü endeks bazlı baktığımızda özellikle ulaştırmanın başını çektiği bankacılık onu takip ediyor. Bu aşağı yönlü seyrin en azından bugün de kısıtlı olmasa bile daha kısa vadede, sizin söylediğiniz gibi İran masaya gelirse, Trump'ın artık öngörülemezliğini burada ister oyun bozan isterse başka taraftan ona dönük olarak tepkiyle bir takım olumsuzlukları yumuşatmak için bu kez tam tersi biraz daha oyun kurucu hareketleriyle en azından kısa vadede düşüş, daha sonrasında yükseliş olarak okuyabilir miyiz?
2: Ya bugünkü düşüş çok bir anlam atfetmiyorum. Yani dünkü barışın bozulma haberine bir reaksiyon olarak görüyorum borsadaki dalgalanmayı. Yani bizim borsamızın bir günlük %1,5-2 düşmesi bir sorun değil. Bu doğal volatilitesinde var zaten. Bizde başka sorunlar var. Yani onları işte MSCI olsun, şimdi Dow Jones, S&P olsun ortaya koyuyorlar. Endekslere kadar yansıyan işte fiyat oluşumuna dair, sağlıklı fiyat oluşmasına dair, sağlıklı endeks oluşmasına dair ciddi sorunlar yaşanıyor bizim borsamızda bu sene özellikle 2026'da. Bunlardan çıkılması da bence piyasanın önünü açacak önemli bir gelişme olacaktır. Yeter ki o yönde sağlıklı adımlar devam etsin ki ben görüyorum, yani örneğin bu fiili dolaşımın yeniden tanımlanması dünya standartlarına daha uygun olarak, bu önemli bir adımdı. Ondan sonra dün Takas Bank'ın yeni önlemlerini gördük. Tefas sisteminden, yani fon sisteminden kaynaklanabilecek riskleri daha iyi kontrol etmeye yönelik bazı tedbirler ortaya koydu. Bence bu tedbirlerin devamı gelecektir. Yani gerek SPK, gerek Borsa İstanbul bünyesindeki gözetim ve denetim mercileri geç de olsa sağlıklı bir piyasa oluşması için gerekli şeyleri yapacaklardır. Bunlarla birlikte ben piyasanın önünün daha sağlıklı bir şekilde açılacağını düşünüyorum.
0: Bir hedef koyar mısınız peki, bu stabilizasyon olursa fiyatlama anlamında da pozitif performans için bu yıl içerisine sığar mı sizce? Duyabiliyor musunuz Mehmet Bey?
2: Şimdi duydum. Ne kadar zamandır kesilmişti? Pardon.
0: Çok uzun sürmedi. Ben sorumu tekrarlayayım. Belki o kısmı gelmemiştir. Biraz önce söylediğiniz düzenlemelerin de etkili olduğu stabil ve bilhassa pozitif anlamda da Borsa İstanbul'da performans görebileceğimiz zaman dilimi yakında mıdır? Bu yılın içerisine sığdırabilir miyiz?
2: Yani şöyle, MSCI'nin özellikle telaffuz ettiği bir takvim var Kasım'a kadar. Yine mi kesildi?
0: Yok, duyabiliyoruz sizi. Biz sizi duyabiliyoruz.
2: Pardon.
0: Buyurun, devam edin.
2: Tamam. Kasım'a kadar diye bir takvim ortaya koydu. Onun üzerine dün S&P Dow Jones'un da, o da bir endeks sonuçta hesaplayıcısı. Bunlar önemli şeyler, endeks kuruluşları. Yani bir şey söylüyorlarsa bir mesneti var, durup dururken söylemiyorlar. Yani bunu içeride çok söyleyen oldu, hani bizde dahil değişik platformlarda seslendirmeye çalıştık ama tam karşılık bulmadı açıkçası. Şimdi

0: Yurt dışı merciler sağlıklı fiyat oluşumuna dair ciddi eleştiriler yapıyorlar. Çünkü endeks yapıları da bozulmaya başladı. Şimdi endeks yapıları dejenere olduğu zaman o endekslere bağlı bir sürü ürünler var. BYF'ler var, borsa yatırım fonları, vadeli kontrat var. Yani BIST 30'a dayalı vadeli kontrat var. Dolayısıyla yani yapay fiyat oluşumu, suni fiyat oluşumu yaygınlaştığı zaman kendiyle sınırlı kalmaz. O bir sürü ürünü, borsanın genel işleyişini, fonların işleyişini, yatırımcı davranışlarını, birçok şeyi olumsuz etkiler. Ki bu süreci yaşadık, yani son bir senede artan oranda bu süreci yaşıyoruz. Şimdi bu sürecin terse döneceği bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum. Çünkü uyarı yapan kuruluşlar ciddi uyarılar yaptılar ve somut uyarılar yaptılar. Karşılık bulmaya başladı. Fiili dolaşım yeniden tanımlandı. Bu endekslere haksız yere girmenin önüne geçecektir. O yönde bir önlemdir. Diğer taraftan Takas Bank'ın aldığı önlemler var. TEFAS ve fonlardan dolayı doğabilecek riskleri daha iyi kontrole yönelik. Bence önemli konu, borsada sağlıklı fiyat oluşumunu sağlayacak etkin gözetim ve denetim mekanizmasının oluşmasıdır. Bu yönde de adımların ben geç olmadan atılacağını düşünüyorum. Ve bunlar da piyasanın önüne açılacaktır. Yani Türkiye borsası çok uzun zamandır yerinde sayıyor. Gerek yüksek faiz nedeniyle, gerekse de bu bahsettiğim mikro piyasa yapısal sorunlar nedeniyle, bunların aşılmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında ben daha olumlu bir borsa bekliyorum.
1: Evet, son dakikalar gelmeye devam ediyor. NATO müttefikleri Ukrayna'ya 2027 yılına kadar askeri yardım sağlama sözü verdi şeklinde Bloomberg terminaline düşen bir haber var karşımızda. Bununla ilgili muhtemelen yine ardıl biçimde hareketliliği izlemeyi sürdüreceğiz. Mehmet Bey'le sohbetimize devam edelim. Model portföy ve bu yılın özellikle ikinci yarısına ilişkin biraz daha kısa ve yılın sonuna dair beklentinizi alacağım Mehmet Bey, ama yılın önemli konularının başında altın ve gümüş geliyor. Bugün özellikle Trump sonrasında gümüşün %4'e varan düşüşlerini izlemiştik. Şu an %2,5'a kadar çekilmiş durumda. Altında da yine Trump sonrasında %1'e yaklaşmıştı düşüşler. O halen %1'e yakın, biraz altında düşer vaziyette, ama içeriğiyle ilgili bu konuları konuşuyoruz. Altın ve gümüş ilk yarıdaki, özellikle ilk yarının başındaki momentumunu sürdüremedi. Ve işler ne diyelim, belirsizliğe işaret ettikçe bizim çok uzun yıllar alıştığımız o dengenin dışında olumsuz etkilenenler arasında hisse senediyle beraber ilk sıralarda geliyor. Bu durum böyle devam mı eder?
0: Altın ve gümüşten bahsediyordun. Kesildi, soruyu kaçırdım ama tahmin ettiğim şekilde cevap vereyim Çağlar. Ya biz altında artık o geçtiğimiz 2-3 senenin hızlı momentumunun artık miadını doldurduğunu düşünüyoruz. Çünkü zayıf dolar hikayesi artık rafa kalktı. Çünkü bu Körfez Savaşı ile birlikte bir enflasyon yükselmesi yaşadı Amerika. Şu an manşet %4'lerde, yani %2'ye kadar inmesi lazım. Dolayısıyla Fed'in faiz indirmesi için bir yer kalmadı. Fed faiz indirmediği takdirde, ki ben 6 ile 12 aylık bir pencereden söylüyorum, yoksa belki 2028'de indirebilir, bilmiyorum. Bir resesyon olur, piyasalar çöker, indirebilir, ama normal koşullarda enflasyon endişesiyle ben kısa ve orta vadede bir faiz indirme ihtimalini görmüyorum. O yüzden zayıf dolar artık rafa kalktı. Bundan sonra ben güçlü dolar için de çok gerekçe görmüyorum da, yatay dolar diyelim, yani DXY endeksi, doların genel endeksinden bahsediyorum. Onun böyle bir 100 seviyesinde gittiğini varsayalım. Bu takdirde altın dolara alternatif olduğu için değer kazanıyordu. Dolar değer kaybettiği için. Dolar değer kaybetmiyorsa altın o alternatif özelliğini tam olarak güçlü bir alternatif olamayacaktır. Dolayısıyla ben altının da işte bu 4.000-4.500 dolar seviyesinde trade edeceğini, seyredeceğini düşünüyorum. Biz model portföylerimizde %10 koyuyoruz kıymetli maden varlık sınıfını, ki hepsini altından oluşturuyoruz, gümüş koymuyoruz oraya. Bir portföyde %10 mertebesinde altın bence karardır. Yani ne sağlıyor derseniz, risk çeşitlendirmesi sağlıyor. Yoksa bir portföyün %10'unu oluşturan altın bir portföyü tek başına sürükleyemez. Ama şu

0: Var. Türkiye'de beste özellikle %45'e yakın şey var, altın var. Bu da yüksek bir ağırlık. Bu yüksek altın ağırlığından dolayı çok iyi para kazandı bestekiler. BES hesabı olan 11 milyon, 10 milyona yakın gönüllü katılımcı var. Bundan sonra bu oranda tutmalarını ben önermiyorum. Biraz çok yükselen bir varlık sınıfı bu. %45'i örneğin bana soranlara %20'ye indirin diyorum. %25'i geçmeyin zaten. Bir dörtte biri niye geçsin ki? Bir iyi çeşitlendirilmiş bir varlık portföyünde altının en fazla bence %25 olması mantıklıdır. Daha da sağlıklı oran bence %15-20. BES için önerdiğim oranda biraz önce önerdiğim portföy %10'du. Bu yatırım fonu portföyü. BES için biraz daha uzun vadeli olduğu için %20 önerebiliriz altın için. Ama %45'ler ki şu anda sistemin yaklaşık yarısı BES sisteminin altına yatılmış durumda. Ben bunu çok sağlıklı bir alokasyon olarak görmüyorum.
1: Peki özellikle Fed Başkanı ekseninde de ciddi anlamda dengelerin değişmesine dönük bir kamuoyunun olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz. Dışarıda ekonomi ve finans dünyası dışında bu kadar fazla içeriği etkileyen, finans dünyasını etkileyen gelişme varken ve bunların tabii ki tam ortasında şimdi NATO sonuç bildirgesinden de son dakikalar gelmeye devam ediyor. Özellikle sanayi sektörüyle çalışma taahhütü ki bu NATO'nun içerisinde teknoloji devleriyle ilişkili de farklı bir döneme geçildiğine dair vurgular var. Ama tabii ABD teknoloji hisseleri açıkçası piyasalarında radarının en önlerinde yer alıyor. Buna dönük beklentiler içeride özellikle yatırım ve emeklilik fonlarında gönüllü BES tarafında teknoloji temalı ağırlığı olanlar için ne dersiniz?
0: Bu teknoloji konusu bence önemli bir konu. Yatırım yaparken de ben de bu konuya biraz geç uyanmış bir portföy yöneticisi olarak itirafta bulunayım. Yani üniversitede elektronik mühendisliği okudum ama elektroniğin 30 sene sonra ben mezun olduktan işte 35 sene sonra bu kadar önemli olacağını hiç düşünememiştim. Gerçekten dünyada önce bir bilgisayar, şimdi bir elektronik, hatta kuantum dönemi yaşanıyor. Bunlara yatırım yapmak için tek tek hisseleri bilmek de gerekmiyor. Yani çok teknik bilgi gerektiren, bir mühendisin bile takip etmesi mümkün olmayan bir teknik düzeyden bahsediyoruz. Onun için bu tür yatırım temalarını içeren tematik teknolojik fonlar portföyle de yer almalı diye düşünüyorum. Yani ne bileyim bir yapay zeka üforyası var, nükleer enerji tekrar gündeme giriyor, değişik türde enerji üretmek, bu küçük modüler nükleer teknolojisi de önemli olmaya başladı. Bir sürü teknolojik gelişme var. Bunları kavrayan, içinde bulunduran fonları yatırımcılar portföylerine %5, %10, %15 nispetinde dahil edebilirler. Bunun TEFAS'ta karşılığı var. Yani Türkiye'de bile bu tür öncü teknolojilere yatırım yapan fonlar bulunuyor. Bu anlamda bir yatırım danışmanlığı gerekiyor tabii. Bunu TEFAS yatırımcısının tek başına bulması bazen zor olabilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey kıymetli yanıtlarınız için. Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Gerz'i dinledik. NATO sonuç bildirisinden yine son dakikalar gelmeye devam ediyor. Bir önceki son dakikaya geçebilirsek eğer, çünkü bir üye saldırılması halinde diğer üyelere de saldırılmış olacağına dair bu maddeye ilişkin bir bağlılık vurgusu söz konusuydu. 50 milyar dolarlık buradaki mutabakatla beraber şu anda ekranda görüyorsunuz tüm müttefiklere yönelik sayılacağına dair o 5. madde, meşhur 5. madde transatlantik bağ dönük sarsılmaz bağlılık teyit edildi şeklinde. Bunu da gözü ekranda olmayanlar için kulaklarına açıkçası küpe olması adına tekrar hatırlatalım. Ve gidelim şimdi Penkov'a gideceğiz. Atlantik Konseyi Orta Doğu Programı Scowcroft güvenlik danışmanı, kıdemli direktörü. ABD ve İran savaşa kesinlikle daha yakın, ancak her iki taraf tam ölçekli bir çatışmaya geri dönmek istemeyebilir diyor. Bu uzun ve detaylı açıklamayla noktayı da koyacağız akıllı paraya. Tekrar görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
2: Şu anda İran'dan da başlıklar geliyor. Tahran'ın ulusal çıkarlarını korumak için kararlı adımlar atacağı söyleniyor. Bu durumda yeniden

0: Yani savaşa mı döndük?
1: Henüz tam olarak döndüğümüzü sanmıyorum ama birkaç hafta önce mutabakat imzalandığından beri kesinlikle en yakın noktadayız. Bakın, gerçek şu ki son birkaç haftadır dürüst olmak gerekirse çoğunlukla piyasalar kapandıktan sonra bir dizi gerilim ve ardından çok hızlı yumuşamalar gördük. İyimser bir bakışla bunun da onlardan biri olduğunu düşünüyorum. Buradaki zorluğun iki şeyden kaynaklanacağını düşünüyorum. Evet, ABD saldırılarını gördünüz ama aynı zamanda birkaç saat önce ABD hükümetinin İran'ın petrol satmasına, üretmesine ve teslim etmesine izin veren kararı iptal ettiğini de gördünüz. Bu durum Tahran tarafından ABD tarafının ateşkesi ihlal etmesi olarak da görülecektir. Bu yüzden bir miktar yatıştırma gerekecek. Katarlı ve Pakistanlı yetkililerin perde arkasında arabuluculuk yapmak için şimdiden yoğun çaba sarf ettiğinden şüphem yok.
2: Peki bu iki taraftan biri, yani ABD veya İran, bu tür bir davranışla daha fazla koz elde edebilir mi? ABD müzakerelerde yeterli ilerleme sağlanamazsa, gerekirse İran hedeflerini yeniden vurma konusundaki istekliliğinde blöf yapmadığını mı gösteriyor? Yoksa bu durum aslında barış süreci umutlarını genel olarak zayıflatıyor mu?
1: Sanırım ikincisi daha muhtemel ama yine de şunu hatırlatmak isterim ki gerçekte ne ABD'nin ne de İran'ın şu anda tam ölçekli bir savaşa dönmek istediğini sanmıyorum. İranlılar için elde edilecek pek fazla koz kalmadığını düşünüyorum. Nükleer silah programındaki tek büyük kozdan Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolle birlikte iki koza sahip olmaya geçtiler. ABD içinse ek saldırıların bu yeni rejimin fikrini değiştirmesi veya zaten büyük ölçüde İran'ın lehine görünen konularda taviz vermeye ikna etmesi pek olası değil. Bu yüzden gerilimin düşeceği bir noktaya varılması için hala oldukça iyi bir şans olduğunu düşünüyorum. Sorun şu ki bu her yaşandığında bir dahaki sefere durumu kontrol altına almak ve statükoya geri dönmek biraz daha zorlaşıyor.
0: Jonathan, bu durum hala öyle adlandırabiliyorsak 60 günlük ateşkesin 60 günü aşmasını sağlamaya yardımcı olur mu? Başkanın büyük bir kinetik eylemle sonuçlanmadığı sürece 18 Ağustos'un ötesine geçmesinde bir sakınca olmadığını danışmanlarına söylediği bildirildi. Sizin de belirttiğiniz gibi görünüşe göre buna yeniden başlamamayı tercih ediyor. Çok daha uzun bir barış görüşmeleri dönemine mi hazırlanmalıyız? Eğer hala öyle adlandırabiliyorsak.
1: Evet Joe, bence de bu muhtemelen ne olursa olsun olacaktı. Gerçek şu ki 60 günün ardından bu müzakere döneminin temeli olan nükleer anlaşmaya varılacağı fikri sıfıra çok yakındı. Teknik gereklilikler, bununla ilgili zorluklar, bir konsorsiyum olup olmayacağına dair sorular, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumla ilgili sorular, hem ülkedeki %60'lık hem de %20'lik kısım, tüm bunların muhtemelen 60 günden fazla sürmesi gerekecekti. Asıl sorun ne kadar daha fazla süreceği. Başka bir deyişle bence sadece Amerika Birleşik Devletleri ve buradaki Washington için değil, Avrupalı müttefikler ve Doğu Asyalı müttefikler için de zorluk teşkil edecek olan şey piyasa istikrarı ararken bu durumun böylece uzayıp gidip gitmeyeceğidir. Bunun aslında yeni statüko haline geleceği, yani artan gerilimin, saldırıların olduğu çok hızlı anlar yaşayacağımız ve sonra yarı ateşkes durumuna geri döneceğimiz, ancak aslında nihai bir anlaşmaya varmayacağımızdır. Bence şu an yaklaştığımız ve önümüzdeki aylarda yüzleşmek zorunda kalacağımız daha zorlu mesele bu olacak.
2: Başkan Trump'ın çatışma sürerken Avrupa'dan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine destek vermesini istediğini bilerek Türkiye'deki NATO zirvesinde toplanan Avrupalı müttefikler için bunun anlamı ne? Bu istikrarsızlık Avrupalıların güvenli ticaret geçişi istiyorsa sürece katılmaları gerektiğini mi gösteriyor?
1: Yani bence kesinlikle Avrupa tarafında bir isteklilik vardı. Bu yüzden Fransızlar ve Birleşik Krallık aslında gemi gönderebilmek ve boğazı güvence altına almak için bir denizcilik teklifi hazırladılar. Bununla ilgili sorun şu ki İranlıların burada açıkçası en azından fiili bir vetosu var ve izin vermediler ya da buna müsaade etmeye istekli olduklarını söylemediler. Konuştuğum kişilere dayanarak en azından şu an için Ummanlıların da buna izin vermeye istekli olacakları konusunda şüpheliyim. Dolayısıyla Avrupalılar dahil olmak isteseler bile bunu şimdi yapmaya istekli olurlar mı ve yapabilirler mi? Bence bu daha zor bir soru. Bunun Başkan Trump için kabul edilebilir olacağından emin değilim. Bence şöyle diyecektir. Ateş etmeleri önemli değil. Size asıl şimdi ihtiyacımız var. Boğaza girmelisiniz. Bize yardım etmelisiniz. NATO toplantıları sırasında bunun gerçekten ek bir çekişme noktası veya belki de daha doğrusu katmerli bir çekişme noktası olma ihtimali olduğunu kesinlikle düşünüyorum.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
2: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
3: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. NATO zirvesinde sona yaklaşılıyor. Zirvenin sonuç bildirgesi geldi. Şimdi Trump'ın Zelenski ile birlikte yaptığı basın toplantısından notları görüyorsunuz. Diyor ki bu akşam büyük olasılıkla İran'a yeniden saldıracağız. Dün akşam saldırdık. Bugün yeniden muhtemelen saldıracağız. Benim gözümde yapılan barış müzakereleri zaman kaybından ibaret. Müzakereciler görüşmeye devam ederler ama ben şu an itibariyle ateşkesin bitti düşünüyorum demişti. Dolayısıyla sabah saatlerinden bu yana piyasalarda ciddi bir negatife doğru gidişin de önünü açmıştı bu açıklamalar ve ifadeler. Hem Zelenski hem Putin zor karakterler, onları ikna etmekte güçlük çekiyoruz şeklinde de ifadeleri var. Arkadaşlarımız kısa bir süre sonra eğer buralardan önemli notlar varsa oraya dönecekler. Şimdi dönüyoruz hatta. Buyurun. Because I talked to him, I talked to him.
2: Onunla konuşuyorum, Başkan Zelenski ile görüşüyorum. Ben hayatım boyunca bunu yaptım, hep anlaşmalar yapıyorum. Bu yüzden başkan oldum. Hep bireysel görüşüyordum, anlaşmalar yapıyordum. Bunu iyi yapıyorum ve insanların anlaşmak istediğini anlıyorum. Onun da anlaşmaya varmak istediğini biliyorum. Başkan Zelenski de artık ülkesini yeniden inşa etmeye başlamak istiyor. Artık bu ölüm ve yıkımı geride bırakmak istiyorlar. Ukrayna'nın inanılmaz bir potansiyeli var. O da bunu anlıyor. Savaştan daha çok bunlardan bahsediyor aslında. Bence bunu daha heyecan verici buluyor. Yoksa savaş kısmı korkunç, çok vahşi. Bence çok iyi bir ülke inşa edecek. Biraz toprağımız var o ülkede. Mineraller var. En zengin ülkelerden biri. Ve doğru zamanda bunları kullanmak isteyeceğiz.
3: One of my favorite soldiers. I see him. He's central casting.
2: En iyi, en sevdiğim askerlerden bir tanesi. Toplantılarda görüyorum, harika bir iş çıkarıyor.
3: Great hero, actually.
2: Harika bir kahraman.
4: Mr. President, will you allow Europe to make Patriot interceptors in Europe? Are you comfortable with licensing that technology? Patriot interceptors.
2: Patriot'ları lisanslama konusunda ne söylemek istersiniz? Ukrayna için mi? Konuşmadık. Bu savunma silahı seviyorum. Saldırı silahı değil. Defans için kullanılıyor. Dünyadaki en büyük, en güzel uçak taşıyan sistemlerden bir tanesi. Japonya'da mesela bir saat içerisinde çok fazla füze ateşlendi ve 110 tane hepsini durdurdu. Hepsini imha etti. Hem Patriot'lar sayesinde hem de diğer biraz daha az pahalı ekipmanlar sayesinde. Bu 111 füzenin hepsi vuruldu. Bunlar eğer gemileri vursaydı çok kötü şeyler olurdu. Bir saat içerisinde bu füzeler size fırlatılıyor. Bence bizim konuşacağımız şeylerden bir tanesi şu olacak. Patriot'ları üreten şirketler en iyi şirketlere sahibiz. Patriot'lar çok iyi ama başka iyi şeyler de var. Venezuela'da da gördünüz. İran'da donanmaları ortadan kalktı. Hava gücü ortadan kalktı. Ama bizim bugün konuşacağımız şeylerden bir tanesi, ufak bir yerden ipucu aldım. Patriot yapma hakkı. Biraz kompleks, biraz karmaşık ama siz bu karmaşıklığı çözersiniz. Ve bunları üreten şirket şu anda 4 tane fabrika kuruyor. 2-3 ayda 1-2 ay beklemeniz gerekiyor Patriot sipariş ettiğinizde. Belli ekipmanlar var elimizde. Elit ekipmanlar deniyor. Ve sizin elit ekipmanlara ihtiyacınız yok savaşta. Ama bizim konuşacağımız şeylerden bir tanesi de size bunun için Patriot üretme lisansı vermemiz olabilir. Çünkü hep şikayet ediyorlardı yeterince alamıyorlar diye. Henüz şirkette tam konuşmadık ama onlar kendi aralarında çözecekler bunu. Bunu yaparlar. Çözersiniz. Birçok ülke yapamadı. Ülkelerin çoğuna söylesem bunun ne olduğunu anlamazlar ama burada çok zeki insanlar var. Savunma için bir durum, saldırı için değil. Ama bu da konuşulabilecek konulardan bir tanesi. Ufak bir kuştan
4: aldım.
2: Anlaşmayı her gün ihlal ediyorlar, yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar, insanları öldürüyorlar. 47 yıldır insanları öldürüyorlar. 200 kişi kaybettik. Uzun zaman önce, 47 yıl boyunca hiçbir başkan bu konuyla ilgili bir şey yapmadı. Obama hatta onlara çok fazla para verdi. Onlara uçak dolusu para verdi. 1.7 milyar dolar nakit verdi. Boeing 757'ye yüklediler. Çok güzel bir uçaktı. Ve uçağı parayla doldurdular. İçindeki koltukları boşalttılar. Virginia, Maryland ve DC'deki bütün bankalardaki parayı boşalttılar. Hepsini uçağa doldurdular ve İran'a götürdüler. Ve bu adamlar ne düşündü bilmiyorum dolarla dolu uçağı gördüklerinde. Ve milyonlarca dolar verdiler. Yanlış ülkeye verdiler açıkçası. Obama anlaşması en kötü trajedilerden bir tanesiydi yaşanan, Orta Doğu'da yaşanan. O anlaşma durumu kötüye götürdü. Ne yazık ki yanlış ülkeyi seçtiler. POC anlaşması, korkunç bir anlaşma. Ben buna Obama nükleer israf anlaşması diyorum. Çünkü Orta Doğu'da korkunç bir şey yaptı. Biz tam tersini yapıyoruz. Bizim anlaşmamız nükleer silahlara karşı bir duvar. Onun anlaşması nükleere götüren yol anlaşmasıydı. Artık nükleer silaha sahip olamayacaklar. Ama bir anlaşma var mı bilmiyorum. Anlaşmasız da yapabiliriz. Çünkü bu kişiler yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar, bir anlaşma yaptık diyoruz. Dışarı çıkıyorlar. Mesela diyorlar ki tamam nükleer silahımız olmayacak. Sonra basın toplantısına gidiyorlar. Diyorlar ki biz bu konuyu hiç konuşmadık. Bunu tartışmadığımızda kim inanır ki? Yani %99.9 zaten bunları konuşuyoruz. İran'ın nükleer silahlardan arındırılması konumuz. Evet, belki adamlarımız devam edebilir. Steve, Jared çok iyi biliyorlar bu konuyu. Devam etmek isteyebilirler. Ben iki iyi adam seçtim. Ve 8 savaşı sonlandırırken işte arkadaşlarımla yaptım. Steve, Jared. Ne olacak bakacağız. İran 47 yıl boyunca kötü davrandı. Askerlerimizi öldürdüler, çok fazla insan öldürdüler. Orta Doğu'da ve başka yerlerde ve yol kenarı bombaları. Süleymani'nin

0: tercih ettiği silahlar bu yol kenarı bombalarıydı ve kamyonların altına koyuyorlardı ve biz de kamyon yaptık. Onlar daha büyük bomba yaptılar ve genç askerlerimiz artık yürüyemiyorlar. Bacaklarını, kollarını kaybettiler bu bombalar yüzünden ve cehennemde gibi yaşıyorlar şu anda. Bütün hayatları değişti İran yüzünden. %96'sı İran'da yapılmıştı bu bombaların %96'sı. Başkan Putin bu savaşı bitirmeye hazır dediniz ama ya değilse siz Rusya'ya baskı kurmaya hazır mısınız? Biz baskı uyguluyoruz Rusya'ya, Başkan Putin'e. Olan bitenden o da pek hoşlanmıyor. Onun da çok hoşuna gitmiyor. Çok fazla baskı hissediyor bunu bitirmesi için. Bence herkes üzerinde böyle bir baskı var. Güvenlik garantiniz nedir Ukrayna için? Biz hayat kurtarmak için bunu yapmak istiyoruz. Ukrayna bizden çok uzakta. Aramızda bizi ayıran bir okyanus var. Ben insanların hayatını kurtarmak için bunu yapıyorum. Çünkü çok fazla hayat kaybedildi. Harika potansiyelleri olan bir ülke. Eğer böyle bir beyin gücü ülkeyi yeniden inşa etmek için kullanılırsa çok daha iyi olur savaş yerine. Bence harika bir iş çıkarır o zaman ülke. Aynı şekilde Rusya da öyle. Çok fazla enerji. Başkan Putin için ne söylersiniz? Başkan Putin'e sorunuz var mı? Ne sormak istersiniz? O soruyu soracağım. Kağıttan kaplan demiştiniz. Ukrayna medyasından ben. Soruyu söyleyin.
1: When will he end this war?
0: Bu savaşı ne zaman bitirecek? Bu güzel bir soru. Bu soruyu hiç sormadım galiba. Bu soruyu
2: What's the status of a truce deal between the U.S. and Ukraine?
3: By the way, I will tell you though. He's going to tell you that.
0: Şunu söyleyeyim.
3: He wants it ended as soon as he can end it.
0: Ne kadar erken olursa yani hemen bitirmek istediğini söyleyecektir. Ben onunla çok konuşuyorum. Biraz daha az konuşuyorum ama ilişkimiz iyi. Başkan Putin'le çok konuşuyorum. O savaşı bitirmek istiyor.
3: A lot of people don't believe that.
0: Birçok insan bunu
1: inanmıyor.
0: Başkan Putin'in bu savaşı bitirmek için koşulları neler? Belli koşullar vardı, biraz daha farklıydı. Bence değişiyor. Biraz daha iyi hale geliyor. Rusya için de zor. Bunun hiç çıkmaması gerekiyordu. Bu savaşın hiç çıkmaması gerekiyordu. Ve olması gerçekten bu savaş çıktığı için üzgünüm, yazık. Zelenski'nin de yapmak istediği bir şey, Putin'in de yapmak istediği bir şey bu savaşı bitirmek. Ve başkana bu soruyu sorun. Bilmiyorum Putin'in koşullarının neler olduğunu ve ne istediğini bilmiyorum. Bence değişiyor her şekilde. Çünkü başta tam ölçekli, gerçek bir savaştaydık ve güçlüydü. Bence savaş meydanında da ordusunu kaybediyor, gücünü kaybediyor, teknoloji. Artık insan sayısı değil burada söz konusu olan. Belirleyici olan burada sadece asker sayısı değil. Hem asker sayısı, hem insan sayısı, hem de teknoloji. Bence Şu anda biz daha iyi teknolojik adımlara sahibiz Rusya'dan. Daha hızlıyız. Çünkü

Çünkü onlar da çok farklı şeyler üretiyorlar ve zorlu, güçlü bize karşı kullanıyorlar ama biz daha hızlıyız. İşte bu yüzden bence artık inisiyatif bizde. Tamamen değil ama bize geçti. Biz bu savaşı artık savaş meydanlarından gökyüzüne taşıdık. Bu da çok önemli.

0: petrol olmadan gerçekten bizim farkımız bu. Çok desteğe sahip. Az önce odadan çıktım. Avrupalı liderler, Avrupalı ülkelerin olduğu bir salondaydım. Ve ona çok destek veriyorlar. Ukrayna'yı destekliyorlar. Ve gerçekten harika bir desteğe sahip. Putin'e sorulacak sorular söz konusu olduğunda ben diyorum ki nerede buluşmak istersiniz? İdeal olarak Moskova. Ben diyorum ki hayır, Moskova'da seninle görüşmeyecek.
1: He'll meet and Zelensky's going to meet Zelensky. And something's going to happen that's going to be positive.
0: Ve Putin görüşür. Umarım yakın zamanda olur.
1: Number one lives, but
0: çünkü
1: number two, building your country.
0: Benim için bir numaralı sebep hayat kurtarmak. İkincisi de ülkelerin inşa edilmesi. Çünkü harika bir geleceğe sahip. Nerede olur hiç bilmiyorum. Başkan Putin dedi ki Moskova'da görüşmek isterim, buluşmak isterim. Ben onun yerine koyayım kendimi. Moskova'ya gideceğini sanmıyorum. Moskova'ya gider misin? Zor. Çünkü orada çok fazla Ukrayna'dan gönderilen drone var. Benim için tehlikeli olur. Avrupa. Ukrayna'nın tekrar saldırıya uğramayacağından nasıl emin olacağız? İleride mi? Bir anlaşma olacak ama güvenlik garantisi üzerinde çalışacağız. Rusya bize çok saygı duyuyor ve güvenlik üzerinde çalışacağız. Doğru anlaşmayı yapacağız. Avrupa bizi burayı izliyor olacak. Bir güvenlik paketi olacak. Bence bir anlaşmaya varılırsa Rusya çok mutlu olacak ve bunlara uyacak. Onların da harika potansiyeli var, harika bir ülkesi var, değerli ülkeleri var ve inanılmaz bir potansiyele sahipler. Bence tekrar saldırı olmayacaktır.
1: This has been going on for five years. 5 yıldır
0: neredeyse devam ediyor bu savaş. Kim bu kadar uzun olacağını düşünürdü ki? Çünkü büyük, güçlü bir ülke. Başka.
2: With the Patriot missiles, President Zelensky has said that Ukraine needs Patriot missiles now.
0: Ukrayna'nın şimdi Patriot füzelerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Üretim için çok fazla zamana ihtiyaç var mı? Elimizde Patriot'lar var, kendimiz için de ihtiyacımız var. O kadar fazla yok.
1: I think they can produce them pretty quickly.
0: Kendileri de hızlı bir şekilde üretebilir. Biz bir kere anlatınca şirket buraya gelir ve silah üretme potansiyeli var. Ukrayna'ya gidecek misiniz? Giderim.
1: I'd rather have the war be over.
0: Savaş bitse daha iyi olur tabii. Gizli servis de çok istemeyebilir.
3: Putin doesn't stop.
1: It would be nice to get it before any more damage is done to
0: Daha fazla hasar olmadan gitmek çok güzel olur. Yeah, çok güzel bir şehir. Ukrayna'ya doğru zamanda giderim.
4: When you want to reach a deal between Ukraine and Russia, do you have any deadline in that?
0: Aklınızda bir tarih var mı? Şu anda çok fazla şey oluyor. Bir tarih vermem mümkün değil ama anlaşma olur. Belli anlaşmalar yaptık Azerbaycan'la ve 32 yıldır devam ediyordu ve dediler ki bunun çözülmesi imkansız. Kongo'da mesela. Rwanda ve Kongo. 14 milyon kişi ölmüştü ve korkunçtu. Bunu çözdük. O anlaşmazlığı çözdük. Yapılabilecek anlaşmaları yaptık. Hindistan, Pakistan. Bunu da

0: yaptık ve bunu yaptığımızda şunu görüyorum. Artık insanlar eskiye dönmeyi pek istemiyorlar. Güvenlik garantisini Oval Ofis'te konuşmuştuk. Böyle bir güvenlik garantisine ihtiyaç olacak. Bunun üzerinde çalışacağız. Güvenlik garantisi çok önemli. Kısmi olarak Patriot ve lisanslamadan bahsetti. Patriot şu anda dünyada en iyisi. En iyi antibalistik füze sistemi. En iyinin de iyisi. Ve savaş esnasında hepsini denedik. Bütün bu Patriot desteği için de teşekkürler. Venezuela'da farklı sistemler var. Venezuela'da çalışmayan sistemler vardı. Orada mesela bir helikopter kaybettik neredeyse. Bacağını kaybediyordu ve çok iyi bir şekilde indi o askerimizde. Çok yakışıklı bir adamdı, bir asker. Ona da onur madalyasını, şeref madalyası verdik. O da yapmak istiyor, yapacağız bu anlaşmayı.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump ve Zelenski arasındaki diyaloğu ekranlarınıza taşıdık. Özellikle İran konusunda verdiği mesajlar önemli. Trump'ın piyasa üzerinde de negatif etkisi yüksek. Borsa İstanbul'da şu anda %1.6 kadar düşüş var. Avrupa'da %1.2 kadar geri çekilme. Petrol fiyatları yukarıda %5 civarında. Yeniden 78 doların üzerine geldik Brent petrolde. Kısa bir aramız var. Sonrasında yeniden sizinle beraberiz.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. NATO zirvesi devam ediyor. Son sonuç bildirgesini aldık. İkili görüşmeler sonrasındaki basın toplantılarını ekrana getirmeye devam ediyoruz. Yeni dünya düzeni, jeopolitik ortam, bunların ekonomiye dönük yansımaları neler? Bunları değerlendirmek için Zürih Sigorta Grubu Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi elbette bütün dünyada bambaşka bir jeopolitik düzleme doğru girildiğini görüyoruz. Bu yeni değil. Aslında Trump'ın ilk dönemiyle başlamış bir sürecin tezahürü. Amerika ile Çin arasındaki bu jeopolitik gerilimin bundan sonra dünyanın geri kalan kısmında belli konsolidasyonları beraberinde getireceği, korumacılık ve küresel ticaretten biraz daha bölgesel işbirliklerini, ikili ilişkilere doğru evrilecek bir süreç yumağına doğru bizi iteceğini biliyorduk. Şimdi geldiğimiz yer bunun artık daha da sertleştiği bir ortam. Evet. İran operasyonu, Rusya-Ukrayna savaşı, dünyanın geri kalan kısmında ufak ufak artmaya başlayan bölgesel huzursuzluklar derken evet, geldiğimiz jeopolitik düzlem bambaşka bir yerde. Türkiye için bu ortamı doğru değerlendirebilecek olursak Soğuk Savaş döneminin Türkiye senaryosunu yeniden yakalama potansiyeli var mı diye bakıyoruz. Katsa yaptırımları kalkacak dedi dün Trump. Beraberinde döndü F-35'lerle ilgili Türkiye'nin yeniden masaya geldiğini, Kaan uçakları için F-110 motorlarının gündeme gelebileceğini söyledi. Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron kısa bir süre önce dedi ki Türkiye'ye İtalyan-Fransız ortak yapımı olan füze rampalarının yerleştirilmesi konusunda hamle yapabiliriz. Bir tane Konya'ya NATO çerçevesinde konuşlandırılmıştı. Şimdi bunun devamının Türkiye'ye gelişi için teknik müzakere sürecindeyiz. Bütün bunlar hani hem dünyada olup bitenler hem de Türkiye'nin konumlanması için ne düşündürüyorsunuz?
2: Tabii yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Dikkat ederseniz dünya ne olacak diye konuşuyoruz ama esas Amerika'nın rolü ne olacak? Amerika ne yapacak bu dünya düzeninde diye. Şu an Ankara'da devam eden NATO görüşmelerinde de benzer şekilde. Ben bunu şuna benzetiyorum. Amerika çok uzun süre dünyanın CEO'luğunu yaptı. Ama şimdi dünyanın en büyük hissedarı olmak istiyor. Yani sadece yönetmeyeyim, buna da sahip çıkayım istiyor. İşte Venezuela'sından diğer yaptığı Küba'sına kadar pek çok aktiviteyle. Ama buradaki ana şey paradigma değişikliği Obama ile başladı. İlk NATO üyelerinin yeterince savunmaya para harcamadığını söyleyen ve %5 rakamını ilk dile getiren Obama'ydı bu arada. Tabii şöyle bir şey var. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan bir düzen vardı Amerika öncülüğünde. İşte bir daha savaş olmasın, savaş olmaması için ekonomiler entegre olsun, bunun koordinasyonu ile ilgili olarak uluslararası kuruluşları olsun, IMF'si, Dünya Bankası, işte Birleşmiş Milletleri, savunma tarafında NATO'su olsun, böyle bir düzen kuruldu. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan bu düzen gayet de iyi gitti. Yani 1945'ten bugüne getirirseniz dünya ekonomisi işte 1 trilyonlardan 105 trilyonlara geldi. Ticaret 250 kat arttı. En azından Batı dünyasında bir savaş olmadı. Ekonomik, sosyal olarak büyük gelişme oldu. Fakat son dönemde dünyadaki değişikliklerle beraber Amerika dedi ki artık benim kurduğum sistem bana hizmet etmiyor. Çünkü Amerika'nın payına bakarsanız 1945 sonrası dünya ekonomisinin %50'si Amerika'yken şimdi %25'lere, 26'lara düştü. Avrupa'nın payı 30'dan 20'lere düşerken dünya gayri safi milli hasılasından Çin'in payı 2'lerden 20'lere çıktı. İşte diğer gelişmekte olan ülkeler arttı. Rusya'nın da payı bu arada %18'lerden 2'ye düştü. Yani yeni dünya düzeninin iki büyük kaybedeni, yeni dünya düzenini 1945 sonrası kuran Amerika ve Rusya. Onun için de bunları biliyorsunuz revisionist güçler deniliyor. Yani mevcut düzeni değiştirmek üzerine. Onun için artık Amerika diyor ki ben yeni bir düzen kuracağım. Bu düzende dünyanın CEO'su olmama gerek yok. Önce Amerika diyeceğim. Ve bugün olan her şeyi bunun üzerinden okumak mümkün. Dediğim gibi Obama'dan itibaren başlayan bir süreç. Ve işin özeli bu NATO görüşmelerinde öyle, Amerika'yı takip ederseniz soru şu. Amerika neden Avrupa'yı korumak zorunda? Amerikan gençleri, askerleri neden Avrupa için ölsünler? Yani özü itibariyle, çünkü dünyanın haleti ruhiyesini belirleyen Amerika, Amerika'nın da iç politikası.
1: Bu tamamen Amerikan bakışıyla, oradaki popülizm bakış açısıyla üretilmiş teoriden bahsediyorsunuz.
2: Evet, yani Amerika günün sonunda bugünkü hani Trump'ı bunların üzerinden okursanız bu ortaya çıkıyor. Ben neden Afganistan'da olayım? Hatta neden Orta Doğu'da olayım? Ha, Monroe doktrinim var. Coğrafik olarak ben zaten Avrupa'dan, Rusya'dan, herkesten uzağım. Yakınımda beni yakından uzaktan tehdit edecek hiçbir güç istemiyorum. İşte Monroe doktriniyle. Enerji kaynaklarını güvence altına alırım. Zaten Amerika rezerv para dolar. Amerika'da New York, yani Wall Street, Silicon Valley ve Hollywood olduğu sürece Amerikan gücüne alternatif bir gücün çıkması mümkün değil. Çünkü Wall Street finansın merkezi, Silicon Valley teknolojinin merkezi, Hollywood soft power'ın merkezi, üstüne bir de Pentagon'u koyun, dünyanın en büyük askeri gücü. Tarımda kendine yeterli, enerjide kendine yeterli. Şimdi yapay zeka ile beraber onda da kendine yeterli olmak istiyor. Dolayısıyla bütün bunların benim var. Dünyanın geri kalanına ihtiyacım yok. Olduğu zaman da seçici olarak nokta atışı, angaje olurum. Onun haricinde kendi içime döneceğim diyor. Olan bu esasında.
1: Peki şimdi elbette burada önemli olan noktalardan bir tanesi bizim konumlandığımız yer. Türkiye Batı İttifakı'nın yanında lider diplomasisi çerçevesinde de bayağı net bir tavır ve çıktı üretme şansına sahip olduğumuzu gördük dünkü toplantıyla beraber. Elbette dünyanın bu yeni konjonktürü içerisinde birçok farklı temayı, uluslararası kurumların yavaş yavaş içlerinin boşaldığını, bölgesel işbirliklerinin ön plana çıktığını, hatta Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu sırasında Kanada Başbakanı McCarney de söylemişti orta güçler diye. Dün itibariyle özellikle Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması konusundaki görüşmelerin başlamasını da belki bu işin içerisine katmak lazım. Bu dönemi Türk şirketleri, onların bundan sonra dünyada yapacakları iş ölçekleri açısından nasıl değerlendirmek lazım? Yani iki tane önemli tema vardı. Bir tanesi mal neredeyse, nerede ucuzsa onu alayım. Burada işleyip satabilirim bir tercih. Veya mal neredeyse nerede en ucuzsa onu alayım. Bu bir tercih. İkincisi de burada üreteyim, dünyaya satayım. Şimdi bu ikisi de değişiyor şu an itibariyle. Bir, dışarıdan aldığınız malın bulunabilirliği değişiyor. İki, ben buradan üreteyim ve dünyaya satayım teması da değişiyor. Evet. Türkiye'de siz iş dünyasının çok içindesiniz. Dolayısıyla bunun farkındalığını nasıl görüyorsunuz? Yerinde üretim, malı satacağınız ülkelerde üretim, ben burada üretip oraya satayımın yerine geçmeye başladı gibi görünüyor. Bundan sonra belki bir 30 sene böyle gidecek gibi görünüyor. Ne dersiniz?
2: Tabii şöyle, o 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin en önemli çıktısı serbest ticaret ve neoliberal ekonomik politikalardı. Bunlar büyük ölçüde şu an olan esasında küreselleşmenin veya globalleşmenin sonu değil. Sadece evrilmesi. Şimdi ne oldu? Tarifeler geldi, değil mi? Tarifelere baktığınız zaman tarifelerin doğal etkisi, buna trade diversion diyorlar. Ticaretin yönünü değiştirmesi, değil mi? Doğal olarak. İki Covid'le beraber de tedarik zincirlerinin sadece ekonomik savaşlardan, tarife savaşlarından değil, pandemilerden de etkilenebileceğini gördük. Aslında bu trend Covid'den itibaren geliyordu. Yani uluslararası tedarik zincirlerinde böyle bir yeniden toparlanma diyeyim ve daha böyle Black Swan, daha uç risklere yönelik önlem alma. Bu çerçevede baktığımızda şu an olan olacak normal şartlarda küreselleşmenin mevcut haliyle değil biraz daha farklı, daha küreselleşmenin yerelleşmesi diyelim. Bu ne demek? Daha çevrenizde yakın ülkelerle ticaretin artması, ticaret bloklarının içerisinde ticaretin artması. Nedir bu? Avrupa Birliği'nin içerisinde, işte Asya'da ASEAN içerisinde, NAFTA bakalım ne olacak. Böyle baktığımız zaman Türkiye gibi orta güçler için çok uygun bir ortam var. Neden? Bakın, Türkiye, bu coğrafyaya bakalım. Daha önce Türkiye'nin rakipleri vardı. Yukarıda Rusya, İran, Mısır gibi büyük Doğu Avrupa'nın bir bölümü. Ama baktığınız zaman bu coğrafyada Türkiye'nin büyüklüğünde ve Türk ekonomisi kadar dünyaya açık ve aynı zamanda da üretim kapasitesi olan başka bir ülke yok. 1.6 trilyon dolarlık bir ekonomi, 280 milyar dolara yakın ihracat yapıyoruz, mal ihracatı, 120 milyar dolara yakın hizmet ihracatımız var, 400 milyar dolar ihracat. Kabaca 500 milyar dolar ithalatımız var. 900 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Ve ihracatımız her şeye rağmen de iyi kötü her yıl bir şekilde artışına devam ediyor. Hizmet ihracatı özellikle artıyor. Dolayısıyla burada ikinci önemli nokta stratejik olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği var. Bunun değeri bugün, ta bu 95'lerde olmuştu, daha da önemli. Türkiye'nin mevcut durumda artan gücünü sadece ekonomik olarak değil bu arada politik olarak da bu coğrafyada daha etkin kullanabilmesi için Avrupa ile ekonomik olarak ilişkilerini daha da derinleştirmesi ki bu Gümrük Birliği'nin yeniden müzakeresini gerektirir bir. İki, Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı üçüncü ülkelerle de Türkiye'nin ayrıca anlaşma imzalaması gerekir. Ve biraz önce bahsettiğim Kanada gibi ülkelerle de. Dolayısıyla bizim gibi petrolü, doğalgazı olmayan, çalışması gereken, üretmesi gereken, ihraç etmesi gereken ülkeler için serbest ticaret olmazsa olmaz. Dolayısıyla serbest ticaretin devam etmesi lazım. İhracatımızın %50'den fazlası Avrupa'ya, %65'i OECD'ye. Dolayısıyla bu pazarlarda biz derinleşmeye devam etmemiz gerekiyor. Dünyanın geri kalanına da mal satmamız gerekiyor. Ben çok iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Şunu da unutmamak lazım. Özellikle uluslararası tedarik zincirleri çerçevesinde Çin'de üretim yapan Avrupalı ülkeler şimdi alternatif üretim merkezleri aramaya başladılar. Bunlardan 3-4 tanesi Türkiye'ye üretimlerini kaydırdı ama bence burada Türkiye için en büyük fırsatlardan biri Avrupalı şirketlerin Çin'de olan üretim kapasitelerinin Türkiye'ye kaydırılması için elimizden geleni yapmaktır. Bu doğru yatırım ortamını sağlamak da olur, serbest bölgelerin artışı da olur, temiz enerji kaynaklarının artması da olur. Bunların hepsi bir bütün olarak baktığımızda çok doğru bir yerde, doğru zamandayız.
1: Peki burada tabii sizin yaptığınız işin üzerine de belki biraz değerlendirme yapmak lazım. Çünkü hani bütün dünyada risk yönetiminin de tanımı değişiyor. Yani eskiden daha fazla risk olarak görülen şeylerin yerini şimdi daha yapısal riskler almaya başladı gibi görünüyor. Dolayısıyla sizin işinizi, yapış şeklinizi nasıl etkiler, nasıl değiştirebilir bu olup bitenler?
2: Tabii şöyle baktığınızda uzun vadeli trendde, kısa vadeli trendlere baktığınızda konuştuğumuz şeyler, ekonomik belirsizlikler, bölgesel savaşlar ve benzeri bunlar bildiğimiz klasik riskler. Uzun vadeli risklere baktığınız zaman, beraber küresel riskler raporunda da konuşmuştuk, uzun vadeli risklerin ilk 10 riskin 5'i ya çevresel, ya teknolojik. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle bu olağanüstü hava olayları, biyoçeşitlilik

0: kaybı gibi konular uzun vadeli risk yönetimini gerçekten zorlaştırıyor. Örneğin bizim Zürich Sigorta Grubu olarak risk modellerimizi ciddi elden geçirmemiz gerekiyor. Bu arada tüm dünyadaki sigortacıların, finans sektörünün neden? Çünkü risk modelleri geçmiş dataya dayanıyor. Ama özellikle olağanüstü hava olaylarına, böyle büyük küresel değişikliklere ekosistemde baktığınız zaman bu olayların olma frekansı, sıklığı ve olduğu zaman etkileri daha önce görmediğimiz şekilde, işte yazın ortasında koca koca dolular yağıyor. Orman yangınları. Yağmurlar yağmıyor, yağmıyor. Yağdığı zaman büyük sellere.
1: Yağmadığı zaman İstanbul'da süper hücre falan yani.
0: Aynen. Bunların bu birincil etkileri var. Dolayısıyla bizim risk modellerimize bu değişen riskleri, frekansını ve olursa da etkisinin ne olacağını koyup bu riskleri fiyatlayacak altyapıyı kurmamız gerekiyor. Bu önemli. İkinci büyük risk grubu da siber. Tabii teknolojinin gelişmesi, yapay zekanın da gelmesiyle beraber siber riskler, siber güvenlik çok ve bununla beraber dezenformasyon, özellikle seçim dönemlerinde çok önemli riskler olarak da ortaya çıkıyor.
1: Biz sizinle bundan yaklaşık 4 sene kadar önce küresel riskler raporu çerçevesinde bir sohbet ederken yine bu programda şunun altını çizmişsiniz. O zaman bu siber güvenlik konusu daha bu kadar fazla ön planda değildi. Yine yapay zeka üzerine konuşuyorduk ve yapay zeka ile oluşabilecek, özellikle kuantum computing başta olmak üzere kriptografinin çözülmesi vesaire gibi riskleri işin içerisine dahil ettiğimizde bunun gelecekte hem ülkeleri hem şirketleri ne kadar zorlayabileceği üzerine değerlendirme yapmıştık. Şimdi bugün geldiğimiz nokta aslında o dönemki öngörülerin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor bize. Bence biraz bunun üzerine odaklanmak lazım. Bir, Türk şirketleri ne kadar hazır? İki, kamu kurumları ve kamu bu gelişmeleri kendi bünyesinde hem kendini koruyabilmek hem de aynı zamanda güvenli ortamı oluşturabilmek adına ne kadar hazırlıkla karşılıyor?
0: Tabii bundan birkaç hafta önce Türkiye Yapay Zeka Zirvesi vardı. Türkiye'nin önümüzdeki 10-15 yılda yapay zeka stratejilerini belirleyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı, Sayın Sanayi Teknoloji Bakanımızın da. Türkiye bu anlamda bu değişen trendi çok net görüyor. Ki orada Sayın Cumhurbaşkanımız altını çizdi. Önümüzdeki dönemde 20 milyar dolar her yıl Türkiye'nin yapay zeka kaynaklı yatırımlar, Ar-Ge'ye, araştırma geliştirmeye kaynak ayıracağımızı, Türkçe dil modelinin geliştirileceği, 25'in üzerinde kamu data platformunun bunun için açılacağı, 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlık eğitimi verileceği şeklinde ve kamu özel sektör işbirliğiyle beraber neler yapılabileceğine dair. Hatta bizim bir yapay zeka projemizde Teknoloji Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. 1,5 milyon dolarlık da bir hibe aldık. Dolayısıyla Sanayi Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Burada devletimiz yapay zeka teknolojisinin ne kadar önemli olduğunun farkında ve bunun içinde gerçekten büyük bir çaba var. 300 bin yapay zeka araştırmacısı yetiştirileceği üzerine. Çünkü yapay zeka dediğiniz zaman 5 katmanı var. Bir, enerji kaynaklarınız olacak. Üstüne iki, çip teknolojiniz ve ilgili madenler olacak. Üstüne veri merkezleri, data center'ların olması gerekiyor. Algoritmalar ve uygulamalar. Şimdi bunların hepsinde Türkiye'nin olması gerekmiyor. Özellikle baktığınız zaman enerji tarafı olabileceğimiz yer, yapay zekanın bir bölümü ve seçici bazı çipler. Ama onun üstüne veri merkezleri. 2 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağını duyduk. Kamunun yapacağı, kamu özel sektörün. Özellikle Türkçe dil modeliyle beraber ve uygulamalarla beraber Türkiye nasıl interneti biz bulmadık ama bizim oyun şirketlerimiz dünyada çok başarılı. Benzer şekilde bizim yapay zeka aplikasyonu yapan startuplarımızın da dünyada çok başarılı olmaması için hiçbir neden yok.
1: Şimdi tabii bu teknoloji yeni başlıyor. Dolayısıyla tabii. O yeni başlayan teknolojinin bir yerinden adapte olup ilerleyebilme şansı var. Burada gecikirsek yakalama şansı pek yok. Tabii. Onu çok net olarak söyleyebiliriz. Ama buradaki temel risklerden biri şu gibi görünüyor. Buradaki yorumunuzu merak ediyorum. Amerika'da daha dün Amazon çıktı. 25 milyar dolar bir avazda bono ihraç edip kaynak toplayabildi. Yılbaşından bu yana 70 milyar dolara geldi. Sadece Amazon'un topladığı para. Evet. Önümüzdeki 10 yıllık periyod içerisinde ilk etapta 2 trilyon doların üzerinde, daha sonrasında 4,5-5 trilyon dolara yakın bu anlamda kaynak ayrılacak ve buraya yatırım yapılacak. Amerikan şirketleri başta olmak üzere. Şimdi bu derinlikte bir yatırım büyüklüğünü dünyanın herhangi bir yerinde, dünyanın herhangi bir ülkesinin karşılama şansı yok. Bir Amerika, iki Çin var bunu sağlayabilecek derinliğe sahip. Çin bile Amerika'nın çok daha altında kalıyor elbette, ama orada zaten başka bir model götürmeye çalışıyorlar. Onun için buradaki temel sorum şu. Bu büyüklüğe sahip Amerika Birleşik Devletleri sermaye piyasası ve fonlama kapasitesi varken dünyanın geri kalanında üretebileceklerimizin bir sınırı, bir rekabet şansı ne kadar olabilir? Neyi yaparsak olabilir?
0: Evet. Tabii çok derin bir soru. Şunu söyleyeyim. Sadece bu yıl Amerika'da veri merkezlerine yapılacak yatırım 840 milyar dolarmış. Kabaca Türkiye gayri safi milli hasılasının yarısı ve ağırlıklı olarak 4 büyük teknoloji şirketi yapıyor bunları. Dolayısıyla bu yatırımlar bir kez yapıldıktan sonra enerjisini de sağlayabiliyorsanız, ki orada nükleer enerji kaçınılmaz olarak bir çözüm olarak çıkıyor. Dünya üzerinde başka ülkelerin veya şirketlerin aynı yatırımı yapabilmeleri tabii çok zorlaşıyor. Ama burada ben şöyle bir iyimserlik taşıyorum. Spor müsabakalarına bakın, işte boks veya işte bizim kadın voleybolun yine maçı kazandılar. İlla teker teker en iyi olmanız gerekmiyor. Ortaya çıkardığınız ürün ve hizmetlerin müşteri ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Aynı savunma sanayindeki gibi Türkiye'nin bir sürü yeni ürünü var. Belki Amerikan ürünleri kadar iyi değil ama bulunduğumuz coğrafyada kullanım yeri olarak işi çok iyi görüyorlar. Bunu Amerikan-İran savaşında da görüyoruz. Dolayısıyla illa en ileri yapay zeka algoritmasını veya en büyük yatırımı yapmanız gerekmiyor. Akıllı bir şekilde doğru sektörler içerisinde doğru nişleri bulmak, onlara odaklanmak daha doğru gibi gözüküyor. Yani bu şey gibi, A noktasından B noktasına yürüyerek de gidebilirsiniz. Bisikletle de, motorla da, arabayla da. Normal sıradan bir arabanız da olabilir, çok lüks bir arabanız da olabilir. Amerika bugün A noktasından B noktasına yürüyebilecekken olup olabilecek en pahalı arabayla, en lüks arabayla gitmeye çalışıyor. Tamam. Çin o kadar parası yok, o biraz daha makul arabayla. Biz de farklı bir şekilde uçarak belki. Ama burada önemli olan akıllı doğru yatırımlar yapmak. Çünkü kafa kafaya Amerika'nın kaynaklarıyla baş edebilmek, rekabet edebilmek mümkün değil.
1: Dolayısıyla aslında biraz daha ufak ufak bekleye bekleye de gitmek lazım belli noktalarda. Çünkü teknoloji de yeni. Yani bugün bu Nvidia chip teknolojisine dayalı yapılan yatırımların yarın doğru yatırım olup olmadığının bir garantisi yok. Yarın çok daha farklı bir teknolojiyle çok daha ucuz maliyetli veri merkezi ürettik diyen başka bir yapı da çıkabilir. Güneş enerjisinde nasıl Çinlilerin bulduğu panel daha önceki bütün panel maliyetlerini neredeyse 10'da 1'ine, 20'de 1'ine çektiyse yarın bir gün çip teknolojisinde de görebiliriz bunu.
0: Kesinlikle, zaten artık hani bugünkü NATO zirvesinde de benzer şey, artık tanklar, toplar, tüfekler değil savaşın olduğu yer. Yapay zeka algoritmaları, o veri merkezleri, o çipler, o madenlere ulaşmak bir. İki, rafinaj kapasitesi. Üç, bunları bir araya getirip güzel ürün ve hizmetler sunabilmek. Hem özel sektörde hem de savunma sanayinde tabii.
1: Yılmaz Yıldız, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Finans Merkezi'nden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Yatırımın adresi QNB Invest. Finans merkezini sundu. Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlar da hakikaten...

0: yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
1: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hakikaten çok hareketli bir gün geçiriyoruz. Haber akışı NATO zirvesiyle ve oradan gelecek çıktılarla sınırlı olur mu diye beklerken bambaşka bir tablo var karşımızda. Bu arada veriler de geliyor. Bütün bunları izah edeceğiz elbette. Önümüzdeki iki saat boyunca konuşacağız ama hemen şu veriyi paylaşayım. Amerika'da toptan satışlar geldi. Mayıs'ta %3.4'lük bir artış kaydedildi. Beklenti %0.8 düzeyindeydi. Beklentilerin hayli üstünde bir toptan satışlar verisi var. Önceki de %2 düzeyindeydi. O son dakikayı da bir düzeltiriz. Orada bir imla hatası var çok ufak. Şimdi hemen rakamlara bir bakalım. Çünkü özellikle elbette sabah saatlerinde Trump'ın İran'la artık ateşkesin zedelendiği ve aslında tabii bu kadar incelikli söylemedi Trump. Hani bu akşam saldırılabilire varan açıklamaları oldu. Dün itibariyle Hürmüz Boğazı'nda özellikle İran'ın saldırdığı gemiler ve bir LNG gemisinin de olduğu haberleri zaten piyasada vardı. Bunun minik de olsa reaksiyonunu, tepkisini petrolde görmüştük ama bugün Trump'ın yaptığı açıklamalarla o uzlaşıda, ateşkeste sona gelinmiş olabilir. Zaman kaybediyoruz şu anda bence yorumları. Tabii tabloyu değiştirdi. Ne oldu? BIST 100 14.200'e kadar geriledi örneğin bu açıklamalarla birlikte. %1.62'lik bir kayıp var şu anda. 14.261 puan seviyesindeyiz. Ama erken saatlerde 14.456'ya. Zaten hani dün de 14.500'ün çok altında minimal bir farkla altında kapatmıştık. Buralarda piyasa biraz daha sorguluyor tabii ne olacak diye. Çünkü sadece hisse senedi tarafı değil, birazdan göreceksiniz, birçok varlık sınıfında satışlar etkili oldu. Dolar TL'deki seyir dediğim gibi orada çok alışılmış bir yukarı yönlü hareket var yine minik. %0.04 46.85-73'e getiriyor bu bizi. Euro TL tarafında yatay bir seyre bakıyoruz. 53.51'deyiz. Euro dolar paritesinde de keza aynı şekilde yatay bir tablo. 1.14.12'yi görüyoruz euro dolarda. Şimdi gelsin bakalım Avrupa borsaları. O tarafta da yine satışlar doğal olarak öne çıkıyor. Londra'da %1.11, Paris CAC Endeksinde %1.75, benzer oranda bir düşüş Frankfurt DAX'ta %1.74 ve İtalya'da da %0.68'lik geri çekilmeler var. ABD borsaları nasıl reaksiyon verdi ona da dönüp baktığımızda Dow Jones'daki kayıpların %1'i aştığını söyleyebilirim. S&P 500'de %0.55, Nasdaq'ta da %0.41'lik düşüşler var. Dün Dow Jones nispeten biraz daha güçlüydü özellikle sanayi şirketleri özelinde. Dolayısıyla S&P 500, Nasdaq biraz hani önden fiyatlanmış gibi bir tavırla şimdilik daha sınırlı düşüyor Dow Jones'a göre diyelim. Ama elbette ABD tahvillerine de bakmak lazım. Buraya da satışlar geldi. Yine getiriler yukarı çıktı. ABD 10 yıllıkta 4.57-72'ye geldik. 5 yıllıkta 4.32'nin üstündeyiz. 2 yıllıkta da 4.21-40 seviyesinde getiriler ABD tahvilleri tarafından. İşte şimdi bu ekran. MTI ve Bitcoin ekranı, asıl hareket burada. Brent petrol %4.83 yükseldi. Neredeyse %5. 78 doları da gördü. $77.71 de şu anda. Yani iyi kötü belki biraz toparladı diyebiliriz ama hani toparladığı yerde işte 78'in üstünden 77.77. ABD tipi ham petrolde de yine %5'in biraz altında bir prim var. $73.90'e gelindi orada da. Bitcoin düşüyor bu tablo içerisinde. %2.72. $61.933'dan geçiyor şu anda işlemler. Burada asıl yine önemli hareketlerden bir diğeri de gümüşte oluyor. %2.64'lük bir düşüş. 60'ı zaten tekrar yukarı yönlü deneyip hani orada tutunuyor mu diye takip ettiğimiz gümüş 60'ı kırdı. 60'ı kırmakla kalmadı. $58.37'e kadar geriledi. En azından bu dakikalardaki fiyat bu. Ve spot altında da %0.94'lük bir düşüş var. Orada da bir kez daha $4.000'a

0: doğru bir geri çekilme. 4066'dan geçiyor şu anda işlemler ama 4000 dolar seviyesi yeniden destek olarak tutacak mı, ne kadar tutacak diye sorguladığımız bir işlem gününden bahsediyoruz. Rakamlar böyle. Şimdi aslında tabii bu fiyatlamaların arkasındaki detayları bize biraz daha nokta atışı anlatacak olan Elif Canseven araştırma masasına dönelim. Kendisi hazır bekliyor. Buyurunuz. Yatırımı araştırma masamızdan araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayınımıza. Şimdi girişte de söylediğim gibi yani çok da beklenmedik aslında. Bir takım gelişmeler yaşandı günün daha erken saatlerinde hem dışarısı hem bizim için. Ve bu tabloyu bozdu petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte. Senin bir özetini almak isterim bu konularla ilgili olarak ve nereye nasıl yansıdı? Şimdi beklentiler ne yönde şekilleniyor? Nedir notların?
1: Evet Didem, aslında sabah saatlerinde başlayan küresel piyasalardaki satış dalgasının hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün akşam saatleri itibariyle hem İran hem ABD cephesinden karşılıklı gelen söylemler ve karşılıklı olarak ateşlerin açılmasıyla beraber sabah saatlerinde Asya piyasasına başlayan satış dalgasının NATO zirvesinde yapılan açıklamalarla beraber bir miktar daha piyasanın geneline yayıldığını söyleyebiliriz. Hemen yurt içi taraftan başlamak istiyorum. Çünkü dün özellikle yapılan açıklamalarla beraber 14.500'ün üzerinde seyrettiğimiz Borsa İstanbul tarafında gün içi hareketliliğin aşağı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ateşkes henüz bitmedi söylemi sonrası Trump'ın bankacılık ve ulaştırma tarafında satışlar derinleşti. Ulaştırma tarafında %4'lere varan, bankacılık tarafında ise %3'lere varan satışlar gördük. Yabancıların işlem yaptığını bildiğimiz kurumların daha satıcılı tarafta olduğunu bu tarafta görüyoruz. Buradan baktığımızda da aslında Brent petrol tarafına geçtiğimizde ise gün içi %6'nın üzerinde primlenerek %79 seviyelerine çıktı. Şu an geldiğimiz noktada 77.81 seviyelerinde işlemlerini sürdürüyor. Sabah saatlerinde Brent'in yükselişini, çünkü sabah saatlerinde de yükselişteydi Brent ve 76 dolarlara çıkmıştı. Buna eşlik eden bir altın görüyorduk. Yine yukarı yönlü 4100'ün üzerinde hareketlerini koruyordu. Fakat öğleden sonra gelen haber akışıyla beraber yine 4100'ün altında seyrettiğimiz bir altın görüyoruz. Ons altın fiyatı görüyoruz. Gümüş tarafına baktığımızda ise yine savaş söylemleriyle beraber gün içi 58 lira kadar düştü. 60 doların altında işlem görmeye devam ediyor. Küresel borsalara baktığımızda ise özellikle sabah itibariyle vadelilerin negatif taraftaki vadelilerini takip ediyorduk Amerika tarafından ama bugün baktığımızda özellikle bütün sektörlerde, bütün öncü endekslerde negatif haritaları görüyoruz ama özellikle S&P tarafına baktığımızda altındaki 11 endeksten sadece 3'ünün şu an pozitif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Onlarda da öne çıkanlar aslında iletişim teknoloji sektörleri ve negatif tarafta da geri kalan 5 sektörün olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa tarafına baktığımızda ise Stock 600'de durum daha kritik. Çünkü Stock 600 altında işlem gören yine 20 endeksten sadece bir tanesi pozitif seyrini sürdürüyor. Ve burada da sadece enerji sektörünün öne çıktığını söyleyebiliriz. Bu noktada baktığımızda aslında Brent petrolün yükselişi, enerji maliyetlerinin yükselişi, acaba ateşkes bitmedi mi söylemleriyle piyasanın bir miktar daha enflasyon üzerindeki baskının devam edip etmeyeceği yönündeki tutumlarla hareketle hisse senedi piyasalarının yansımasını gözlemliyoruz. Keza bunun tahvil piyasasında da gördük. 30 yıllık tahvil faizleri sabah itibariyle %5'in üzerindeydi. Sabah saatlerinde uzun vadeli tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketleri takip ediyorduk. Öğleden sonra bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüler. Buradan aslında bir miktar daha Fed'in üzerindeki baskının arttığını söyleyebiliriz. Çünkü bu akşam zaten Haziran ayında gerçekleştirilen Fed toplantısının tutanaklarını karşılayacağız. Hemen hatırlayalım, Kevin Warsh'un ilk toplantısıydı ve Kevin Warsh'un bu toplantısından sonra söylemlerin bir miktar daha şahin karşılamıştı piyasa. Fakat daha sonra özellikle Sintra'da Merkez Bankacılığı toplantısında yaptığı açıklamalar ve arkasından gelen tarım dışı istihdamla beraber Piyasalarda bir miktar daha yumuşama görmüştük. Faiz beklentileri Aralık ayına kadar, faiz artırım beklentileri Aralık ayına kadar ötelenmişti. Fakat bugün geldiğimiz noktadaki fiyatlamalar Eylül ve Ekim aylarını işaret ediyor. Piyasa şu an Eylül ayına tam faiz indirimi fiyat, tam faiz artırımı fiyatlıyor diyebiliriz Didem.

0: noktada bu akşam gelecek tutanaklar önemli olacak. Çünkü bu tutanaklardaki söylemlere göre aslında piyasanın tutanak notlarından şahin mi, güvercin mi, önümüzdeki süreçte ne olacak birazcık onları gözlemleyeceğiz. Hemen hatırlayalım, önümüzdeki hafta yani 14 Temmuz'da ABD tarafından enflasyon verilerini karşılayacağız. Bu gelecek enflasyon verileri de bize öncü göstergelerden olacak. İleriye doğru atılacak adımlarla ilgili. Temmuz ayındaki toplantıdan şu an piyasa beklentisi sabit bırakılması yönünde. Fakat bugünün çıktıları olarak birazcık daha şahinleşen FED beklentileri ve bol satıcılı bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz.
1: Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın tüm bu notlar için sana kolaylıklar diliyorum. Hareketlilik de devam ediyor. Dolayısıyla sizin takip alanınız da yoğun olmayı sürdürüyor. Alacağız detayları sizlerden, araştırma masamızdan. Kolaylıklar diliyorum. Elif'i uğurluyoruz. Biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Buyurun.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
13: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bir yine son dakika paylaşacağım sizlerle, müsaade ederseniz. Şimdi İspanya'ya yönelik olarak da Trump'ın sert söylemleri vardı aslında. Yani ticareti tamamen kesmeyi de düşünüyoruz şeklinde. Malum gerekçeler elbette konuşuluyor. İspanya'nın bölgedeki karışıklığa yönelik yaptığı açılımlar ve açıklamalar biraz keyfini kaçırmıştı Trump'ın. Sanchez diyor ki ABD ile askeri işbirliği şu anda en iyi seviyede, askerlerini İspanya'dan çekmek ABD hükümetine bağlı. Bunları tabii konuşacağız. Hem de kimle konuşacağız? Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Derya Hekim'le konuşacağız. Derya, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
2: Hoş buldum Didem, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Yaz yaramış, bir renk değişmiş, dönmüş falan, biraz kıskandım ama neyse, kıskanmadım aslında. Harika görünüyorsun. Şimdi Derya Hocam, o kadar aslında belki de hazırlıksız yakalandık mı diyeceğiz. Yani ara ara Hürmüz'de gemi geçişlerinde sıkıntılar yaşanıyordu vesaire, ama hani piyasanın verdiği reaksiyonlar artık, hani biz bunlara alıştık modundaydı, dozundaydı neredeyse.

0: sadece. Nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Ya ben normalde NATO ile başlayacaktım ama istersen bu başlıkla başlayalım, oradan NATO'ya doğru geçelim.
1: Evet Didemciğim, aslında bu bizim için çok sürpriz bir şey olmadı. Bu beklenen bir şeydi. Çünkü hep söylediğimiz gibi evet burada bir ateşkes var ama bu ateşkes çok kırılgan bir ateşkes. Dolayısıyla bu sadece taraflara zaman kazandıracak bir ateşkesti. Bunların olmasını bekliyorduk. Ben açıkçası çok olumsuz değilim. Trump'ın böyle açıklamalar yaptıktan sonra biliyorsun ertesi gün hemen bu kararından caydığı zamanları da biz çok gördük. Dolayısıyla yine Trump'ın böyle bir tutum içerisinde olmasını bekleyebiliriz. Bak şimdi bugün mesela piyasalar düşer. Ondan sonra yarın Trump der ki evet biz bir anlaşma yapacağız der. Yine bir piyasalarda yine bir yükseliş olur. Biliyorsun ki böyle şeyleri oldukça takip ediyor piyasaların gidişatını da. Ona göre açıklamalar yaptığını düşünüyorum. Bu gece saldıracağız gibi bir açıklaması vardı. Ama artık hani hatırlarsan bu açıklamayı kaç defa duyduk. O yüzden hani ben yine biraz daha olumlu olmak istiyorum. Çünkü iki tarafta bu konuda özellikle bu iki tarafta artık savaşın bitmesini istiyor. Yani bir barış masası kuruldu. Haliyle bir barış masası kurulduktan sonra böyle gitgellerin olması normal. Ama ben böyle çok topyekün bir savaş açıkçası bundan sonra beklemiyorum. Şimdi tabii buna da hazır, şuna da hazırlıklı olmak lazım. Açıkçası petrol piyasalarındaki bu iyimserlik, bu petrolün bu kadar düşmüş olması benim için o çok normal değildi. Çünkü bu sürecin böyle olacağını biz bekliyorduk. Bu gitgellerle, işte bir takım restleşmelerle, bir takım ufak tefek ülkelerin birbirlerine açtığı ateşlerle bu süreç devam edecekti. Yani eski dönemdeki gibi böyle stabil bir petrol piyasası yok artık. Daha hareketli bir petrol piyasası var. Dolayısıyla bunu da işte bugün tekrar yaşamış oluyoruz. Yani bu bence ne ilk ne de son olacak. Bundan sonra böyle çok daha fazla göreceğiz diye düşünüyorum Didem.
0: Pekala, şimdi tabii bu önemli bir takip noktası oluşturuyor piyasalar için. Hatırlıyorum, evet çok konuştuk aslında, kırılgan bir süreç olacak bu 60 gün diye. Daha da öyle çok da zaman geçmedi üstünden, buna rağmen arada bunların olmasını bekliyordum diyorsun sen. Bu arada Romanya Cumhurbaşkanı'ndan da bir açıklama vardı. NATO Büyükelçilikleri bir sonraki zirvenin zamanlamasını görüşecek diye. Çünkü metinde yer almıyordu. Halbuki biz 2025'te bir sonraki toplantının Türkiye'de olacağını okumuştuk. Bu defa öyle bir ibare yoktu. Dolayısıyla hani bunu bir sonraki zirvenin zamanlaması görüşülecek diyor Romanya Cumhurbaşkanı. Peki şimdi NATO'ya gelelim. Hem NATO için bugün bildirge de çıktığı için artık üstünden daha da fazla konuşacak başlığımız var. Hem Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri, onun öncesindeki basın toplantısı, buradan hangi notları sen özellikle önemsedin? Elbette ardından da NATO genelinde, ülkeler arası iletişimde ve yayınlanan bildirgede dikkatini çeken ve önemsediğin başlıklar neler oldu?
1: Şimdi tabii NATO'nun Lahey'de açıkladığı bir biliyorsun hedefi var, %5'lik bir hedef. Bence bu yine şey yapılmış, altı çizilmiş. Ve burada gerçekten ülkeler de adım atıyorlar. Almanya'nın bu doğrultuda çok fazla borçlandığını görüyoruz. İşte biraz İspanya gibi tarafında hani onların bu konuda biraz daha elini ardan aldıklarını biliyoruz. Ama diğer ülkelerde mesela Polonya, Estonya bu gibi ülkelerde özellikle bunlarda Rusya tehdidine yakın oldukları için zaten savunma harcamaları önemli düzeyde arttırdılar. Türkiye'de keza öyle. Şimdi bu Ankara'da olmuş olması, bu NATO zirvesinin ve Türkiye'nin burada gerçekten savunma sanayi ile birlikte tekrar gözler önüne çıkmasına neden oldu. Dikkat edersen bundan önceki dönemde yani birkaç haftadır Türkiye ile ilgili böyle Türkiye ve savunma sanayi ile ilgili çok fazla yazı çıkıyor basında. Çok fazla analiz görüyoruz. Ve Türkiye'nin önemi işte bazı kanallarda bunlara ait belgeseller izlemeye başladık. Türkiye'nin öneminin altının çizildiği. Dolayısıyla burada Türkiye açısından çok pozitif bir ortamın oluştuğunu söyleyebilirim. Trump'ın yaptıkları da, Trump'ın söyledikleri de geldiğinden beri yani şey bu zirve Ankara'da olmasaydı gelmezdim gibi bir açıklaması da vardı biliyorsun. Bunlar bizim için jeopolitik anlamda çok pozitif gelişmeler. Gerçekten Türkiye adına ciddi anlamda bu jeostratejinin, jeopolitiğin altını altının çizildiği bir dönem oldu bu. Ve Türk özellikle de Ankara'da da yapılması bunun tekrar tekrar gündeme getirdi. Şimdi bu gerçekten KATSA yaptırımlarının kaldırılması

0: gündemde, yani Trump'ın açıklamalarından bu çıkıyor. Çok kolay bir süreç olmayacaktır. Bunu hemen beklemeyelim. Yani çünkü başka bir takım bunun kuralları da var. Bu S-400 meselesi ne olacak? Ama onun için bir ara formül bulacaklarını ve ben bu işten Türkiye'nin pozitif anlamda yararlı çıkacağını düşünüyorum. Ve burada zaten NATO zirvesinden sonra da Türkiye'nin yabancı yatırım açısından da önünün açık olduğunu görebiliriz. Çünkü hep bu böyle olmuştur. Yani bu jeopolitikle, gerçekten politik ve siyasi gelişmelerle bu fon akışları biliyorsun ki hep böyle paralel bir şekilde ilerlerler. Dolayısıyla bizim bu anlamda pozitif olarak görünmemiz, savunma sanayine yatırım çekiyor olmamız ve bunun arkasından diğer ülkelerin de bizi fark etmesine neden olacaktır. Ve bu anlamda da zaten böyle yapılan analizlerde çok görüyoruz. Ancak bu analizlerin içerisinde Didem hep şu oluyor. Türkiye çok pozitif, işte şey çekme açısından da, yabancı yatırımcı çekme açısından da çok pozitif. Türkiye özellikle Financial Times'ta böyle bir yazı vardı. Ben onu çok önemsedim. Burada Avrupa açısından Türkiye çok önemli bir partner olabilir. Hatta Avrupa'nın bu fonlarından yararlanabilir. Çünkü ne kadar da Türkiye'de savunma sanayi gelişmiş olsa da hala savunma sanayi ne yazık ki bir takım sermayeye muhtaç. Yani sermaye yoğun bir savunma sanayi altyapımız yok bizim hala. Yani diğer ülkelerin savunma sanayileriyle karşılaştırdığımızda ve bunu bir şekilde Avrupa ile birlikte Avrupa ile birlikte bunu telafi edebilir Türkiye. Oradaki fonlardan yararlanabilir ama bunun için de Avrupalı şirketlerle birleşmeleri gerekiyor. Türk savunma sanayi şirketlerinin veya bir takım satın almalar falan olması gerekiyor. Şimdi bunun olabilmesi için de diyorlar ki Türkiye'nin şartları ne yazık ki bunun için çok çok çok müsait değil. O yüzden bizim bu konjonktür içerisinde, madem böyle bir konjonktürdeyiz, evet Türkiye'de pozitif taraflarını sayıyoruz, bunun altını çiziyoruz, diyoruz ki Türkiye çok iyi bir konjonktür içerisinde, jeopolitik anlamda önemli ve aynı zamanda tabii ki Trump'ın bize karşı bu olumlu tutumu, bunun hepsi çok önemli. Ama bizim de kendi üzerimize düşen bir takım şeyler var. Onları yapıyor olmamız gerekiyor Didem. Bunlar da öncelikle makro istikrar, ondan sonra da uygun bir yatırım ortamının oluşturulması olmalı. Ya yani madem böyle bir şey var, madem böyle bir fırsat yakaladık, o zaman biz kendimize de şekil düzen verip bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Yani özellikle bu analizlerde hep bunun altı çiziliyor. Türkiye'de ne yazık ki bu yatırım ortamının yeterli derecede iyi olmaması, her ne kadar çok teşvik veriyorsak bile bu hukuki altyapının yeterli olmaması, buradaki aksaklıklar ne yazık ki bizim bu anlamda elimizi kolumuzu bağlayabilir, bu fırsatı kaçırmamıza neden olabilir. Yani biz de ev ödevlerimizi yapalım bu süreç içerisinde.
1: Pekala, şimdi bir yandan da bakıyorum çünkü X üzerinden de biliyorsun sen ben alışıyoruz, arada sorular yorumlar gelebiliyor, oradan bir şey varsa onu da atlamak istemiyorum. Şimdi şunu hemen not edeyim. Bugün yine içerisinde bize denk gelir gelmez bilemiyorum ama tabii takip ediyoruz. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor, hem de ABD Başkanı Trump'ın bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Dolayısıyla hani oradan da yeni açıklamalar, yeni söylemler gelebilir. Gözümüz kulağımızda bir taraftan oradaki hareketlilikte. Fuat Bey demiş ki böyle zamanlarda program yapmak zor olmuyor mu? Yani
0: Oluyor hakikaten.
1: oluyor da bu da işte canlı yayın böyle bir şey. Ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Ama biz hepsine hazırlıklıyız. Allah utandırmasın. Şimdi Temel Reis Rumuzlu izleyicimiz de diyor ki petrolü yarın 75 dolar altına düşmesi için ne tür bir açıklama, aksiyon gereklidir sence? Şimdi 78'in hemen altındayız, 77'ler mertebesinde. Ne olabilir sence? Yani aslında çok da önemli bir marj değil gibi geliyor bana şimdi duyunca. Çok hızlı çünkü ve yüksek volatilitede gidip gelebiliyor bu emtialar. Ama senin cevabını
0: Gerçekten
1: bekliyorum.
0: çok volatil oldu değil mi Didem? Yani gerçekten yani petrolün bu kadar volatil olması da aslında enteresan. Tabii ki Trump çıkar bir açıklama yapar ve der ki ben vurmaktan vazgeçmiştim. Ve biz görüşüyoruz, tekrar görüşmeye karar verdik. Çok iyi adamlar biliyorsun böyle açıklamalar yapıyor. Çok iyi adamlar bizimle de görüşmek istiyorlar. Biraz önce açıklamasını dinliyordum sizi takip ederken, Bloomberg'u takip ederken şey diyor, zaten ben diyor zaten anlaşma yapmak için geldim. Bunu hep hatırlatıyorum. Trump'ın kitabı biliyorsunuz ilk kitabının adı The Art of Deal. Yani anlaşmaların sanadını yazmış bir insan Trump.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada Trump bu anlaşmaya tekrar anlaştım der, iyi insanlar der ve ondan sonra petrol yine 70 dolarlara kadar bile, 75 dolar değil 70 dolarlara kadar bile düşebilir. Çünkü zaten şu anda bence böyle bir hani hızlı bir yükselişle buradaki fiyata tepki, buradaki olaya tepki verdi fiyat. Ondan sonra da aşağıya düşmesi çok muhtemel.
1: Zaten bunu birkaç defa gördük. Şimdi ekrana yansıyan görüntüler vardı. Onlar canlı görüntüler. Ve Trump'tan şöyle bir açıklama var. Suriye'yi devlet destekli terör listesinden çıkarabiliriz diyor. Ahmet Çağrı'yla birlikte şu anda ekranlarınıza da yansıyor. Buradan gelecek olan notları biz de paylaşmayı sürdürüyoruz. Suriye'yi devlet destekli terör listesinden çıkarabiliriz diyor Donald Trump. Derya, şimdi sana da sormak istiyorum elbette. Yani biz bu süreci böyle biraz inişli çıkışlı belki yine açıklamalar, sert açıklamalar yer yer gelebilir mantığıyla izliyor olmalıyız anladığım kadarıyla ama piyasalara yansıması ile ilgili ne söyleyebilirsin? Yani özellikle de riskli varlıklar ve ABD faizleri kıstasında neler düşündürüyor sana bu gelişmeler?
0: Tabii bunların böyle petrol fiyatlarının yükseliyor olması hemen tabii herkes de şu beklentiyi yaratıyor. Enflasyon yükselecek. Enflasyon yükselecekse faizler uzun süre daha yüksek kalmaya devam edecek. Böyle olursa da piyasalarda zaten burada bir düşüş olması kaçınılmaz. Ama tabii ABD piyasaları için Didem çok uzun süredir biraz hani diğer piyasalardan farklı olarak başka temalar da biliyorsun ki fiyatlanıyor. Bu da en önemlisi yapay zeka. Buradaki yapay zekada işte ne olacak? Yapay zekadaki gelişmeler. Bunlar birazcık daha fazla ABD piyasalarını etkiliyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki evet piyasalarda bir geçici oynaklık yaratabilir. Buradaki satış baskısı yiyebilir ama çok dikkat edersen bu savaşta çok fazla ABD piyasaları bundan çok etkilenmediler. Savaşın çok uzun sürmeyeceğini ilk başta fiyatlıyorlardı. Sonrasında da zaten yapay zeka temasıyla ABD'nin büyümeye devam ediyor olması ABD piyasalarını biraz daha bu konuda ayrıştırdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada evet bir etkisi olur ama bence çok büyük bir etkisi olmayacak. Bence bunu biraz alıştık. Yani buradaki hareketli duruma, ya yani bu iniş çıkışlara artık yeni dönem böyle. Bundan önce biliyorsun geçen senenin teması yine belirsizlikti ama bunlar ticari savaşlar üzerinden belirsizlikti. Şimdi bugünün teması jeopolitik riskler üzerinden belirsizlik ama yine belirsizlik. Zannediyorum piyasaları bu belirsizlik içerisinde idare etmeyi öğreneceğimiz ve bundan sonra böyle devam edeceğimiz bir dönem içerisindeyiz. Belki burada eskisi kadar hani burada primler daha fazla olacak bu belirsizlik primleri nedeniyle risk primlerinin daha fazla olduğunu göreceğiz. Ama yine buna alışacağız ve böyle bir piyasalarda işlem yapmaya devam edeceğiz. Bu yeni normaliz diye düşünüyorum ben. Artık eskisi gibi böyle çok her şeyin süt liman olduğu bir dünya düzeni yok ne yazık ki. Her senenin farklı bir teması, farklı bir belirsizliği oluyor.
1: Evet. Bu arada bak ABD Başkanı Donald Trump diyor ki petrol fiyatlarını yükseltecek bazı adımlar atabiliriz. Suriye Devlet Başkanı ile birlikte, Şara ile birlikte yapılan açıklamalar içerisinde bu var. Bir izleyicimiz diyor ki Murat Bey piyasalardaki sorun savaş değil, sorunun adı Trump da değil, sorun Amerika'da şişmiş fiyat hisseleri demiş piyasa tarafı için. Şimdi izliyoruz elbette, takip ediyoruz ama bu akşam da FOMC tutanakları açıklanacak. Orada önemli bir şey, detay yakalayacağımızı düşünüyor musun Derya?
0: Bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsun artık forward guidance'a veda ediyoruz. Yani başka Fed başkanlarından da açıklamalar geliyor. Fed guvernörlerinden de açıklamalar geliyor. Diyorlar ki evet forward guidance aslında yanlış yönlendirebilir. O zaman bizim için burada FOMC tutanakları ne olacağını, neyi biteceğine dair daha fazla önem kazanıyor şu şartlar altında. Daha fazla bunlara dikkat etmemiz gerekecek sanıyorum. Ve bence önümüzdeki dönemde Wash'un ne yapmak istediğini, ve içeridekilerin aslında sadece Walsh da demek doğru değil. Çünkü Walsh'un tek başına aldığı bir karar yok yani biliyorsun.
1: Tabii.
0: Burada diğer üyeleri Walsh'un yanında mı olacaklar, olmayacaklar mı? Hangisi ne düşünüyor? Bence ilk toplantı da olduğu için bu oldukça önemli. Burada bence dikkatle izleyeceğiz. En azından Fed'in ne yapmak istediğini, Walsh'un ne yapmak istediğini ve Walsh'un yapmak istediğine dair diğer gouvernörlerin nasıl tepki verdiğini. Bunu okuyacağız. Oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun detaylarına bakmakta fayda var.
1: Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Derya Hekim, bana eşlik ettiğin için bugün. Derya,
0: Ben
1: kolaylıklar
0: teşekkür ederim.
1: diliyorum sana. Derya Hekim'i uğurluyoruz. Bir son dakika daha var. Basın, güvenli ABD petrolü daha yüksek bir prim ile ticarete konu olmalı diyor. Burada biraz petrol fiyatlarını tekrar yukarı yönlü hareket ettirecek açıklamalar var ABD petrolü açısından özellikle bakıldığında. Şimdi belirsizlik ortamında yatırımcıların da kafası karışık ve yön aramaya devam ediyorlar. Bu bağlamda Jefferies baş ekonomisti ve stratejisti Mohit Kumar, Avrupa piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun sorularını yanıtladı. Bu röportajla şimdi kapanışa doğru noktalıyoruz. Bir aranın ardından da seans notlarında tekrar buluşacağız.
2: Avrupa'da bilanço sezonuna ilişkin beklentileri ve yapay zeka temasına ilişkin öne çıkanları konuşuyoruz. Konuğumuz Jefferies baş ekonomisti ve stratejisti Mohit Kumar.
3: Merhaba
2: Mohit.
3: Hoş geldin. Bugün bize katıldığın için teşekkürler. Avrupa hisseleri son zamanlarda Mayıs'tan bu yana en iyi haftasını geçirdi ve bugüne baktığımızda rekor seviyelere yakın işlem görüyorlar. Sence bu genel yükselişin daha gidecek yolu var mı? Ve STOXX 600'ü bu yılın sonunda nerede görüyorsun?
4: Yani Avrupa hisseleri konusunda hala iyimseriz. Ve bence petrol fiyatlarının düşmesi genel büyümeye daha bağımlı olan sektörler için olumlu olmalı. İşte bu yüzden yükselişin sadece Amerika Birleşik Devletleri teknoloji sektöründen Avrupa'ya ve Asya'ya yayıldığını görüyoruz. Avrupa STOXX 600'ü düşündüğümde buradan bir %7 ila 8 daha bekliyoruz. Yani 700 seviyesi. Yükseliş birkaç sektörde yoğunlaşmış durumda. Tabii ki yapay zeka performans göstermeye devam ediyor. Finansallar konusunda da çok olumluyuz. Sanayi ve emtia bağlantılı sektörlerde olumluyuz. Çünkü petrol fiyatlarındaki yavaşlamadan gelen büyüme hikayesi bu.
3: Evet, bu yükselişin temel itici güçlerinden biri yapay zeka temasıydı ama son zamanlarda orada bir zayıflık gördük. Peki şu an yapay zeka ticaretinde neredeyiz?
4: Bence piyasa için asıl soru şu: yapay zeka balon mu? Çok fazla sermaye harcaması gördük ve piyasa bu harcamaların geri dönüşü olacak mı diye endişeli. Benim görüşüm balon bölgesinden çok uzak. Sermaye harcamaları hala güçlü. Balon bölgesinden uzak olmamızın nedeni şirketlerin sermaye harcamalarını genellikle serbest nakit akışıyla yapmasıdır. Sermaye harcamalarının borç veya hisse senedi ihracıyla yönlendirildiği 1999-2000 yıllarından farklı olarak şu anda sistemdeki kaldıraç oranı düşük. Evet, belki 18 ay içinde kaldıraç konusunda endişelenebiliriz ama bugün değil. Bu yüzden yapay zeka temasının performansı sürecek diyorum. Şimdi tabii ki dediğin gibi son zamanlarda bir zayıflık var. Bana göre zayıflık çoğunlukla pozisyon almalardan kaynaklanıyor. Piyasa çok uzun pozisyondaydı. Değerlemeler konusunda endişeliyiz. Biraz temizlik yapıyoruz. Ben buna sağlıklı bir temizlik diyorum. Bu temizliği yapmak iyidir ve sonrasında genel trend tekrar devam edebilir.
3: Ve ikinci çeyrek kazançları yükselişin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusunda bir test olacak. Yatırımcılar için en çok ne önemli olacak ve en çok hangi sektörleri tercih ediyor?
4: Bence önemli olan sadece kazançlar değil. Aynı zamanda beklentiler ve görünümle de ilgili. Ve dün Samsung kazançlarını gördük. Birkaç hafta önce de Micron kazançlarını görmüştük. Kazançlar çok iyiydi ama yatırımcıların beklentileri oldukça yüksek. Yani benim için asıl soru şu: görünüm bu beklentileri haklı çıkaracak mı? Temel senaryomuz ikinci çeyrek kazanç sezonunun güçlü geçeceği, olumlu kazançlar göreceğimiz ve bunun sadece yapay zekada değil, diğer sektörlerde de genel piyasa yükselişini desteklemeye devam edeceği yönünde. Hangi sektörleri tuttuğumuz sorunuza gelince, teknoloji demeye devam ediyoruz. Ancak bizim için genişleyen bir temada iki seçimimiz aslında sanayi, yani emtia bağlantılı sektörler ve ikincisi de finans olacak. Çünkü faizler makul seviyelerde olursa, büyüme iyileştiği için temerrüt riski de azalır. Bence bu iki sektör daha iyi performans göstermeli.
3: Ya savunma hisseleri, savunma sektörü?
4: Savunma konusunda olumluyuz ama yine de bu bir değerleme meselesi. Yani değerlemeler epey düştü. Göreceli olarak bakarsanız, savunma hisseleri son 12 ayda beklentilerin altında kaldı. Ve dün Almanya'dan 2030'a kadar 800 milyar dolarlık harcama artışından bahseden çok önemli açıklamalar geldi. Sadece gelecek yıl için 1-200 milyar daha konuşuyorlar. Yani orta vadeli bir yatırımcıysanız savunma hisselerinin iyi bir alım olduğunu söyleyebilirim. Kısa vadede

0: Hala bazı dalgalanmalar görebiliriz ve bu çoğunlukla jeopolitik durumla ilgili. Rusya, Ukrayna ne olacak, barış olacak mı, Amerika-İran savaşı ne durumda? Kısa vadede dalgalanma olabilir ama 2-3 yıl içinde savunma hisseleri kesinlikle alınmalı diye düşünüyorum.
1: Ayrıca bu hafta FED tutanaklarını takip ediyor olacağız. Beklentiden zayıf gelen istihdam raporu ve FED Başkanı Kevin Warsh'un son açıklamalarından sonra FED'den bir faiz artırımı olasılığı azaldı. Peki sizce piyasalar bu faiz artırımı beklentilerini düşürmekte haklı mı?
0: Kesinlikle. Bence beklentileri daha da düşürmeliyiz. Çünkü şu anda bile Fed'den bir artış fiyatlıyoruz. Benim temel senaryom Fed'den hiç faiz artırımı gelmemesi yönünde. Bunu söylememin sebebi Warsh'un son basın toplantısındaki Şahin tutumuna dair piyasa yorumuna aslında katılmama. Piyasa görüşü enflasyona çok odaklanmıştı. Enflasyon yüksek, Fed faiz artırabilir deniyordu. Ancak bunu bir bağlama oturtmamız gerekiyor. Bağlam şu ki petrol fiyatları muazzam bir şekilde düştü. Yani daha 3 ay önce petrol 120'ye ulaşmıştı. Bugün ham petrolde 70 dolara yakınız. Yani petrol fiyatları epey geriledi. Orta vadeli enflasyon beklentilerine bakarsanız, birincisi petrol fiyatı, ikincisi ise Warsh'un Sintra konferansında sıkça bahsettiği yapay zeka ve teknoloji. Yapay zeka deflasyonisttir. Bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl içinde enflasyonun düştüğünü görüyoruz ve bu nedenle Fed'in faiz artırmasına gerek görmüyoruz.
1: Evet, peki Avrupa Merkez Bankası'ndan ne beklemeliyiz? AMB'den bir faiz artırımı daha bekliyor muyuz?
0: Hayır. Bence AMB'nin bile işinin bittiğini söyleyebilirim. Çünkü yine son toplantıda faiz artırdıklarında petrol fiyatları çok daha yüksekti. Ve bu Madame Lagarde'ın da bize söylediği bir şeydi. Petrol fiyatları önemli ölçüde düştü. Başka bir sert tepkiye ihtiyacımız yok. Bence AMB açısından kilit nokta ikinci tur etkilere bakmak. Yüksek petrol fiyatları işgücü enflasyonu verilerini besliyor mu? Ve Avrupa Merkez Bankası'nın izlediği şey de bu. Bizim temel senaryo hayır ve bu yüzden Eylül toplantısına geldiğimizde bence Avrupa Merkez Bankası orta vadeli enflasyon beklentilerinin hala düşük olduğunu ve artışa gerek olmadığını anlayacaktır. Bu yüzden Avrupa Merkez Bankası'nın işi bitti diyebilirim.
1: Evet ve yatırımcılar 2015'ten bu yana dolar konusunda en olumlu noktadalar. FED ve Avrupa Merkez Bankası'nın görünümünü değerlendirdiğimizde bu yılın sonunda Euro-Dolar paritesini nerede görüyorsunuz?
0: Yani Euro-Dolar ilginç bir soru çünkü para birimini düşündüğümde, Euro'ya karşı doları düşündüğümde bu göreceli bir değer oyunudur. Yani bununla demek istediğim, sadece birine değil, Fed'in ne yaptığına ve Avrupa Merkez Bankası'nın ne yaptığına bağlı olduğudur. Ve eğer temel senaryom her ikisinden de artış gelmemesi ama Fed'in hala gevşeme eğiliminde olmasıysa, Euro-Dolar'ın hala biraz daha yükselmesi gerektiğini savunurum. Ama sadece biraz, yani temel senaryomuz Euro-Dolar'ın bir 20'ye çıkması ki bu bugün bulunduğumuz noktadan biraz daha yüksek. Ancak Euro-Dolar için devasa bir artış veya yükseliş görmüyoruz.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: TRT Vakıf Katılım. Reklam. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye işliyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tekrar merhabalar. Saatler 17.45 oldu. Seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hiç vakit kaybetmeden bu yoğun ve hareketli günde bu saat diliminde fiyatlara şöyle bir hızlıca bakalım istiyorum. BIST 100 tarafında yeniden bir 14.200'e doğru geri çekilme yaşanıyor. %2'yi aştı bir kez daha satışlar. Detayları birazdan Mehmet Özdemir'le konuşuyor olacağız. Dolar TL tarafında tabloda bir değişiklik yok. 46.85.72'de %0.04'lük bir yükseliş eşliğinde. Euro TL'de %0.06'lık bir gerileme 53.48.50'ye getiriyor bizi. Euro dolar tarafında da 1.14.07'deyiz. Orada da %0.04'lük bir geri çekilme var. Öte yandan Avrupa borsaları satıcılı seyrediyordu. Satışlar burada da yer yer etkisini arttırdı diyelim. Londra %1.25 oranında düşerken Paris'te ve Frankfurt'ta %2'yi aştı kayıplar. İtalya tarafında ise %0.92'ye ulaştı değer kaybı. ABD borsalarına bakalım. Burada saat 17'de özellikle Dow Jones biraz daha negatif ayrışıyordu. Bu tablo da derinleşerek aynı kaldı. Aslında Dow Jones'daki satışlar derinleşti. %1.34'e ulaştı. S&P 500'de %0.77. Nasdaq tarafında da %0.65'e yükseldi. Geri çekilmenin oranı. Ve ABD tahvillerinde de satışlar yine devrede. 10 yıllık tahvilde 4.58'i aştık. 5 yıllıkta 4.32'nin üstündeyiz ve 2 yıllık tahvilde de getiri 4.21'in üzerinde seyrediyor satışlarla birlikte. Ve emtia ile Bitcoin tarafına bakıyoruz. Şimdi burası ilginç çünkü iki turda yükseliş yaşandı bugün. Önce Trump'ın İsrail'le anlaşma zannediyorum ki sona erdi şeklinde açıklamaları vardı. Ve ardından da biraz önce kapanışa doğruya denk gelen ABD açıklamaları, ABD Başkanı'nın açıklamaları biraz daha baskıyı yukarı yönlü olarak arttırdı. Brent petrol %7,5'un üzerinde primli 80 dolara doğru bir hamle yaptı. Ve ABD tipi ham petrolde de %6.74'lük bir yükseliş var. Orada da 75 doların üstüne geldik tekrar. Bitcoin'de satışlar vardı zaten derinleşerek %3'ü aştı ve 61.745 dolardayız şu anda. Spot gümüşte de %3.71'e vardı satışlar ve 58 doların biraz üstündeydik. 57 dolar 73 sente kadar geldik. Yani biraz daha derinleşti söylediğim gibi. Spot altında da durum farklı değil. Burada da %1.62'lik bir geri çekilme var. Hala 4000 doların üzerindeyiz ama 4039 dolardan geçiyor işlemler. O 4000 sınırına doğru bir hayli yaklaştık. Altın spot tarafta da bunu da görüyoruz. Elbette bütün bu detayları konuşmayı sürdüreceğiz ama rakamları paylaştık. Şimdi sizler için derlediğimiz şirket haberlerini de paylaşayım istiyorum. İş Bankası ile başlıyoruz. İş Bankası yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik ABD doları cinsinden Basel 3 uyumlu katkı sermaye yani Tier 2 dediğimiz niteliğinde borçlanma aracı ihracı için yetki verdi. BİM'le devam edelim. BİM pay geri alım programı kapsamında 7 Temmuz'da 220.058 adet payı geri aldı. Böylece şirketin sahip olduğu toplam BİMAŞ payı 14.6 milyon adede, sermayedeki payı ise %1,22'ye doğru yükseldi. Ve Link Bilgisayar diyeceğiz. Link Bilgisayar Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi KGYS genişleme projesi kapsamında KDV dahil 24.02 milyon lira tutarında bir sözleşme imzaladı. Proje güvenlik teknolojileri altyapısının güçlendirilmesini kapsarken sözleşmenin şirketin faaliyet hacmi ve finansal performansına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Şirket haberlerimiz de böyle. Şimdi bu ara biliyorsunuz halka arzlar tekrar gündemimizde. Dolayısıyla da borsaya yeni katılan şirketlerin gong törenlerini takip ediyoruz. Bugün de Golda Gıda için çaldı borsada gong. Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan halka arzın detaylarını ve hedeflerini de Bloomberg HT'ye anlattı. İzleyelim. Sonra Mehmet Özdemir'le kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: 2 yıl önce bu yola çıkmıştık biz. Golda Gıda AŞ olarak işte 87 milyon 500 bin lok halka arz ettik. Yaklaşık 920'den 805 milyon halka arz büyüklüğümüz. Allah'a şükür bugün gong çaldık, bir işleme başladık. Halka arz yoluna çıktığımızdan bu tarafa bu uğraşlarla geldim.
3: Talepten memnun musunuz?
2: Talep şöyle, bir haftada 5 tane halka arz bayağı çoktu ama bu 5 halka arz içinde 750 bin müracaat, işte 2.2 katı yani 1 milyar 800 milyona yakın bir talep bizi mutlu etti. Burada da

0: Yatırımcılarımıza bizi tercih edip bize teveccüh gördükleri için şükranlarımızı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Fatih Bey, halka arzdan gelecek kaynağı nerelerde kullanmayı planlıyorsunuz?
0: Halka arzdan gelecek kaynağın %50-60'ını yatırımla ve modernizasyonda kullanacağız. Diğer %40-50 bedeli de sermaye güçlendirmesinde, işletme sermayesi güçlendirmede daha çok ham maddede kullanacağız. Yatırımlarımızda da ağırlıklı olarak makarnada bir büyüme istiyoruz. Spagetti hattında hatta. Çünkü oradaki odağımız, makarnadaki odağımız ihracat. Daha çok ihracata yönelik spagetti satışla ihracatlarını artırmak için o yatırımları düşünüyoruz. Diğer birimlerimizi de bizde 5 tane fabrika var biliyorsun. Makarna, irmik, un, bisküvi, gofret, bakliyat. Diğerlerinde daha modernizasyon ve kaliteyi arttırıcı, maliyeti düşürücü yatırımlar yapacağız.
1: Şimdi %60'ı buralarda kullanacağız dediniz. Yeni bir tesis de açmayı planlıyor musunuz? Yoksa mevcut olan üretim tesislerine ek tesisler mi yapacaksınız?
0: Şimdi makarnada bizim şu anda 4 tane hattımız var. Buraya 5. hattı ekleyeceğiz. Tabii bunu ham madde üretmek için de bir irmik hattı yapacağız. Yeniden bir 20 katlı oluşturacağız. Ağırlıklı oraya gidecek yatırımlar. Yani makarnanın kapasitesini özellikle spagetti hattının üretiminin artmasıyla ilgili yatırımlar yapacağız. Yatırım yapacağız.
1: Şimdi ihracat odaklı çalışıyorsunuz. İhracat hedefleriniz nasıl?
0: İhracat odaklı biz 6 kıtaya 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz ihracatta da daha niş, daha nitelikli ülkeler bizim ana hedefimiz. İşte Japonya, Güney Kore, Çin, işte Türkiye Cumhuriyetler, Avrupa Birliği ülkeleri, onlara daha çok hedefimiz onlar. Bunlar hem kaliteli ürün üretip satıp hem karlı ürünler, niş ürünler ve katma değerli ürünlerde odaklanıyoruz. Odaklanmak istiyoruz daha doğrusu.
1: İç pazarla ilgili hedefleriniz, beklentileriniz nasıl?
0: İç pazarda zaten biz 60'dan fazla şehirde varız, yerel marketlerde de. İç pazarlarda önümüzdeki dönemde ulusal marketlerle görüşmelere başlayıp orada da büyüme hedeflerimiz var iç pazarda. Dolayısıyla daha fazla hem 81 ile gidip hem de ulusal marketlere de girebiliriz diye bir planlamamız var. Yatırımı

0: Seans notları devam ediyor. Araştırma masamızdan araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in katılımıyla stüdyomuz şenlendi. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Nasılsın?
1: Yani piyasa fiyatlamaları sinirler, ne kadar iyi gösterirse.
0: Yani biraz hakikaten gerildi. Biraz gerildi. Evet. Bazen de hani sinirler gerilince güler ya insan. Hakikaten nereye bakıp ne aktaracağımı bazen şaşırıyorum.
1: Sürekli aynı filmi izliyormuşsun gibi bir his.
0: Evet, yani hani bir süredir biraz daha durgundu sanki bu 60 günlük süreç başladığından itibaren. En azından fiyatlamalar noktasında diyorduk ki tamam, hani İran ABD tarafı bu işi bitirmek üzere, zaten belli bir metin var, o metin üzerinden münazaralar yapılacak, teknik görüşmelerdendi vesaire vesaire. Şimdi bugün Trump çıkıyor diyor ki yani bu bir yere varmıyor, zaman kaybediyoruz. Hatta bu akşam vurabiliriz de tekrar döndük. Yani tehdit mesajlarına tekrar döndük. Tabii hoş, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın da tetiklediği bazı hareketlilikler var şüphesiz. Ya onun da olmaması gerekiyor. Tarafların biraz sükunete davet ediyoruz efendim. Yani hazır başlayan bir süreç var. Bu süreci ilerletmek lazım. Çünkü bakınız şekil bir ağa, piyasalar nasıl tepki veriyor.
1: Bu tansiyonun düşüklüğü, bu arada daha doğrusu yükselmesi biraz daha bugün şiddetlendi, ama bu tansiyon nerede başladı? Dün zaten 80 tane İran hedefinin ABD tarafından vurulduğunu o tarafta takip ettik. İrili ufaklı hedefler, işte devrim muhafızlarının botlarından tutun da diğer hedeflere kadar.
0: Ama İran'ın da yine bir LNG taşıyan bir tankeri vurduğu
1: arada
0: haberi vardı.
1: Arada görüyorduk, evet. Zaten. Yani Panama bandıralı bir gemiye saldırdığını, evet, o tarafta gördük. Diğer taraftan Singapur gemisine saldırdılar. Benim bahsettiğim bu zaman çizelgesi 2-3 haftalık içerisinde.
0: Doğru, tabii.
1: Burada ihlalleri, ama biraz daha özellikle hala piyasalar iyi tarafından bakmaya çalışıyordu. Ama gördüğümüz nokta bugün itibariyle Trump'ın Ankara'da yapmış olduğu açıklamalarla birlikte risk iştahının tamamen tersine döndüğü. Belki bir gün içerisinde bir aylık gündem maddelerini de çıkarabileceğimiz, yani burada Hark Adası'nı tekrar alabiliriz açıklamalarına geri dönmekten, yani geri döndü diyorum. Çünkü zaten biz ateşkes olmadan önce de, tam böyle ateşkes olmadan önce bu açıklamaları duyuyorduk o tarafta. Hani Hark Adası'nı geri almaktan tutun bu akşam İran'ı geri vurabiliriz'e kadar ve işte İranlılar için sarf etmiş olduğu sözler, ki bundan yaklaşık 3-4 gün önce İranlılar açısından da çok iyi insanlar, anlaşmanın detaylarını sonuçlandıracağız tarzında açıklamaları da vardı Didem.
0: Dolayısıyla ama aslında tam tersi istikamette açıklamalar da gelebilir.
1: Evet.
0: Buna biraz yo-yo hareketi diye belki bakmak lazım Trump söz konusu olduğu zaman. Dolayısıyla aslında şu da vardı tabii, petroldeki hareketlilik nasıl tetiklendi, işte iki aşamalı oldu diye ifade ettim ya biraz önce. Güvenli ABD petrolünün de daha yüksek primle ticarete konu olması gerekir dedi Basın. Şimdi hani tam olarak şey var ya, sen ne olsun istiyorsun?
1: Yani
0: hani
1: İran'ın lisansının iptal edildiği bir süreçte, işte tekrar özellikle sabahki haber akışlarıyla birlikte senin söylediklerinde tabii birleştirdiğimizde daha manalı uçlara, evet, çekilebilecek şeyler bunlar. Ama şunu söylemek lazım Didem, 70-72 dolar bandında dün seninle özellikle yine bu akşam, dün akşam burada yayın yaparken o petrol fiyatındaki yukarı doğru hareketi gördüğümüzü, ama 1-2 saldırıya rağmen hala yukarı ciddi primlenmediğini söylüyorduk bugüne kadar.
0: Evet.
1: Aradan yaklaşık 24 saat geçti. Bugün tam tersini konuşabileceğimiz bir düzlem. 2 günde yaklaşık %10'u da aşan bir primlenmeyle tekrar Brent'in 80 dolar çerçevesine geldiğini söyleyebiliriz. Tabii özellikle müzakerelerin başlaması ve artık iyiden iyiye anlaşmanın tamamlanabileceğine ilişkin ümitler biraz daha fazlalaşırken, biz petrol tahminlerinin Didem 70 doların aşağısına geldiği projeksiyonları da gördük. Ama bazı kurumlar için hala işte 80 dolar beklentilerini koruyanlar da vardı. Goldman Sachs analistleri gibi. Dolayısıyla hala işte o fiyatlamanın etkilerini de bugün riskli varlıklarda görüyoruz. İşte biraz belki dolar endeksi hala 101'ler çerçevesinde. Çok ciddi anlamlı bir yukarı hareket görmedik, ama o gelişmiş ülkelerin 6 gelişmiş ülkenin para birimine karşı performansını biraz daha çıkardığınız zaman bugün Didem, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde de sert satışlar var. Macar forinti mi dersin, onun dışında Hindistan rupisi mi dersin, bu tarz para birimlerinde de bir miktar daha değer kaybını yakından takip ediyoruz o tarafta da. Şimdi küresel taraftaki fiyatlamaya doğru geldiğimiz zaman Brent petrolün yukarı doğru sarsılması, yukarı doğru gelmesiyle birlikte altını, Bitcoin'i, gümüşü, hatta ABD hisse senetlerinin bir kısmı olmak üzere, bir kısmı diyorum çünkü özellikle aralarından Broadcom gibi haber akışlarına daha duyarlı ve Apple'la yapmış olduğu anlaşmayı istinaden bir miktar çip şirketlerinde en azından sınırlı geri çekilmeler ya da primler var. Ama şöyle bir fiyatlamaya baktığımız zaman STOXX 600'den tutun da bugün STOXX 600'ün 26 sektörünü izlediğimizde sadece %2'ler civarında yukarıda olan enerji sektörünü görüyoruz. Açılışta S&P 500 piyasa öncesi işlemlerinde sadece enerji sektörü biraz daha yukarıdaydı. Fiyatlamalar tekrar Brent petrol yukarı, enerji şirketleri yukarı, diğer hisselerde de iştahsız seyir. Yani aşağı fiyatlamanın görüldüğü bir ortamdayız. Dolayısıyla bize de biraz daha sirayet etmiş durumda, yurt içinde de satışları o tarafta görebiliyoruz.
0: Peki şimdi biz tabii haftaya NATO zirvesi ve oradan elde edeceğimiz çıktıları konuşacağımız bir gündemle başlamıştık. Trump'ın yine İran-ABD savaşı ekseninde sarf ettiği sözler ve devam eden açıklamalar biraz fokusu o tarafa doğru tekrar döndürdü gibi görünüyor. İçeriye döndüğümüzde dünden bugüne ne tür bir değişiklik var? Hem işlemlerde hem hisse katkılarında, endeks üzerindeki hisse katkılarında neler dikkat çekiyor?
1: Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim İdem, hepsinden öte bugün biz de tabii 14.200'lerin de aşağısına geldiğimiz bu fiyatlamada yaklaşık 4 gündür İdem 100-150 puan civarında dar bir bantta hareket eden. Neden bunu söylüyorum? İşte 14.400'lerin altına gelmek istemeyen ama 14.500'lerin üzerine geldiği zaman da oralarda kapanış yapamayan bir endeks performansı vardı. Bugün o aşağı doğru biraz daha kırılmış gibi gözüküyor. Endekste en azından o 14.400 kısa vadeli çok küçük zaman dilimlerinde baktığımız tablo aşağı tekrar döndü. Şu an özellikle seansın en düşük seviyelerinde yer aldığımızı söyleyebilirim. Şimdi bir de puan bazlı katkılara, baskılara baktığımızda zaten 88 hissenin geri çekildiği günde özellikle baskılar kısmından başlayabiliriz.

0: başlamak istiyorum Didem. Çünkü Türk Hava Yolları şu an son dönemde katkılar tarafında gördüğümüz 38 puan civarında endeksi geri çekmesiyle birlikte birinci sırada. Bugün Türk Hava Yolları'nın %5 geri çekildiğini gördük. Buna çok benzer tabloyu TAV Havalimanları ve Pegasus çerçevesinde de konuşabiliriz. İkinci sırada Didem, dün %9 yukarıda kapatan ve yaklaşık endeksi sadece 90 puan civarında katkı sağlayan Destek Finans tarafı 31 puan civarında endeksi aşağı doğru çekiyor. Orada bugün en azından şöyle de bakabiliriz. Dünkü primlerin bir miktar daha silindiği bir ortam var. Ondan sonrası zaten çok da böyle tahmin edemeyeceğimiz bir tablo değil ki. Bankalar Akbank tarafında 25 puanlık bir negatif katkı derken, Yapı Kredi aynı şekilde, Garanti Bankası için yine kayıplarda olduğunu söyleyebiliriz. İş Bankası derken biraz daha bankacılık endeksi özelinde satışların nispeten daha yüksek olduğu bir ortam. Ama işte Aselsan tarafı da dün özellikle devre kestiğini konuşmuştuk. Tabii. Savunma şirketlerini konuştuk seninle. Bugün o baskının Aselsan üzerinde de devam ettiğini görüyoruz. Aselsan hissesi 377 liraya kadar gerilemiş durumda. Dolayısıyla katkılar tarafına baktığımızda ise Didem, bu geri alım programı ile birlikte bir maşın en azından bir miktar daha tutunmaya çalıştığı ortam. Üçüncü sıra daha, yani kayıp da yok, kazanç da yok diyebiliriz. Çok sınırlı, binde 3 civarında bir prim. Ama birinci sırada Odin tarafı var ki orası 15 puan civarında. Bu arada Odin'i artık katkı baskılarda iyice görmeye başladık. Oradaki volatilitenin de hızlandığını söyleyebiliriz Didem. %5 civarında o bugün yükseliyor. Katılım evim derken, Şekerbank gibi, Türkiye Sigorta gibi hisseler derken zaten 12 hisseyi burada hani hemen sayabiliriz ama çok sınırlı primlerin olduğu bir ortam var. Ben sadece gün içerisinde görmüştüm ama Tüpraş'ı görememiştim. Tüpraş tarafında da gün içerisinde çok gittili geldili bir seans oldu, yukarı aşağı yönlü. Yukarıda başlayan Tüpraş tarafı bugün tekrar çok sınırlı da olsa negatifte. Çünkü bize Brent petrol yukarı, Tüpraş yukarıya alışmıştık. Ama son dönemde artık oranın iyice korelasyonunun bozulduğunu söyleyebiliriz. İçeride de yani bu tabi görüntü Didem, kısa vadede baktığınız zaman 14.400'lerin aşağı doğru aşılıyor olduğu o senaryo, buranın üzerinde artık kapanış yapıldığı senaryo, biraz daha önümüzdeki süreçte fiyatı izleyen analistler açısından da bir miktar daha en azından iştah kaybına yol açabilir. Ama şunu da söylemek istiyorum sana, endeks şu an itibariyle tam 50 günlük hareketli ortalamasına doğru geldi. Ağırlıklı ortalamasına 14.163'lerden geçiyor. Dolayısıyla biraz daha artık yarın itibariyle bu geri çekilmeler devam ederse hem 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiğini varsayıyorum, hem de daha öncesinde Temmuz'un başında biz nerelerden kalkmıştık? Yaklaşık 14.100 seviyelerinden, burası da biraz daha kritik olacak önümüzdeki süreçte diyelim.
1: Şimdi hem dış gündem elbette içeriye bir şekilde sirayet ediyor. Petrol fiyatları üzerinden yaşanan bugünkü yukarı yönlü hareket. Hem içeride kendi iç gündemimizle alakalı soru işaretleri var. Bunlar da fiyatlarda ve belki de daha fazla girecek. Yukarı veya aşağı yönde bir karar alması gerekiyor yatırımcıların. Orada biraz sanki tereddüt olduğunu hissediyoruz. Buralarda senin de söylediğin gibi daha dar bir aralığa sıkıştı kaldı gibi sanki. Herhalde o kilidi çözecek olan husus aslında Merkez Bankası'nın faiz patikasıyla ilgili beklentilerin fiyatlara girmeye başlaması. Ama o da işte petrol fiyatlarındaki bu volatilite eğer böyle devam edecekse biraz zora girebilir mi?
0: Tam onun üzerine hemen şunu söyleyeyim. Çok güzel değindin ama TCMB'nin zaten işte faizi nerede konumlandıracağını oldukça tartışmaya başlıyoruz Didem şu olaylardan sonra.
1: Bu arada bak, Novak'tan gelen bir açıklama var. Rusya dizel yakıt ihracatını yasakladı. Şimdi enerji tarafında hani bir sorun bitiyor gibi bir başka mevzu çıkıyor gibi. Dolayısıyla bu da önemli bir nottu. Onu da paylaşmış olalım izleyicilerimizle.
0: Tam devam onun üzerine şimdi Fed'in faiz politikasında ne gibi bir değişiklik olur diye baktığım zaman swap fiyatlamasında biraz önce, bir saat önce falan baktığımda yaklaşık 50 bas puana kadar yukarı doğru hareket, ya 41'ler civarına gelmiş. Yıl sonuna kadarki faiz beklentileri, bunlar yaklaşık 3-4 gün önce 30 bas puanın da altına doğru gelmişti. Dolayısıyla Fed'in faiz arttırım beklentileri zaten bir kesim fiyatlanıyordu. Bu enflasyon görünümünün iyileşmesini bekleyenler pas geçebileceğini, yani yıl sonuna kadar faizlerde bir oynama olmayabileceğini de düşünüyorlardı. Ama şu anki geldiğimiz fiyatlama artık biraz daha Fed'in 2 faiz arttırımına gidebileceği yönündeki beklentileri de kuvvetlendiriyor.

0: Tabii özellikle bugün FED tutanakları falan biraz daha
1: tabii,
0: önemli.
1: Bu akşam
0: yani bugünün gündemi buydu aslında Didem. Ben buraya gelirken bunu konuşuruz diye hani bir şey yapmıştım, planlama. Ama sabah zaten o planlama değişti.
1: Neye niyet, neye kısmet, evet. Değil mi? Ama bizim işimizin de aslında bir yandan da evet, cilvesi de bu.
0: Takip edeceğiz yani, evet. Takip edeceğiz ama şimdi, önemi biraz azaldı.
1: Bu arada tabii içeride bir başka mevzuyu da konuşuyorduk. MSCI'ın uyarılarını konuşuyorduk. Ona da bir yenisi daha da eklendi. S&P Dow Jones. Bu konu da Türkiye için ve bizim piyasamız için önemli bir konu. Zannediyorum ki özellikle kanun yapıcılar, düzenleyiciler, SPK bu konuyla ilgili daha derin, daha içerikli çalışmalarda yapacaktır, yapıyordur hatta. Bu çünkü yorumlar her açıdan önemli. Piyasanın hep konuştuğumuz gibi teknik detayları ve derinliği ve şeffaflığı açısından da alınması gereken bazı tedbirler olduğu anlaşılıyor. Şimdi bugün yine seninle bir başka portföy güncellemesi konuşacağız. Dün de ele almıştık ama şimdi Deniz Yatırım'ın model portföy güncellemesi geldi. Onun detayları için tekrar sözü sana vereyim ben.
0: Hemen şöyle bir kısa manşetlerinden bahsedeyim. Şimdi özellikle Koç Holding ve Kalekim tarafını model portföylerinden çıkarmışlar Didem. Kalekim tarafı, özellikle Koç Holding tarafı 15 Eylül 2025'te model portföye girdiğinden bu yana %13'lük bir nominal getiri, BIST 100'de de relatifte ise %17'lik negatif bir performans göstermiş. Burada Didem, Kalekim'de ise 5 Ocak 2026'da dahil etmişler. Yani yaklaşık 5 ay, 6 ay öncelik bir süreçten bahsediyoruz. Nominal ve relatif bazda sırasıyla %19 ve %35 düzeylerinde negatif bir performans ortaya koymuştur derler. Şu notu da düşüyorlar. Belki Deniz Yatırım analistlerinin şu notu biraz daha önemsenebilir ayrıca. Son yıllarda değişen yatırımcı tabanı ve fiyatlama davranışlarının yanında yürürlükte kalmaya devam eden enflasyon muhasebesi uygulaması ile birlikte değerlendirdiklerinde bunları, hisse senedi yatırımcıların portföylerinde holding dağılımlarını çok fazla tercih etmediklerini veya tercih ettiklerinde de bunların ağırlıklarının düşük olduklarını söylüyorlar. Bu tarafta gördüklerini söylüyorlar. Bununla birlikte de makroekonomik seyrin yılbaşındaki beklentileri ve genel piyasa katılımcıları düşüncelerinden farklı realize olmasıyla beklenmedik şekilde beliren jeopolitik riskler ve ek parasal sıkılaşmanın iç talep ve sanayi şirketleri üzerindeki etkilerini arttırarak devam etmesinden bahsediyorlar ve bu durum BIST'te holding fiyatlamalarını baskı altında tutuyor diyorlar ve iskontoların yüksek kalmasına zemin hazırladığını bu tarafta düşünüyorlar. Zamanında biz işte burada Koç Holding ile alakalı raporları da paylaşırken hali hazırda bunların net aktif değer iskontolarının geniş olduğunu ve uzun orta vade ortalamalarından da bir miktar daha uzaklaştığından bahsetmiştim zaten. Bu tarafta eklenen hisselere baktığımızda Didem, çok da şaşırmayacağın üzere ama tam da bu gündemin içine geliyor. Türk Hava Yolları'nın model portföylerine eklemişler. Tabii bugünkü açıklamaların üzerine eğer böyle bir gündem olsaydı ve Deniz Yatırım bu Türk Hava Yolları'nı bu gündeme rağmen koyar mıydı? Belki burası biraz daha sorgulanabilir. Ama şunu da görmek lazım ki finansal piyasalarda her an her şeyi gördüğümüz bir düzlemdeyiz. Dediğim gibi iş yatırım, Gedik Yatırım ve HSBC'nin ardından Türk Hava Yolları'nı da Deniz Yatırım model portföyüne eklemiş. Jeopolitik risklerin sönümlenmesi, sabahki açıklamalardan bahsediyorum ve evet, petrol fiyatlarındaki geri çekilme açısından şirketin avantajlı bir konum elde ettiği o tarafta özellikle altı çizilmiş, vurgulanmış. Bu tarafta da Türk Hava Yolları'ndan işte geçtiğimiz günlerde şirketle bir toplantı yapmışlardı zaten. Şimdi öncü beklentilerde yolcu gelirlerinde %15 büyümeyle 5.7 milyar dolar ve kargo tarafında da 1.2 milyar dolara yakın bir ciro gerçekleşmesi bekliyorlar diyebilirim.
1: Mehmet çok teşekkür ediyorum.
0: Hızlıca
1: dönüyorum ben de kapanış için. Şimdi buyurun.

0: Günün kapanışı 14.200'ün altında gerçekleşti. %2.12'lik bir düşüş, 14.189 puan seviyesini görüyoruz. Bu arada Brent petrolde Trump ve Rusya'nın açıklamaları sonrasında 80 doları aştı varil başına. Şimdi elbette bugünü bir yorumlamasını isteyeceğiz. Philip Portföy'e gidiyoruz. Fon yöneticisi yardımcısı Makoto Mitsubishi benimle birlikte bugün yine. Hoş geldin Makoto, seni görmek güzel. Şimdi bugün hakikaten çok yoğun bir gündü. Belki de planladığın başlıkların ötesine çıkmak zorunda da kaldığın bir gün olmuş olabilir. O yüzden hemen söz sana veriyorum. Nasıl bir toparlama, nasıl bir değerlendirme yapmak istersin?
1: Evet, çok teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar. Baktığımızda tabii ki bugünkü zirvedeki Trump'ın konuşmasından sonra bu yani İran'ın ateşkes anlaşmasının ihlal etmesine dair açıklamaları ile birlikte petrolün yükseldiğini gördük. Dediğiniz gibi Brent petrol 80 dolara kadar yükselmiş durumda. Onun ötesinde dizele baktığımızda 3.60 dolar aşmış durumda olduğunu söyleyebilirim. Tabii yani vadeli tarafından bahsediyorum. Bunlara baktığımızda tekrar tabii ki enflasyonist baskıların gündeme geldiğini görüyoruz. Bu ateşkesle birlikte biraz hafiflemişti ama şimdi VIX tarafından da yükseliş var. Tahvil piyasasında da satış var. Tabii yani riskli varlıkların biraz da satış baskısının altında kaldığını gördük. Özellikle yani sadece yurt içi değil ama yurt dışında da aynı şekilde. Yurt içi borsasına baktığımızda aslında Avrupa ile benzer bir düşüş yaşandığını gördük %2 civarında. Burada benim dikkatimi çeken tabii ki Türkiye'deki 2 yıllık tahvil faizi de 50 bas puan yükseldi bugün. Yani bu enflasyonist baskıyla birlikte faiz indirimleri erteleyecekse veya gecikecekse biraz daha BIST 100 üzerindeki baskının artabileceğini düşünüyorum. 14.100 seviyesini takip ediyor olacağım açıkçası ben. Yani önceki dip seviyesine denk geliyor. Dediğiniz gibi 14.200 seviyesinin altını zaten kırdı. Bu seviyede aslında yani çok kısa vadeli direnç olarak bence takip edilebilir. Petrol fiyatlarına baktığımızda dediğim gibi 80 dolara kadar gelmiş durumda. Bunu yani bugünkü açıklama tetikledi. Ve yani bunun aslında sadece petrol değil ama biraz daha enflasyonist baskı tarafına baktığımızda tarım tarafında da yüksek yani hızlı bir yükseliş görüyoruz. Bugün mısır tarafında biraz geri çekimi var ama soya, buğday, mısır bunlara baktığımızda son 2-3 günde hava durumundan kaynaklanan bir şekilde sert yükseliş yaşandı. Bu da tabii ki gıda tarafındaki enflasyonu biraz da canlandırabileceğini düşünüyorum ben. Yani bunlara baktığımızda tabii ki hissenin piyasasındaki baskı da artıyor. Aynı zamanda yapay zeka rallinin biraz da sınırlanması, soğuması ile birlikte o taraftaki satışın sert olmaya başladığını görüyoruz. Özellikle bugün sabah KOSPI tarafındaki satış baskısı benim dikkatimi çekti. O tarafta çok fazla teknoloji şirketler var. Aslında Kore'nin bir tane şirket Hynix de Amerika'da nasıl söyleyeyim, depo sertifikaları ihraç edecekmiş. Yani bunlar hepsi birlikte olduğunda birlikte değerlendirdiğimizde OpenAI Kasım'da halka arzı olacak planlanıyor. SpaceX'teki halka arzı artık halka arzı fiyatı çok yaklaşmış durumda. Hatta birinci günkü fiyatın altına inmiş durumda. Hakikaten bu çip sektörü yapay zeka coşkusunun soğuduğunu görüyoruz. Burada tabii ki riskin arttığını da görüyoruz. Tahvil piyasası tekrar baktığımızda şimdi uzun vadeli tahvil tarafındaki satışın kısa vadeli tarafındaki satıştan biraz daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Burada kısa vadede biraz daha faizlerin yüksek kalması, evet, biraz daha uzun vadede büyümenin yavaşlaması bekleniyor diyebiliriz. Buradaki dengeleri de takip ediyor olacağız. Hatırlatmak isterim, bugün saat 9'da FOMC tutanakları açıklanacak. Onu da tabii ki takip ediyor olacağız.
0: Makoto Mitsubishi, çok teşekkür ediyorum tüm bu notlar için. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Makoto'yu uğurladık efendim ve seans notlarını burada noktalıyorum. Bir araya gideceğim müsaadenizle. Dönüşte günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
3: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor her işe.

0: vakıf katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
3: vaktimiz sizin. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Satışların yaşandığı hisseler var. Ağırlıklı olarak değer kayıpları olduğunu gördük BIST 100'de. Yarına devrettiğimiz tablo 14.200 seviyesinin belki de şimdi bir direnç olarak izleneceği şeklinde yorumlanıyor. Ama detayları birazdan soracağız elbette. Dolar TL tarafında...

0: Değişiklik yok. 17'de ben yayını devraldığımdan bu yana %0.04'lük o hafif minik alıştığımız yükseliş devam ediyor. 46.85-78'deyiz. Euro TL ise biraz daha geriledi. %0.12 düzeyinde 53.45-29'a geldi. Bu da elbette Euro Dolar paritesindeki 1.14'e doğru iyice yakınsayan paritenin etkisi de var. %0.09'luk bir geri çekilme Euro Doları 1.14.02'ye taşıyor. Avrupa borsalarında da bugün yine satışı daha yoğun olduğu, satışların hakim olduğu bir gündü. Üstelik de artarak devam ediyor o taraftaki satışlarda. Londra'da %1.63, Paris CAC 40 endeksinde %2.30, Frankfurt DAX'da %2.33 ve İtalya'da da %1.22'ye varan satışlar izleniyor bu dakikalarda. ABD borsalarında da Dow Jones'daki geri çekilme %1.43 düzeyinde, S&P 500'de %0.91, Nasdaq'ta da %0.89 oldu geri çekilmenin boyutu. ABD tahvillerinde de satışlar hızlandı. 10 yıllık tahvilde getiri 4.59'un üstüne geldi. 5 yıllık tahvilde 4.33'ün üstüne geldik ve 2 yıllık tahvilde de getiri 4.22'nin hemen üzerinde. Ve MTI ile Bitcoin tarafına bakalım. Şimdi bu taraf özellikle artan açıklamalar eşliğinde Brent petrole %7.85'lik prim şekliyle yansıyor. 80 doların üstünü gördük. 79 dolar 98 sentteyiz tekrar Brent'te. ABD tipi ham petrolde de %7'ye yakın bir değer artışı var. 75 dolar 32 sentten geçiyor işlemler. Bu esnada Bitcoin'de de satışlar hızlanmıştı. Bu son açıklamalarla paralel olarak %3.36'lık bir düşüş var. 61.525 dolardan işlem görüyor Bitcoin. Ve spot gümüşte %4'ün üzerine geldi satışlar. %4.20'lik bir geri çekilme. Fiyatı da 57 dolar 44 sente taşıdı. Ve spot altında da %1.87'lik düşüş var. Orada da 4028 dolardan geçtiğini söyleyelim işlemlerin. Rakamlar böyle. Şimdi bu hareketli günün gün sonu yorumunu almak üzere Ahlatçı Holding'e gidiyoruz. Strateji direktörü Yücel Tonguç Erbaş telefon hattımızda. Tonguç, hoş geldin. Ya içerisi için geçmiş olsun diyebilirim ama dışarıda olup biteni takibimiz herhalde bütün gün ve gece sürecek gibi duruyor. Nedir senin notların?
1: Evet İdem, merhaba, iyi yayınlar. Yani çok sürpriz bir gün oldu diye düşünüyorum. Hem içeride hem dışarıda. Çünkü yani bu NATO zirvesi gerçekleşirken belki daha olumlu haberler olabilir. Tam İran'la Amerika işte anlaşmaya çok yakın, belli bir süre verildi. Bu devam edecek gibi dururken aslında son 4 aydır yaşadığımız o dalgalı seyrin bugün Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası bir kez daha piyasalarda daha güçlü bir dolar, daha yüksek bir faiz ve riskli varlıklardan kaçışla biraz sonuçlanmış gibi gözüküyor. Hani içeride benim görebildiğim kadarıyla hem bankacılık tarafında hem de endeks yüzde birinde endeks yüz tarafında 50 günlüğe çok yakınız. Yani orada işte 14.163'ler var. Banka endeksinde de 16.785'ler. Yani bugün tamamen biz o daha yukarı yönlü beklentileri oluşturabilecek bir haftada tam olarak destek seviyelerine yakın bir yerde yarını bekleyerek, aynı senin söylediğin gibi bu akşam gelişmeler de çok önemli olacak, bir piyasa gelişmesi var. Bunun haricinde şunu da söylememiz gerekiyor. Yani evet, güçlü dolar altını gümüşü aşağı doğru baskılıyor ama yurt dışında da uzun süredir konuştuğumuz özellikle teknoloji endeksi Nasdaq tarafında 29 binlerin altında bir endeks kapanışı olma ihtimali aslında bir kez daha o zirveden dönüşü de beraberinde getirebilir. Dolayısıyla kritik bir gün kapanışı var ama yarın içinde hani bu seviyelerin altında piyasada fiyatlamalar gerçekleşecekse bu sefer uzun soluklu, biraz daha orta vadeli bir satış dalgası, acaba bu işte anlaşmanın bitmesi, savaşın devam ediyor olması, bütün bu petrol fiyatlarının 70 dolara kadar geldikten sonraki neredeyse son 2 günde 10 dolarlık bir marjla yukarı gitmesi, ki orada da 80 dolar çok önemli olacak. Dolayısıyla bunların hepsini takip ediyor olacağız ama piyasanın biraz sadece içeride değil dışarıda da aslında tadının kaçtığı, tedirginliğin arttığı bir gün kapanışıyla karşı karşıyayız diye düşünüyorum.
0: Tonguç çok teşekkür ediyorum. Söylediğin gibi oldukça hareketli ve zor bir gündü. Yarına kısmet diyelim. Bu akşam bir de FOMC toplantı tonakları var. Elbette ABD tarafında da onu yine takip ediyor olacağız. Şimdi Avrupa tarafında neler oluyor diye soralım istiyorum. Bloomberg KT Avrupa Piyasaları Analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu telefon attığımızda bugün. Ceren hoş geldin. Avrupa tarafı da oldukça satıcılı seyrediyor ama elindeki notlarda hangi detaylar var? Seni dinliyoruz.
2: İyiden merhabalar. Evet, Trump'tan gelen arka arkaya açıklamalarla beraber Avrupa borsaları günü %2'nin üzerinde düşüşle tamamlıyor. İspanya borsasında kayıplar %3'e yaklaşmış durumda. Brent petrolün varili $80 üzerine gördü. Enerji dışında tüm sektörler değer kaybediyor. Özellikle madencilik, inşaat, otomotiv tarafında %3'ün üzerinde kayıplar var ki madencilik endeksi düşüş %3.8'i bulmuş durumda. İspanya borsasına düşüş %3'e ulaştı. Özellikle kapanışa yakın burada gelen haber akışı etkili oldu. Çünkü Trump İspanya ile ilk etapta tüm ticaret ve ziyaretleri durdurma tehdidine bulunmuştu. Ardından az önce Wall Street Journal'ın geçtiği haberde Trump'a ambargo için değerlendirmek üzere İspanyol ürünlerinin listesinin sunulacağı belirtildi ve bu haberle beraber İspanya borsasına düşüşün biraz daha hızlandığını takip ediyoruz. Doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman doğalgaz fiyatlarında da %10'a yakın bir yükseliş var bugün. 49 euro megawatt saat seviyesine çıktı Avrupa'da doğalgaz fiyatları. Şu anda haftalardır aslında Orta Doğu'nun en büyük LNG üreticisi Katar ihracatını hızla yeniden canlandırabileceğine dair güveni dile getiriyordu. Ancak çatışmanın tırmanmasıyla beraber bu planlar şüpheye düşmüş durumda. Diğer yanda bugün tahvil faizinde çok hızlı bir yükseliş var. Fransa 10 yıllık tahvil faizleri 12 bas puan yukarıda. 2009 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. İngiltere'ye baktığımız zaman 2 yıllık tahvil getirisi 15 bas puan yükseldi. Mart'tan bu yana en büyük günlük artış yaşanıyor. Ve 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye oldu. Hem Avrupa Merkez Bankası hem de İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri güçleniyor. Mesela İngiltere'ye baktığımız zaman piyasalar bu yıl 37 bas puanlık bir faiz artışı fiyatlaması var. Bu beklenti salı günü 22 bas puan seviyesindeydi. Avrupa Merkez Bankası'na da faiz endişesi geri döndü. Bugün Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Bundesbank Başkanı Nagel'den gelen açıklamaları takip ettik. Nagel, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin ardından enflasyonist risklerin yeniden tırmanabileceğini, yeni bir faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı. Piyasadaki fiyatlamalar da şu anda Eylül ayına kadar 25 bas puan daha faiz artışı beklentisinin piyasada %90 ihtimalle fiyatlandığını gösteriyor. Neredeyse tam fiyatlanmış durumda. Yıl sonuna kadar bir faiz artışı beklentisi tam fiyatlanıyor. Hatta önümüzdeki senede bir faiz artışı beklentisi fiyatlanmaya başladı piyasalar cephesinde. Tabii Fransa özelinde baskı biraz daha yüksek. Çünkü orada Le Pen'in Cumhurbaşkanlığı için aday olmasının önünün açılmasıyla beraber siyasi belirsizliğin de hakim olduğunu söyleyebiliriz o tarafta Didem.
0: Çok teşekkür ediyorum tüm bu detaylar için. Günden kalanlarda bir kısa reklam arasının ardından Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ile bütün bu başlıkları eline boyuna konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
3: Bloomberg KT Radyo. Reklam.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günden kalanlar devam ediyor. Bu bölümde Sadi Uzunoğlu hocamızla birlikteyiz. Tekrar merhaba Sadi hocam, hoş geldin.
2: Merhaba Didem, merhaba. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. O kadar artık böyle hakikaten dilim bazen sürçüyor. Çünkü çok fazla konu başlığı var. Nereden başlayacağım şimdi Sadi hocayla diye düşüne durdum. Ve şuna karar verdim. Ya NATO tamam, yani oradan elde ettiğimiz çıktılar önemli. Aslında IMF'nin de bazı revizyonları var. Onları konuşurduk. Ne güzel olurdu. Evet. Ama hepsinin ötesinde Trump'ın yaptığı açıklamalar, sonra sıcağı sıcağına şu son bir saatlik dilim içinde gelen Rusya tarafından açıklamalar biraz işin rengini değiştirdi. O yüzden girizgahı sana bırakayım diye düşündüm. Topu atıyorum Saydi hocam sana. Nereden girmek istersen konuya oradan başla, devam edelim.
2: Dur bakalım, bir deneyelim.
1: Hadi bakalım.
2: Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Yani Türkiye'de NATO toplantısı yapılıyor. Ve tabii ki bu süreçte her şey iyi giderken, örneğin barış konusunda birdenbire farklı bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Savaş yeniden neredeyse başladı. Petrol fiyatları neredeyse %5 yukarı doğru geldi. Trump'ın sert söylemlerini gördük. Yani bunu artık hani uç cümlelerle söyleyerek savaşın devam edeceğini söyledi ve Hürmüz Boğazı da şu anda kapanmış durumda. Bu tabii önemli. Bu nereden kaynaklandı onu bilemiyorum. O artık iş siyasetçilerin işi, ama bu bölgede NATO toplantısı yapıyorsun, komşun İran. Bu bölgede NATO toplantısı yapıyorsun, komşun Rusya. Doğal olarak bu tür bazı sinyaller, bazı okumaları yapmamız için belli sinyaller mutlaka gönderilecektir. Mutlaka belli sinyaller gelecektir. Çünkü bu KATSA anlaşması dediğimiz veyahut da KATSA dediğimiz, aslında tam Türkçesini söyleyelim, Amerika'nın hasımlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası bu. Dolayısıyla bu 2017'de Trump döneminde aslında konan, Türkiye'nin Rusya ile biliyorsun S-400 anlaşması, savunma sistemi anlaşması yapılmıştı 2017'de ve 2019'da da S-400'ler teslim edilmişti Türkiye'ye. Hemen ardından da yani 2020'de de ABD'nin yaptırımları geldi. Savunma Sanayi Başkanlığı yaptırım listesine eklendi. Bazı yöneticilerin varlıklarına dondurma ve vize zorlukları getirildi. İşte Türkiye'nin F-35 ortak üretim programından çıkarılması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra Amerika kaynaklı finans kurumlarından kredi ve finansman olanağı sağlanması konusunda da bir takım yaptırımlar getirildi. Şimdi bunların kaldırılması tabii belli koşullara bağlı olacak. Ya S-400'leri tamamen rafa kaldıracağız ve başka bir ülkeye vereceğiz veyahut da geri iade edeceğiz bunları. Bunun ne olacağını bilmiyoruz. Önümüzdeki dönemde görürüz. Ama doğal olarak Türkiye şu anda tamamen NATO'ya odaklanmış durumda hareket ettiğine göre tabii ki belli hazımsızlıklar, belli konularda bir takım uyarılar tabii ki komşular tarafından yapılacaktır bölgede. Zaten bu rahatsızlık da ortaya çıkmış durumda. İşte İran'la başlayan bu işte Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması, Rusya'dan gelen sinyaller tabii ki bunu bize gösteriyor. Zor bir süreç. Türkiye açısından zor bir süreç. Çünkü İran

0: Rusya bizim yüzyıllardan bu yana süren sınır komşumuz, dostlarımız ki ekonomilerimiz de aslında birbirine çok bağlı Didem. Yani işte İran'da işte yaptırımlar olmasa bizim son derece şirketlerimizin önü açılacak. Çünkü çok iyi ilişkiler içinde olduklarını biliyoruz ama şu anda ihracat ilişkileri tamamen tıkanmış durumda. Yaptırımların kalkmasını bekliyor şirketler. Rusya konusu ayrı. İşte Türkiye'de mesela turizmde sıkıntı yaşanıyor diyoruz ama bunun bir nedeni de tabii ki hem İran'da yaşanan problemler hem de Rusya'da yaşanan sorunlar. Bunlar bizim hem ihracat alanımız, narenciyede ihracat alanımız birçok alanda Rusya bizim için önemli bir
1: Pazar,
0: partner.
1: değil
0: Aynı
1: mi? Evet.
0: zamanda enerji açısından önemli bizim için. İşte bütün bunları tabii hangi denkleme oturtacağız? Türkiye'nin işi çok kolay değil açıkça söyleyeyim. Yani hani tamam bizim açımızdan işte kassanın ortadan kaldırılması, yaptırımların ortadan kaldırılması tabii ki pozitif gelişmeler. Ama bununla herhalde bitecek gibi görünmüyor sorunlar. Özellikle bölgede bu sorunlar devam edecek gibi görünüyor
1: Görünüyor.
0: Didem. Yani
1: Hocam,
0: benim aslında okumam bu.
1: evet, şimdi çok teşekkür ediyorum tabii bu okuma için. Bir de şu da benim kafama biraz takılıyor ya. Kasım'da ara seçimler öncesinde Trump görece eli güçlüyken ki popülaritesinin düştüğünü biliyoruz Amerika'da ama görece yine de güçlüyken yani sayılar açısından güçlüyken aslında bu iyi ilişkileri fiiliyata ve materyal bir noktaya çekmek lazım Türkiye olarak da. Burada özellikle yani verilen sözlerin ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de ifade etti ya o 5 uçak dedi yeni bir şey değil ki bunun sözü verildi zaten bize. O sözün yerine getirilmesi bekleniyor şimdi. Dolayısıyla bu ve benzeri gelişmeler Katsa tabii başta olmak üzere bir risk içeriyor mu sizce hali hazırda? Çünkü hani bu ben dedim olduluk bir durum olmayabilir mi Trump açısından diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz daha elimizi güçlü tutmak için herhalde bizim de hızlı hareket edip biraz daha sıkıştırmamız mı gerekir?
0: Şimdi 9 ay önce de biliyorsun F-35 sorunu çözülmüştü.
1: Evet.
0: Yani Trump ben bu işi çözdüm dedi. Ama ortada daha şu anda pek bir şey yok. İşte kas anlaşmasının bildiğim kadarıyla tamam şey yapabilir. 2 ay gibi süre içinde yumuşatabilir bazı şeyleri ama bunun kongreden onaylanması lazım. Yani kongreden geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunlar geçirilebilir mi? Çünkü bütün bu kararların Trump gitse bile değişmesi söz konusu olabilir mi? Onu göreceğiz. Yani Amerikan devletinin bir aslında devletinin görüşlerinin bir yansıması mı Trump'ın konuşması yoksa Trump ve çevresinin acaba arkasında durduğu bir açıklama mı bunlar veya
1: Bir
0: düşünceler mi
1: yaklaşım mı?
0: bunlar?
1: Evet.
0: Yaklaşımı onları göreceğiz. Daha net değil. Özellikle bu ara seçimden sonra çok daha netleşir bunlar. Ama Türkiye eğer bu konuda hızlı bir şekilde hareket etmezse herhalde bu konu biraz daha sürüncemeye girer gibi görünüyor. Burada tabii ki bakalım yani Avrupa'nın tabii tavrı ne olacak, diğer NATO ülkelerinin tavırları ne olacak? Orada da çünkü çeşitli konular var. Trump'la Avrupa arasında ciddi bir çakışma var. Sayın Erdoğan istemeseydi gelmezdim gibi bir açıklaması var biliyorsun. Yani ben gelmeyecektim buraya
1: Tabii.
0: diye bir söylemi var. Şimdi bir taraftan da Grönland konusunu tekrar devreye soktu. Yani İsveç'in tavrı var, İspanya'nın tavrı var. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman aslında NATO içinde de bir takım çatlaklar veyahut da Trump'a karşı bir takım dirençler var içeride. Bu çelişkileri nasıl kullanacak? Yani Türkiye buradan nasıl çıkacak? Bu kadar hani çok kolay bir denklem olmasa gerek. Dediğim gibi bir taraftan Rusya, bir taraftan işte İran.

0: gibi bir güç var. Bir taraftan da Çin var tabii. Uzakta
1: Tabii, tabii.
0: görünmese bile bir de Çin var ortada. Yani Türkiye bu denklemde doğru yerlerde durması lazım. Yani kaptırmadan o verilen sözleri bir kez daha belki süzgeçten geçirerek stratejilerini oluşturması gerek ki ona göre oluşturulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sürekli o sözler veriliyor. Yani dediğim gibi F-35 sorunu şu ana kadar çoktan çözülmüş olması gerekiyordu ama hiç konuşan bile yok bu konuyu. Yani burada asıl sorun tabii ki işin tabii biz ekonomik boyutuna baktığımızda acaba fon gelir mi, yatırım gelir mi? Bundan sonra bunlara odaklanmamız gerekiyor. Bir de
1: Evet.
0: tabii o gelen yatırımların da Didem sadece borsa odaklı olmaması lazım artık. Yani Türkiye yani bu kadar sıcak paraya bağımlı hareket etmemesi lazım. Bütün dünyada yapılan çalışmalar, akademik çalışmalar kısa vadeli sermaye hareketlerinin etkilerinin ilk girişte çok iyi olduğunu ama daha sonra çok büyük bir yıkımla, hızla çıktığını bu sermayenin ve çok ciddi yıkımlara yol açtığını gösteriyor. Yani birdenbire düşünsene Türkiye işte 200 milyar dolarlık rezervlerden tık diye 150 milyar dolara geriliyor. 150'den 200'e çıkıyor, 200'den 130'a geriliyor. Bu sermaye hareketlerinin, sıcak paranın hareketlerinin büyük
1: Bir
0: ölçüde
1: sonucum.
0: sonucu. Yani tamam
1: Hocam.
0: nedeni olabilir, bu olabilir ama sonuçta para hareket ediyor.
1: Tabii.
0: Bizim daha doğru yatırımcı, doğrudan yabancı yatırım dediğimiz daha sabırlı sermaye, sabırsız değil, sabırlı sermayeye
1: Sabırlı
0: ihtiyacımız
1: sermaye. Güzel bir tanım o aslında. Hani uzun vadeli, daha kurumsal, daha sabırlı ve hani Türkiye hikayesine yatırım yapmak isteyen yatırımcıları görmemiz lazım ki sıcak para tarafında bile zorda olabiliriz. Yani hani o tarafta da zaten çok güllük gülistanlık değil işler şu anda. Ya girişler olduğunu görüyoruz ara ara elbette ama alışa geldiğimiz ki çok eski olduğumuz için o alışa geldiğimiz oranlardan uzağız
0: Maalesef.
1: hala. Ve belli başlı önlemleri de almazsak herhalde biraz daha böyle kalacak gibi de duruyor. Şimdi yine ekonomik boyutuyla ilgili olarak bütün bu konuştuklarımızın şunu sormak istiyorum. Bugün yaşanan bu hızlı petroldeki yukarı yönlü hareketten bağımsız şunu söyleyebilir miyiz hocam? Burada petrolün dolayısıyla enerji maliyetlerinin enflasyona olası etkileri noktasında tam bir düzlüğe çıkmışız gibi bir hissimiz vardı. Bugün bir dakika bir duralım bunu tekrar bir değerlendirelim mi olduk? Yoksa yani nasıl okumak lazım? Çünkü 60 günlük
0: Biraz o
1: sürecin
0: noktadayız. Biraz
1: daha
0: o
1: nereye?
0: noktadayız.
1: Ha, peki ne olur şimdi? Yani çünkü Merkez Bankası'ndan da beklentiler çok netleşmişti 3 aşağı 5 yukarı piyasada kimle konuşsanız. Eylül'de fiili bir faiz indirimi olur. Hatta öncesinde de örtülü bir faiz indirimi görürüz haftalık repolardan diye ifade ediliyordu. Siz bu durumun değişebileceğini öngörüyor musunuz bugünkü gelişmeler sonrasında?
0: Yani bir anlaşma sağlanacaktır umudum daha fazla açıkçası. Çünkü bu petrol fiyatlarına dünyada birçok ülkenin genel olarak enflasyondan kaçınabileceğini düşünemiyorum. Çok kolay bir şey değil bu baskı. Zaten Amerika'da beklenti enflasyonları da biliyorsun %3,7'ler gibi bir yıl sonrası için ciddi yüksek oranları işaret ediyor. Bu da Amerikan dolarını güçlendiriyor ve piyasa işte faizlere baktığınız zaman çok farklı bir noktaya geldi. 4,6'yı geçti bildiğim kadarıyla Amerika'da faiz oranları. Şimdi bütün bu dengeler ciddi bir enflasyonist baskısıyla besleniyor. Şimdi eğer bu ortadan kalkmazsa aynı şey bizim için de geçerli olacak. Yani birçok ham maddenin fiyatı tekrar artmaya başlayacak. Hemen hemen her sektörün girdisi petrol ve işte bu bölgeden gelecek olan alüminyum da var tabii bunun içinde. İşte bir takım gazlar var. Bir sürü enerji dışında da birçok ham maddenin geldiği bir boğazdan söz ediyoruz. Bu ciddi anlamda bir maliyet baskısını beraberinde getiriyor. Tabii ki bu iyimser görüşler birdenbire ikinci plana itilebilir. Ama önümüzdeki dönemde şunu herhalde birkaç ay içinde tekrar yeni bir anlaşmayla oturulacaktır. Belki biraz da bu hani NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasının da etkisi de olabilir. Bir sinyal etkisi de olabilir. O bölgede barışı bozmak isteyen çabalar da olabilir. Dolayısıyla bu provokasyonlara gelir mi İran? Göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ama eğer anlaşma olursa Merkez Bankası belki ilk anda faizleri hemen işte indirmez ama oran olarak 40 olan faizi şu anda yani gecelik fonlama yerine haftalık fonlamaya geçtim deyip 37 ile haftalık fonlamaya devam edebilir. Hı hı. Aslında faizleri de indirmemiş olur bir anlamda ama fiili olarak da tabii faizler inmiş olur Didem.
1: Şimdi hocam tamam vaktimiz de var aslında az da olsa IMF ile ilgili birkaç sorum olacak size. Şimdi büyümeler de enflasyon kadar önemli şüphesiz. Evet. Özellikle içeride biz her ikisini birlikte de biraz götürmeye çalışıyoruz ya. Türkiye ekonomisi için %3.6'ya yükseltti. Büyüme beklentisini 3.5'tu. Yani bunlar böyle çok hani ağım şahım belki değişiklikler değil ama bir yandan da ben senin hocam şeyi görüşünü merak ediyorum. Enflasyon ve büyüme denkleminde Türkiye nasıl bir performans sergileyecek ve bunun sonuçları ne olacak? Yani nasıl yansıyacak? Politikalara da nasıl yansıyacak sence? Çünkü 2026'yı bitireceğiz elbette ama 2027'de de artık yavaş yavaş bir seçim gündemi piyasaların konuştuğu bir başlık olarak önümüze çıkacak der uzmanlar. Dolayısıyla hani yıl sonuna kadarki kısım kritik gibi geliyor. Nedir beklentilerin?
0: Şimdi tabii ki şuna iyi bakmak lazım. Türkiye'de %30 enflasyon bir kere artık oturmuştur. Yani bir direnç kazandı %30'da. Herkesin beklentisi aşağı yukarı %30'luk bir enflasyon çerçevesinde birleşiyor. Yani piyasada buna çok yakın, sanayici de buna yakın. Ortalamasını alırsan sanayiciyle piyasanın ortalaması %30'lar seviyesinde bir rakam. Şimdi büyüme dediğimiz zaman evet Türkiye ekonomisi büyüyor. Örneğin cirolar artıyor, işler iyi gidiyor gibi görünüyor ama her ciro artışı karlılıkla beraber gitmiyor. Problem şu, büyümenin sürdürülebilirliği veyahut da büyümenin ekonomiye faydasının olup olmadığına bakmamız lazım. Yani kaliteli bir büyüme mi bu %3.4.5'da gerçekleştirebilir Türkiye büyümeyi. Ama bu kaliteli mi? Sanayi kesiminde bir kere istihdam yaratmayan bir sanayiden söz ediyoruz. Tam tersi sanayi istihdamında azalma var ve bir taraftan da hizmet sektörüne kaymaya çalışıyor. Orada tabii istihdam kalitesizleşmeye başlıyor. Part-time çalışmalar başlıyor. Daha düşük ücretlere razı olmak onları başlıyor. Çünkü sanayi daha yüksek ücret üreten bir kesim en azından. İkincisi cirolar yükseliyor. Fakat vadeler de inanılmaz bir şekilde uzuyor sektörde. Şirketler ayakta kalabilmek ve en azından kredibilitelerini bozmamak için büyümek zorunda kalıyorlar. Yani cirolarını artırmak, daha fazla satış yapma üzerine yarış içine giriyorlar. Fakat bu da şunu getiriyor. Karsız bir büyüme büyük bir borçlanmayı da beraberinde getiriyor. Yani vadeler uzadıkça bu sefer nakit sıkışıklığı inanılmaz yüksek boyutlara ulaşmaya başlıyor. Yani büyümeyi bir şirketin büyümesi olarak ele almak lazım. Evet. Yani eğer vadeler uzuyorsa burada, nakit akışları bozuluyorsa firmaların ve karsız üretim noktasına doğru gidiyorsa sanayi veyahut da geniş kesimler artık aman kar olmasın da yeter ki ciro olsun da benim kredibilitem bozulmasın, bak işte çalışıyor desinler tabii, diye büyüyoruz derse işte bu kalitesiz bir büyümeyi beraberinde getirir. Bunun da Merkez Bankası tarafından doğru değerlendirilmesi lazım. Ama ne kadar güzel, bak harika işte büyüyoruz da ekonomide talep değil demek, her şey yolunda gibi değerlendirmemek gerekiyor. Yani peki, benim de temennim bu açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyorum Sadi Hocam. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyoruz Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu'na ve bu notlarla birlikte günden kalanları noktalıyoruz. Efendim, benden sonra Ecemaat sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşça kalın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Dolu dolu bir programımız olacak. O yüzden hemen gündem başlıklarıyla başlatalım 60 dakikayı. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu. İran sorusuna cevap veren Trump, bence İran'la ateşkes bitti. Mutabakat zaptı da ortadan kalktı. Bana sorarsanız bence her şey bitti dedi. Trump, bu akşam İran'ı vurabiliriz. Nükleer silah kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Nasıl ilerlediğine de bakacağız. Onlardan memnun değilim şeklinde konuştu. NATO-Ankara zirvesi sonuç bildirgesinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağlandığı duyuruldu. Bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılık teyit edildi. Yardani Research Başkanı ve kurucusu Ed Yardani, ABD ile İran arasındaki ateşkesin bitmesinin enflasyonda yeni bir artışı tetikleme riski taşıdığını ve bunun da Fed'i faiz oranlarını yükseltmeye zorlayabileceğini belirtti. IMF, Türkiye'ye ilişkin 2026 beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Türkiye için 2026 büyüme beklentisini %3,4'ten %2,9'a çeken IMF, 2027 büyüme beklentisini ise %3,5'tan %3,6'ya çıkardı. ISO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Haziran'da üst üste ikinci ay artarak 50,4'e yükseldi. Bu düzey Türk imalatçılarının ihracat pazarları iklimindeki iyileşmenin halen çok sınırlı düzeyde olduğuna işaret etti.

0: Ve ilk konuğum bizimle birlikte Yeditepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Deniz Tansı bizimle birlikte. Deniz Hocam hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi tabii ki zirveyi konuşacağız ama öncesinde aslında ikili ilişkiler anlamında da çok önemli çıktılar vardı. Ama bugün özelinde İran Savaşı'na dair Trump'ın yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi. İran'da ateşkes bence bitti söylemlerini duyduk Trump'tan ve artık kaybedecek zamanımız yok şeklinde konuştu. Dolayısıyla bundan sonrası açısından ne beklemek lazım hocam? Tansiyonun daha da artmasını bekler misiniz? Yoksa bir kez daha bu söylemlerden dönüş görür müyüz?
1: Şimdi Trump'ın en bilinen özelliklerinden biri kesilemez olması. Yani söyledikleri ne kadar geçerli, işte bu akşam vuracağım diyor. Normalde askeri anlamda böyle bir haber önceden verilmez. Ama bence bu söylemle paralel olarak NATO zirvesiyle ilgili sonuç bildirgesi bence önemli. Zira burada bir nükleersiz bir İran vurgusu yapıldı. İkincisi Hürmüz'deki geçiş serbestisi. Bu bir NATO konusu haline geldi. Bence bunun üzerinde durmak lazım. Yani NATO ile ilgili hani özellikle Soğuk Savaş'tan sonra out of area dediğimiz bir alan dışılık konusu var. İran bir NATO konusu olabilir mi? Evet bugün değil ama ileride olabilir mi? Bence en önemli konulardan biri bu. Diğeri de Ankara zirvesinde daha önceden yine tehdit olarak ifade edilen Rusya'nın özellikle Avrupa Atlantik bölgesinde uzun vadeli bir tehdit olacağının yinelenmesi. Bence bunu da altını çizmek lazım. Ama İran'la ilgili konunun bir NATO konusu haline gelmesinin üzerinde bence hassasiyette durmak gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi yani Trump'ın bugün söylediği savaşla ilgili hani 28 Şubat'tan itibaren olan sürece baktığımızda ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu biliyoruz ama düşük yoğunluklu bir müzakere ve düşük yoğunluklu bir savaş. Özellikle gelinen nokta itibariyle böyle bir zeminimiz var. Ama hani Trump'ın öngörülemez, kesilemez pek çok yönü var doğru ama NATO sonuç bildirgesinde, NATO zirvesi sonuç bildirgesinde İran'ın bir konu olarak geçmesine ben bu zirvenin yani NATO'ya İran damgası diyebilir miyiz manşet olarak belki bu anlamda özellikle üzerine durmak lazım. Bu da beraberinde enerji nakil hatları, enerji güvenliği bunun NATO açısından çok daha fazla ön planda olduğunu gösterecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu çok iyi görmek lazım ki hani Hürmüz'deki bu mayın temizleme faaliyetlerinde acaba NATO üyesi ülkeler yer alacak mı? Savaşmak bağlamında söylemiyorum elbette. Bunlar konuşuluyor ama hani İran'la ilgili İran'ın tehditleştirilmesi konusu ki Rusya'ya da biraz önce söyledim. Keza 2022 strateji konseptte Çin'le ilgili de buna benzer ifadeler vardı. Bu tabii kısa bir sonuç bildirgesiydi. Rusya burada ön plana çıktı. Ama bütün bunları bence beraberinde değerlendirmek lazım ki yine bu zirveye biliyorsunuz Kore'nin bizzat devlet başkanı geldi, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda yani bunlara baktığımızda 2022 Madrid zirvesinden beri NATO zirvelerine katılıyorlar gözlemci olarak. Belki bugün için söylemek erken ama NATO'nun kurucu antlaşması bir gün değişirse ileride bir Pasifik genişlemesi söz konusu olabilir. Yani bütün bunlardan geldiğimiz nokta NATO'nun artık Asya'ya yönelik bir planlama içerisinde olduğunu ve Asya'ya yönelik bir hareketlik içerisinde olduğunu bu zirve tek başına değil ama son yıllardaki eğilimler bağlamında böyle bir sonuca ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
0: Hocam şimdi tabii NATO'nun dönüşümünden bahsediyoruz. Aslında uzun bir süredir uluslararası kurumların nereye yöneleceğini, bundan sonraki dönemde nelerle karşılaşacağımızı zaten konuşuyorduk. NATO evet. Liderler Zirvesi'nde de bir kez daha bunun altı çizilmiş oldu. Şimdi baktığımızda aslında zirve boyunca biz ABD lideri Donald Trump'ın ittifaka yönelik çok ciddi eleştirilerini de duyduk. Bunun akabinde gelen haber akışları, Bloomberg'un mesela bugün bir haber akışı vardı. Seneye yapılacak NATO zirvesinin ertelenmesi ve yapılmaması, pas geçilmesi beklentisi üzerine. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda oradaki kızışmaları konuştuğumuzda işte siz de diyorsunuz biraz daha Asya'ya yönelim olacak. Bundan sonra NATO'nun geleceğine dair ne beklememiz lazım hocam? Oradaki dönüşümden başka neler beklersiniz?
1: Şimdi NATO Soğuk Savaş'tan sonra zaten asimetrik bir örgüte dönüştü. Çünkü karşısında bir Varşova Paktı vardı. İşte Sovyetler Birliği Doğu Bloku vardı. Ama bugün tamamıyla bu asimetrinin devam ettiğini söylemek zor. Zira Rusya ve Çin. Yani burada nerede birlikleri gösteriyorlar? Şangay İşbirliği Örgütü'nde, ama bu NATO'nun karşılığı mıdır? Tartışılır. Aslında Rusya'nın çevre ülkelerle kurduğu, kendisine yakın ülkelerle kurduğu kolektif savunma örgütü var. Biçimsel olarak NATO'ya daha çok benziyor. Yani şöyle bir zeminden bahsedebilir. Önümüzdeki yıl Arnavutluk'ta yapılması da konuşuluyor, yapılmaması da konuşuluyor dediğiniz gibi. Ama şunun altını çizmek lazım. Bildirgede de aslında vurgulandığı zeminde ayrı bir Avrupa güvenliği ama NATO içerisinde özellikle ön plan alınıyor. Çünkü Avrupa ülkeleriyle ABD arasında ciddi bir bakış açısı farklılığı var. Burada özellikle bu işin finansal boyutunun ön planda olduğunu görüyoruz. Hani daha çok savunma harcaması istiyor Amerika Birleşik Devletleri ve bu konuda da ciddi anlamda Avrupa ülkelerini eleştiriyor. Ancak ayrı bir Avrupa savunması konusunda da soru işaretleri var. Biliyorsunuz bir SAFE programı var. Avrupa ülkelerinin bu anlamda ön planda yer aldığı. Ama o SAFE programı zemininde mesela Türkiye'ye karşı olan bakış açıları yine ikircikli. Çünkü Türkiye zamanında Avrupa Güvenlik Savunma Politikası'ndan komuta kademesinde olmadığı için ayrılmıştı.
0: Deniz Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Donald Trump konuşuyor, o tarafa dönüyoruz.
2: Ordularını yok ettik. Bir süreliğine birkaç hafta 159 donanmalarında 159 gemi vardı. Yüzlerce uçakları vardı. Hepsi gitti ve piste yok edildiler. Radarları gitti. Her şey ortadan kalktı. Liderleri de gitti. Ve savaş kabiliyetleri çok düşük. Çok az bir yüzdesi kaldı füzelerinin ve füze fırlatıcıların bir kısmı kaldı. Çoğu yok edildi. Dolayısıyla biz en güçlü orduya sahibiz dünyada. Bize yaklaşan hiçbir ülke yok. Geçen yıl Hollanda'daki zirve de çok iyiydi ve daha önce hiç görülmemiş bir şekilde yıllık savunma harcamalarına ulaştık ve %2'den %5'e çıkardık gayri safi yurt içi hasılanın. Herkes bunun mümkün olmayacağını söylüyorlardı. Birçok ülke de bunda mutabık kaldı. Birkaç tanesi yapamadı ama bence onlar da yapacaklar. Hızlı bir şekilde yapılacak. Çok pozitif hepsi. Bugün çok iyi bir takım oyuncusu olmadığını düşündüğümü söylediğim ülkede yapacak. ABD'nin rolü en büyük katkı sağlayıcı olarak kalacak NATO'ya, hem maddi olarak hem de en güçlü orduya sahip olarak dünyanın her yerinde bize ülke olarak saygı gösteriyor. İki yıl önce kimse bize saygı duymadı. NATO da bize güldü, diğer ülkeler de güldü. Bu yıl artık kimse gülemiyor. 1 trilyon dolar bu gücümüze yatırım yaptık. 1.4 trilyon dolar da eklenecek. En iyi ekipmanlara harcıyoruz bu paramızı. Dünyadaki en iyi ekipmanlar. Bu sabahki çalışma oturumunda da diğer üyelerin %5'lik hedef için yaptıkları çalışmaları, çabaları konuştuk. Bazıları ulaşamadı ne yazık ki, ama tabii ki onların tamamen korunduğu anlamına da gelmiyor. Bazıları bu çağrıya yanıt verdi, büyük değişiklikler de yapıyorlar. Hepsi bu çağrıya cevap verecekler ve 1 trilyonun üzerinde para harcadık savunma için. Bu da muazzam miktarda bir para. %2 olan vardı. %1'deydi. %2'ye çıkardık. %5'e çıkarma hedefine ulaştık. Ve yine şunu söyleyeyim. O salondaki saygıyı, sevgiyi görseydiniz, benim yüzümden demek istemiyorum, bana hep çok kibirli biri olduğumu söylüyorlar. Ama hayır, yaptığım işi seviyorlar ve sizi seviyoruz dediler. Gerçekten yetişkin insanlar bunu söylüyor. Belki benim kalbimi çalmak için söylüyorlardır ama gerçekten inanılmaz bir birlik vardı o salonda. Bütün ulusların planlarını hızlandırmalarını teşvik ediyorum. Mümkün olduğunca çabuk bir şekilde bu hedefe ulaşmaları önemli. %5. Bu yıllardır ulaşılması gereken bir hedef.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak'la birlikteyiz. Hoş geldin yayına.
3: Hoş bulduk.
0: Ne kadar güzel seni stüdyoda görmek diyerek başlamak istiyorum. Trump'ın açıklamalarının ardından şimdi az önce son dakikalarda da veriyordu. Petrolü düşük tutmamız gerekiyor diye. Ama bugün itibariyle geldiğimiz noktada işte piyasada fiyatlamalar dün itibariyle tersine dönmüş durumda. Petrolün tekrardan yönünü yukarıya çevirdiğini görüyoruz. Piyasalarda satış baskısı var. Şöyle bir baktığında aslında NATO zirvesinin piyasalar üzerindeki etkilerini istersen konuşarak başlayalım sohbetimize. Hı.
3: Tabii ülke sınırlarımız içinde olduğu için ona göre değerlendireceğiz bugün Trump'ı. Ya yani o işte Amerika-İran arasındaki konu hani patlak verdiği zaman yani şöyle bir noktaya geliyoruz aslında. Kazanın doğurduğuna inandığınızda niye öldüğüne inanmıyorsunuz gibi bir durum var orada. Yani çünkü bir gün anlaşmayı imzalıyor. İşte petrol fiyatları düşüyor 80'lere 70'lere kadar falan düşecek. Geri konuşuyoruz biz. Diğer tarafta işte hani böyle bir durumda hani NATO zirvesinin olduğu ve aslında olumlu bir şeylerin beklendiği, bir şeyler sanki çözülecekmiş gibi piyasaların anlamak istediği, algılamak istediği bir dönemde dönüp hani bizim anlaşmamız bitti, tekrar İran'ı vurabiliriz dediği bir yerde zaten bunu piyasalar hemen alıp vadeli piyasalar üzerinden tekrar spota yansıtacaklar. Yani burada şeyi öngörmek lazım. Yükseldiği hızda düşebiliyor da petrol. Enteresan nadir emtialardan biri veya varlıklardan biri bu şekilde hareket eden. Çünkü mevcut hiçbir şeyin fiyatı o kadar hızlı yüksekte bu o kadar hızlı düşmez. Ama petrolde hani bunu arz ve diğer şeylerle de destekleyip bunu sağlayabiliyorlar ama hani umduğu şekilde petrol fiyatları düşük kalabilir mi İran'la bu şekilde devam ettiği sürece bunu biraz göreceğiz.
0: Bu arada Brent petrolde şu anda ekranların yansıyor. 80 doların da üzerine çıkmış durumda. Amerikan tipi ham petrolde 75 dolarlarda. Şimdi buradaki çıktıları konuşuyoruz. Bir yandan da tabii ABD-Türkiye ilişkileri açısından önemli noktalarda var. İşte F-35 tarafını konuşuyoruz. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını konuşuyoruz. Tabii ki Trump'ın sözlerine bugünden yarına nasıl, ne kadar güvenilebilir oraya ayrı bir soru işareti koyarak bunların gerçekleşmesi halinde Türkiye ekonomisine yansımaları makro ölçekli olarak nasıl olur? Neler beklemek lazım Caner?
3: Şimdi buna iki şapkayla bakmak lazım. İki şapkam da olduğu için o konuda o şekilde de bakacağım. Bir tanesi hani finansal analist tarafından ve portföy anlamında, hani yatırım anlamında. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman gördüğümüz o ki Türkiye'nin buradaki konumlanması aslında bir nevi Avrupa'nın ve hani bu bölgenin yani tırnak içinde hani denge jandarması gibi hani Avrupa'nın da sonuçta buradaki Türkiye'nin hani kabiliyetlerinden faydalanacağı bir durum. Çünkü Avrupa'nın burada yaptığı yatırımların düşük olduğu, geçmiş zamanlarda savunma harcamalarıyla ilgili yaptığı yatırımların da düşük olduğu ve aslında bundan rahatsız olduğunu zaten biraz önce Trump da söyledi. Ve aslında kurgu da buradan başlamış. Yani ta tarife savaşları dönemlerinde buradan başladı konu. Hani biz Amerika olarak bütün dünyaya bu hizmeti sağlıyoruz. Bunun bir maddi şeyi var, maliyeti var. Bunun karşılanması gerekiyor. Siz bu yatırımı yapın. Avrupa'da içinde bulunduğu durumdan ötürü bu yatırımı da çok fazla yapabilecek durumda değil. Veya buraya bu harcamaları yapmak istiyor mu? O bir soru işareti. Bize baktığımız zaman biz zaten makro stratejimizi savunma sanayi yatırımları ve onun üzerine de hizmet olarak tutup sanayinin de bunun içindeki payını görece düşürdüğümüz bir dönem içerisindeyiz. Yani üretim kaslarımızı kullanıyorsak savunma sanayi için kullanıyoruz veya ara mallarla alakalı bir şeyler için kullanıyoruz. Şimdi finansal anlamda buradaki yatırım gözüyle baktığımız zaman evet buralarda yatırım yapılan veya bu ana hikayeye bağlanan veya bizim pozisyonlanmamıza bağlanan bir konu var. Ama iktisatçı olarak ve kalkınma anlamında buna bakıyorsak bunun periferiye yayılan bizim genel kalkınmamızı, gelir dağılımımızı ve aslında bütün gelir grupları içerisindeki hane halkına kadar yansıyacağı bir köprü var mı diye baktığımızda bunu görmüyoruz. Görmediğimiz yerde de zaten biz arka tarafta İşte bunun enflasyona etkisi ne olacak? Diğer tarafta para politikamız burada mı kalacak? Faizler burada mı kalacak? Merkez Bankası ne yapacak? Buraya kadar giden bir hikaye var. Yani iki tane aslında birbiriyle biraz farklı yönlere bakan konu var bu.

0: seferinde o tarafa gidiyor. Şimdi burada tabii ki içeriği de konuşuyoruz ama bugün özelinde bir FED'i de konuşmak lazım. Zira orada atılacak adımların ne olacağı küresel anlamda çokça merak ediliyor ki böyle zamanlarda işte biz bir kez daha baktığımızda faiz artışı beklentilerinin arttırıldığını görüyoruz. Bu son dün ve bugün de itibariyle ki 2'ye yakın bir faiz artışı fiyatlanıyor şu anda piyasalarda. Dolayısıyla o tarafa soracağım. Yani hem FED bundan sonrasında ne yapar hem de aslında Kevin Warsh'un attığı adımlarla birlikte bakacak olursak gerçekten bir ara çok konuştuk yani ilk toplantısının sonrasında orada noktasal grafiğe artık önem vermemesi, sözlü yönlendirmelere önem vermemesi böyle bir belirsizlik ortamında hani bunların da ne kadar önemli olup olmadığı konusunda ne düşünüyorsun diye sorayım.
1: Bence birisi bir noktada çıkıp hani Fed'in bu geri vitesiyle ilgili şu öz eleştiriyi yapacak. Biz bu faiz indirimlerini istihdam nedeniyle yaptık ama aslında ne enflasyonumuz hani bu indirimleri yapma noktasındaydı ne de bu indirimler aslında istihdam için yapıldı. Çünkü burada istihdamdaki rakamlara baktığımızda evet çok beklentilerin dışında bir şey görmüyoruz ama işten çıkarmalarla ilgili yapay zekanın etkileriyle ilgili hani arka arkaya açıklamalara bakınca işte en son Microsoft'un da açıklamaları vardı. Bu etkilere baktığımız zaman bu faiz indirimlerinin aslında istihdam tarafındaki konuları çok da fazla etkilemeyeceğini göreceğiz muhtemelen. Enflasyonla da alakalı istedikleri yere gelememişken bunlar yapıldı. Dolayısıyla buradaki faiz indirimi için, yani orada faiz indirimi için kılıf olarak istihdam kullanıldı. Burada da faiz artışı için Amerika-İran savaşından kaynaklı petrol fiyatlarının enflasyonist baskılarıyla başlayan bir kılıf uyduruluyor gibi. Dolayısıyla hani bunu böyle okuduğumuz zaman aslında bence önce yani bundan önce attıkları bir iki tane soru işaretli adımın biraz böyle hani kompanse edilmesi gibi, telafi edilmesi gibi bir durum var. İki tane artış olur mu ondan da şüpheliyim mevcut durum içerisinde. Yani çünkü çekirdek enflasyonlarına tamam katılıkları vesairesi var ama baktığımız zaman iki artışa kadar gider mi? Trump'la gider mi mevcut konjonktürde? Orada bir soru işaretim var ama sene sonuna doğru belki bir artış eğer işler bu kadar hani enflasyonist baskı şeklinde giderse olabilir sene sonuna doğru. Yani en azından son çeyreğe doğru.
0: Tabii Kasım ayına doğru o politikaların nasıl şekilleneceği de önemli olacaktır. Şimdi sen dedin ki Microsoft'tan açıklama geldi. Oradan devam edelim. Senin söylediğin açıklama şudur ki 4800 çalışanını pazartesi günü itibariyle işten çıkarttı. Yani senin söylediğinden şunu mu anlamalıyız? Artık o faiz de istihdam piyasaların arasındaki bağın bir miktar koptuğunu mu anlamamız lazım?
1: Yani o bağ ne kadar vardı zaten? Hani biraz ona onun üstüne. Çünkü zaten para politikası gecikmeli etkileri gelen bir şey ve arka arkaya 3 tane yapıldı. Yani birinin etkisi 3-6 ayla etkili olacak gibi düşünürsek 3 tane arka arkaya koyduğumuz zaman hani zaten bunun etkilerinin pozitif anlamda hani beklentinin üstünde bir istihdam yaratarak yansıması gerekiyordu. Çok ciddi anlamda beyaz yakalı danışmanlık gibi orta kesim iş gruplarında özellikle veya yazılım tarafında da hani iş kayıpları ciddi işten çıkarışlarla ilgili şu anda orada raporlarda tartışmalar da var. Yani Antropi'nin bununla ilgili ciddi raporları var. O nedenle hani bu faizlik bir konu değil. Zaten yapay zekanın getirdiği ve bir hani hakikaten iş kaybının olduğu yapısal bir problem.
0: Şimdi bunu başka bir yayında daha detaylıca konuşuruz. Az da bir vaktimiz kaldı. Bu Samsung meselesini konuşmadan geçmek istemiyorum. Zira bilançosu aslında karlılık anlamında baktığında çok iyi diyebileceğimiz rakamlarda geldi. İşte geçen senenin 19 katı arttırmış karlılığını ama piyasalar tarafından beğenilmedi. Hani yatırımcı artık ne bekliyor diye soracağım. Bunu nasıl okudun sen?
1: Ya şimdi şöyle bir şey vardı. Zaten bir bubble mı değil mi konusu Kospi'de vardı. Burada hani FOMO'dan da kaynaklı böyle genç yatırımcı kesiminin, perakende yatırımcı kesiminin çok ciddi anlamda beklentilerinin çok yüksek olduğu bir yerde alımların olduğu bir hani Samsung hissesinde de bunları gördük. Hatta eski INX'te de bunları göreceğiz muhtemelen. Ama hani Kospi'de böyle bir satış geldiği zaman bunun bu arada Amerikan piyasalarına ve oradaki yapay zeka etkisini de göreceğiz. Çünkü Kospi'de olan bu tarz bir satış veya olumsuzluk hani oranın sismografı gibi. Ama buradaki problem orta uzun vadeyle kısa vade beklentilerinin örtüşmemesi veya kısa vadeli kararların aslında orta uzun vadeye baktığımızda o kadar da doğru kararlar olmaması. Yani senin de dediğin gibi 19 katına çıktı. Yani burada işte haberi alırım, gerçekleşeni satarım hikayesi oldu muhtemelen. Geçmişte de işte bu FOMO hikayesinden dolayı muhtemelen öyle bir satışlar geldi. Bir de şunlar var. Şimdi çip tarafına baktığınız zaman yani bunda cihaz çözümleri dedikleri işte bellek ve depolama ürünleri de karlılığın ciddi anlamda arttığını görüyoruz.

0: ama bu kompartmanlar arasında bir kanibalizasyon yaratıyor. Yani çip fiyatları veya bu işte cihaz çözümleri arttığı zaman, bunların fiyatları arttığı zaman bu direkt telefona yansıyor. Telefon fiyatlarında da bir artış yaratıyor. Dolayısıyla burada gelecek baskıdan ötürü ve aslında kendi karını bir şekilde düşürme beklentilerinden ötürü buralarda bir soru işaretleri oldu. İşte Micron %74 büyürken çeyreklik anlamda Samsung burada %55 büyüyerek aslında bu hani küresel ölçekte büyümenin gerisinde mi kaldı soru işaretleri oldu. Ama yakın zamanda da burada CEO Tiemir Oğuz'un da bir açıklaması var. Yani biz çip üreten bir şirket değil, üretilen çiplerin kullanıldığı alanı genişleten ve buralarda ürünler veren bir şirket olmuyor diyoruz. Dolayısıyla hani burada katlanabilir ekranların, daha büyük ekranların, yani bu yapay zeka kullanımıyla beraber ihtiyacın olduğu daha büyük ekranların ihtiyaç duyulduğu cihazları üreterek bunların satışı üzerinden zaten daha orta uzun vadeli bir strateji burada planlıyorlar. O nedenle yakın zamanda da bir sunumu var yanlış hatırlamıyorsam bununla alakalı. Burada işte ajan çağı, AI glass dedikleri, işte bu Z-Wide Fold dedikleri hani katlanabilir ekranlarla ilgili ürünlerde eğer bir hani burada tatminkar bir beklenti sağlanabilirse hani bu kısa vadeli şeyin toparlayacağını düşünüyorum ben.
1: Peki reklama gideceğiz ama öncesinde hani orada öyle bir toparlanma gerçekleşirse bu genel anlamda küresel piyasalara pozitif etkisini yansıtır mı?
0: Yani döndürür mü? Muhtemelen, çünkü burada yapısal bir durum da var. Yani aslında üretim bantlarına baktığın zaman o şirketlerin arzla ilgili de hani dolu üretim bantları ve yapısal anlamda bir sıkıntı yok. Hani piyasada kısa vadeli beklentilerden kaynaklı bir durum var. Bu muhtemelen hani bu durum açığa çıktıktan sonra bunun pozitif etkisi de diğer tarafa yansıyacaktır.
1: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ettim.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz efendim.

0: RKT Radyo.
1: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
5: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Vakıf.com.tr'de Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
8: Alakalı çok güzel teşvikler var. Hem hizmet ihracatçılarına hem ürün ihracatçılarına. Dolayısıyla mikro ihracat ve ihracat da hava kargo tarafında daha çok kullanıldığı için burada talep artıyor ama arz da artıyor. Yani yeni firmalar sektöre giriyor. İşte günlük olarak buradan kalkan uçak sayıları artıyor. Kargo tarafında uçak yolcu uçakları daha fazla kargo olarak kullanılmaya başlanıyor. Bunlarla beraber de artan talebin aslında ben karşılandığını görüyorum. Ve bu da fiyatları pozitif yönde etkiliyor.
9: Şimdi ihracat dediniz, oradan devam edelim. Bugün de ISO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi açıklandı. Orada da hani 50,4 50'nin bir miktar üzerinde olması pozitif ama sınırlı bir iyileşmeye işaret ediyor. Onun ihracat tarafındaki yansımalarını nasıl görüyorsunuz? Hani şu anda ihracat pazarında işte bazı göstergeler bir miktar daha pozitif işaret veriyor. Evet. Geçtiğimiz döneme göre kıyasladığımızda ama siz sahada nasıl hissediyorsunuz durumu?
8: Şimdi şöyle, ihracata bakmamız için önce e-ticarete bakmış olmamız gerekiyor. Dünyada e-ticaret hacmi 7 trilyon dolar ve Türkiye'de bu rakam 115 milyar dolar. Yani dünyadaki e-ticaretin %1,5'unu şu anda biz Türkiye'de yapıyoruz. Buradaki oran belki düşük olarak görülebilir ama biz burada çok ciddi bir potansiyeliz. Çünkü şu anda artık benim gördüğüm kadarıyla ülkeler Çin'den gelen ürünlere biraz engel olmaya çalışıyorlar. Yani burada Sayın Donald Trump Ağustos ayında mutlaka hepimiz biliyordur. De minimis kuralını kaldırdı ve Amerika'ya giren küçük paketlere bir ek vergi getirdi. Aynı zamanda bu haftada Avrupa Birliği benzer bir hamle yaptı ve paket başı 3 euro ek vergi getirdi. Burada ilk başta biz bir acaba olduk, yani biz Türkiye olarak burada bir ayrıcalığımız olur mu diye. Orada da sağ olsun Ticaret Bakanlığımız bir EATR belgesine geçti. Bu da şunu sağladı. ATR dediğimiz aslında Avrupa Birliği ile bizim Türkiye arasında dolaşım belgemiz ve vergiden muafiyet sağlıyor. Ticaret Bakanlığımız da geçen hafta bunun kılavuzunu yayınladı. Dolayısıyla biz burada Türkiye olarak şu anda Avrupa Birliği'ndeki bu 3 Euro'dan ATR belgesiyle beraber muafiyet sağlayacağız. Bu da bizi Çin'den bir adım öteye götürüyor. Dolayısıyla o Çin'den Amerika ve Avrupa'ya giden, Körfez bölgesine giden paketlerin aslında Türkiye'ye şu anda çok ciddi bir ibresinin dönme durumu söz konusu. Burada Made in Türkiye ürünler dünyada artık popülaritesini kazanmaya başladı. Yani çok ciddi gurbetçiler var ya da bütün yabancılar artık bu ürünlere rağbet gösteriyor. Çünkü biz üretim anlamında işte gıda ürünleri, tekstil ürünleri, mobilya ürünlerinde çok başarılıyız benim gördüğüm kadarıyla. Bunların ciddi ihracatını yapıyoruz. Ve şu da önemli bir etken aslında. 2022'de ihracatın oranı normal ihracata göre %1 iken Bu iki, önce 1,5 sonra 2 ve şu an 3-3,5 seviyesine çıktı. Yani burada 3 senede 3 katlık bir büyüme var ihracat tarafında. Devletimiz de bunu görerek Şubat ayında mikro ihracat sınırlarını 300 kilo 15 bin eurodan 600 kilo 30 bin euroya çıkardı. Bu da artık elektronik olarak beyannameyle yani elektronik ticari gümrük beyannamesiyle 600 kilo 30 bin euroya kadar olan yüklerin kolay ihracatını sağlıyor olacak. Dolayısıyla ben burada ciddi potansiyelle ve bu muafiyetlerle beraber Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ihracatına çok ciddi faydası olacağını düşünüyorum.
9: Peki bu ATR dediniz değil mi?
8: Evet.
9: Vergisini mesela hani lojistik firmalar mı, ticaret yapan şirketler mi alıyor? Nasıl oluyor? Yani ulaşım kolay bir şey mi?
8: Kolay bir şey. Şimdi biz dünyada en çok bilinen 3 tane ana taşıyıcı entegratörle çalışıyoruz. Bir de son olarak Türk Hava Yolları'nın da Widec markasıyla bu e-ticaret, ihracat paketleriyle alakalı operasyona başlamasıyla biz dördünün de aracı kurumu olarak hizmet veriyoruz dijital bir altyapıyla. Ve buradaki satıcılar, KOBİ'ler, müşteriler, ticari firmalar bize geldiklerinde biz bunu Avrupa'ya göndermek istiyoruz ve ATR belgesiyle beraber göndermek istiyoruz. Oradaki ek vergiye maruz kalmıyoruz dedikleri zaman biz bunun bütün organizasyonu, operasyonunu yapıyoruz. Yine biz bunu mikro ihracatını yapmak istiyoruz dedikleri zaman da yine bizim üzerimizden kolayca bunları yapabiliyorlar.
9: Peki kısa da bir vaktimiz kaldı ama Çin baskısından bahsettiniz. Aslında bütün sektörlerde çokça konuşuluyoruz. Bazı muafiyetlerle ve işte bazı yapılan ayrıcalıklarla birlikte bir miktar daha o baskının azaltılmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz dedik Türkiye'den. Evet. Ama yine de bunlar ne kadar yeterli, yeterli değil konusunda ne düşündüğünüzü ve bunun dışında aslında stratejilerinizin nasıl şekillendiğini sormak istiyorum.
8: Yani bence ben yeterli görüyorum. Çünkü dediğim gibi işte NATO zirvesi vardı biliyorsunuz iki günde. Buraya bütün liderler geldi ve gördüğüm kadarıyla Türkiye hakkında çok pozitif görüşlere sahipler. Çok pozitif mesajlar verdiler. Dolayısıyla bizim hem Amerika tarafıyla hem Avrupa tarafıyla hem Körfez bölgesi ve MENA tarafıyla olan pozitif ilişkilerimizin ben burada ihracat tarafına ciddi pozitif katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda biz üretim gücümüzle ve bu ihracat gücümüzle beraber bu firmalar, bu ülkelerdeki bütün tüketicilere farklı sektörlerde, yani bizim Türkiye'nin en büyük avantajı tek bir sektörde faaliyet göstermeyip birçok sektörde çok güçlü üreticilere sahip olması. Bir de burada markalaşmaya gidersek aslında benim en önemli dikkat çekmek istediğim konu o.
9: Problemlerden bir tanesi.
8: Evet, evet. Yani Türkiye'nin markalaşmaya artık oynaması gerekiyor. Bizim artık Made in Türkiye'yi bütün dünyaya kabul ettirdiğimiz bir dönemden Brands from Türkiye, Türkiye'nin markası statüsüne geçmemiz gerekiyor. Bunu da önümüzdeki yıllarda yapabilirsek ki burada da çok ciddi teşvikler var. Ben çok başarılı olacağımızı düşünüyorum açıkçası.
9: Ship to More kurucusu Aytaç Akıncı çok teşekkür ediyorum.
8: Rica
9: programımıza
8: ederim.
9: Katkılarınız için ve bir kez daha Trump'ın neler söylediğini hatırlayarak devam edelim. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump İran ile ateşkesin bittiğini söyledi.
10: Eğer ateşkes bittiyse bu tabakat zaptı da mı ortadan kaldı, kalktı? İlginç bir soru. Bana göre evet. İran'ı hasta insanlar yönetiyor. Eğer ellerinde nükleer silah olsaydı bunu kullanırlardı. Bunlar gerçekten dolandırıcılık yapıyorlar. Yani söz konusu ben oluyorsam şunu söylerim. Bir anlaşma yapalım ama zaman kaybı yaşıyoruz. Bunu ben kendim böyle düşünüyorum. Kushner bölgeye gidiyor, geliyor ama bir anlaşma yaptık. Bir anlaşma yaptık. Dediler ki nükleer silah olmayacak. Sonra döndüler dediler ki böyle bir şey konuşmadık. Dolayısıyla yani bana soruyorsanız bence her şey bitti.
9: Ve devam ediyoruz efendim. Bir kez de Avrupa ile ilişkileri konuşacağız son bölümde. Belçika Türkiye DEİK İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar bizimle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza.
11: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz.
9: Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi gündem NATO tabii ki. O tarafa dair açıklamaları takip ediyoruz. Evet. Özellikle ikili ilişkilerdeki açıklamalar dikkat çekiyor. NATO'nun geleceğine dair açıklamalar dikkat çekiyor ama öte yandan hani şöyle bir baktığımızda aslında bir yandan ABD tarafından işte F-35'leri konuşuyoruz. Trump'ın söylediği Katsa yaptırımlarının kalkacağı mesajları var. Öte yandan Avrupa tarafında işte Fransa Başbakanı Macron Türkiye'ye İtalyan-Fransız ortak yapımı füze rampalarının yerleştirilmesi konusunda bir hamle yapabileceğini söyledi. Dolayısıyla ikili ilişkiler açısından baktığımızda hani genel olarak çıkan çıktılar çok da pozitif olmasa da özellikle savaş dönemine dair ikili ilişkiler açısında bir miktar daha pozitif haber akışlarının olduğu bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla aslında iş dünyasının NATO'ya dair beklentileri ve mesajı ne diye baktığımızda sizin de aslında Avrupa İş Konseylerinin de DEİK'in bir mesajı vardı. O tarafla başlamak isterim. Aynı zamanda anlatılmak istenen Türkiye'nin ekonomik, teknolojik, diplomatik, kültürel bir güç olarak da kabul edilmesi gerektiğinde diyor. Evet. Batılı ortaklarımızın Türkiye'ye giderek bu daha geniş stratejik perspektiften bakmalarını umuyoruz diyor. Siz neler söylersiniz? Türkiye'nin şu anki konumunu konuşarak başlayalım. Çünkü aslında jeopolitik dengelerin bir hayli değiştiği bir ortamdan geçiyoruz.
11: Evet. Ben de bu sözlerinize katılarak yine DEİK'in mesajı doğrultusunda NATO bu zirve sadece bir güvenlik ve teknoloji zirvesi değil, aynı zamanda ileriki ihracat hamlelerimize, stratejik ortaklıklara ve diğer işbirliği fırsatlarına yol açacak düşünüyorum. Bu anlamda da, yani bu doğrultuda da yine 50 milyar dolarlık zaten bir savunma sanayiyle ilgili anlaşmalar var. Dolayısıyla bizim bu diplomatik misyon, NATO'nun bu savunma ve güvenliği dışında bize çok büyük bir yol açacağı kanaatindeyim.
9: Mustafa Bey, şimdi biraz Avrupa tarafına odaklanmak gerekirse uzun zamandır birçok ticaret anlaşmasını konuşuyoruz. Avrupa evet. tarafından gerçekleştiren, Türkiye dışından bahsediyorum. İşte Hindistan'la anlaşmasını konuşuyoruz, Made in Europe'u konuşuyoruz. Öte yandan Mercosur'u çokça konuştuk. Sanayici de bunların aslında Türkiye'ye olan, Türk sanayisine olan etkileri konusunda bir hayli endişeli günlerden ve dönemlerden geçiyor. İşte son olarak baktığımızda burada işte mesela geçtiğimiz günlerde Veysel Yayan konuğumdu. Orada 1 Temmuz itibariyle özellikle çelik demir sektörüne yapılan kotalarla beraber o tarafta ayrıca sektörel sıkıntılarında olduğunu biliyoruz. Ama şöyle genel anlamda baktığımızda sanayicinin en çok beklentisinden bir tanesi gümrük birliğinin güncellenmesi konusu. Dolayısıyla kritik öneme sahip olduğu için bir bu tarafı sorarak başlamak isterim size. Hani bu anlamda DEİK Avrupa İş Konseyi'nin de yaptığı çalışmaları biliyoruz. Açık bir mektup da yayınlanmıştı evet. Financial evet. Times'ta. Onu da hatırlatmakta fayda var. Hem o tarafın yaptığı çalışmaları soracağım hem de Belçika İş Konseyi olarak siz neler yapıyorsunuz o tarafa da değinelim.
11: İlk önce o Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalardan bahsedeyim. Bizim 31 Ocak'ta bildiğiniz üzere Financial Times'ta bir mektup yayınlandı. Ve bu diğer Belçika ve Fransa takip etti. Biz de Belçika'nın en büyük taşıdığı gazetesine bu mektubu yayınladık. Bu Avrupa Birliği ile ilgili bizim Avrupa'da olmamız gerektiğini bildiren bir mektuptu. Yaklaşık 35 Avrupa Bölge Başkanı imzasıyla, Mehmet Ali Yalçın da başkanımızın da önderliğiyle bu şeyi yaptık. Gerçekten çok iyi sonuçlar aldık. Buna büyükelçilerimiz hepsi katkı sağladılar. Mesela ben Belçika Büyükelçimizden de örnek vermek gerekirse ve Dışişleri Bakanı Kraliçe ile beraber geldiğinde bu son derece faydalı bir organizasyon, faydalı bir gelişme oldu. Diğer yandan Made in Europe konusunda da Sayın Bakanımızın da girişimleriyle Made in Europe anlaşması tamamıyla bizim lehimiz olarak, yani Türkiye'nin de Made in Europe'da içinde kalması şeklinde tezahür etti. Dolayısıyla bu da bizim için iyi bir gelişme. Daha komisyonda gerçi bu onaylanacak
9: tam
11: ama
9: onaylanmadı, evet.
11: Evet, ilk olarak böyle bir sevindirici gelişme. Daha doğrusu onların Hindistan'ın Made in Europe'a dahil edilmesi tabii ki bize bir dezavantaj gibi gözükse de ama biz Made in Europe'un içinde kalacağız.
9: İçinde kalmamız evet. Yine de olumlu kesinlikle. Bir gelişme diyorsunuz. Evet. Şimdi peki şöyle bir baktığımızda mesela Türkiye'nin Belçika'yla ihracatı, ithalatı, ticaret hacmi ne kadar diye baktığımızda neler söylersiniz? Bir yandan da Mehmet Ali Yalçın da dediğiniz için söylüyorum. Kendisi de hep şunu söylüyor. Aslında Avrupa'nın bizim Avrupa'ya olduğumuzdan daha çok bize ihtiyacı var.
11: Kesinlikle.
9: Bu noktada katılır mısınız? Bunu birazcık aslında ticaret rakamları üzerinden de değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum.
11: Kesinlikle. Belçika ile başlayalım. Belçika ile Türkiye arasında aslında güçlü ve dengeli ilerleyen bir ticaret hacmi var. 9 milyar euro şu andaki ticaret hacmimiz. Ancak bunu biz 15 milyar euro seviyelerini çıkarma gibi bir hedefimiz var. Tabii Belçika çok stratejik bir ülke. Küçük bir ülke olmasına rağmen kendisi Avrupa Birliği'nin başkenti olması dolayısıyla bize orası kapılarını açıyor. Yani diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle. Dolayısıyla böyle bir stratejik bir önemi var. Onun için Belçika ile olan ticaret her türlü Türkiye'nin bütün ülkelerle olan ticaretine yansıyor. Bu yüzden çok önemli. Hı hı. Bizim 15 milyar euro hedefimiz var ama bunu daha da geliştirmeye çalışacağız.
9: Peki bu anlamda aslında biraz daha yaptığınız çalışmalara odaklanalım mı? Aslında Belçika İş Konseyi olarak da neler yapıyorsunuz?
11: Şimdi esasında onun öncesinde bir kraliçenin gelişiyle ilgili bir şeyler söylemek isterim.
9: Tabii tabii, ona da değinmek isterim. Yani aslında orada hem kraliçenin gelmesini gördük, buraya bir çıkartma yaptılar. Hı-hı. Hani onun da değerlendirmesini elbette almak isterim sizden. Hı-hı.
11: 2012 yılında Kraliçe Matilde, o zaman prensesti kendisi, Türkiye'yi ziyaret etmiş. 2026 yılında, bu yıl ama tabii ki çok farklı bir şekilde ziyaret bu şu anlamda. Yani bütün bakanlar ve iş adamları, 400'e yakın iş adamı. Dolayısıyla böyle büyüklükte bir ölçekte ziyaret tabii ki bizim için Türkiye'ye verilen önemin bir göstergesi. Burada çok büyük anlaşmalar yapıldı. 40'a yakın anlaşma yapıldı.
9: Yeni ticaret anlaşması. Evet. Evet.
11: Büyükelçimiz Hendrik van der Velde de çok iyi ilişkilerimiz var. Kendisi de zaten önümüzdeki bu peyderpey anlaşmaları açıklıyorlar. Dolayısıyla bu bize çok büyük bir fayda sağladı. Biz de şimdi Belçika Konseyi olarak önümüzdeki Kasım ayında cevabi bir böyle bir gezi düzenleyeceğiz. Bir iş gezisi. Bu iş gezisinde de aynı zamanda çok büyük bir iş adamları ve grubu var. Aynı zamanda bakanımız da herhalde, onu da davet edeceğiz kendisini de. Ve nitekim oradaki Brüksel Başbakanı ve Ticaret Bakanları ile katılımlı, geniş katılımlı bir toplantı olacak. Onun öncesinde de 13 Ekim'de Avrupa Birliği sürecine yönelik, bu müzakerelere yönelik destekleme amaçlı bir toplantımız olacak. O da Edmund Sarayı'nda. Hı hı. O da business summit, büyük bir business summit olacak. Avrupalı büyük iş adamları ve bürokratlar, bakanların katılımıyla. O da çok büyük bir toplantı olacak. Bu arada yine Belçika İş Konseyi olarak hem burada yatırımlar hem orada yatırımları iki taraflı da onları kompoze etmeye çalışıyoruz. Umarım iyi bir şeyler yapacağız.
9: Şimdi yatırımlar kısmını ayrıca soracağım ama burada dirsek temasında bulunduğunuz iş dünyası Belçika tarafından, oradaki algının nasıl olduğunu da merak ediyorum. Çünkü aslında iş dünyası üzerinden de yürütülen bir süreç var. Gerek işte Gümrük Birliği tarafında, gerek de Avrupa Birliği'ne eğer ki üyelik olacaksa önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Gözlemlerinizi biraz aktarır mısınız bize?
11: Belçika tarafının bize çok pozitif yaklaşımları var. Yani hem ihracatçı, bizim ihracatçılar ve oradaki buradaki yatırımcılar açısından, ya diğer yapay zeka konusunda ve çip konusunda, mesela Aselsan konusuna örnek vereyim. Aselsan'la çok ciddi, IMEC diye bir Belçika firması var, çok ciddi iletişimleri var ve anlaşmalar yapıldı. 100 milyon dolar civarında ve bu ilerleyecek. Dolayısıyla diğer bir firmalar buraya gelmek için, yani bu kraliçenin gelişi dediğim gibi çok tetikledi. Dolayısıyla bunlar daha da zenginleşecek ve bize çok büyük bir katma değer katacak.
9: Peki yani Türkiye yatırımlarından birazcık bahsedelim o zaman Belçikalı şirketlerin, daha detaylandıralım o tarafı. Siz de dediniz ki heyetin 40'a yakın yeni ticaret anlaşması gerçekleştirdiği gündeme geldi. Dolayısıyla bunların detaylarında neler var ve bundan sonraki süreçte aslında bunun neye evrilmesini beklersiniz?
11: Bununla bu 40'a yakın anlaşmanın içinde savunma sanayi ağırlıklı olacak. Diğer lojistik, sağlık alanında çok büyük teknolojiler var. Çünkü yapay zeka veri merkezleri. Dolayısıyla bunların kapsayacak şekilde. Diğer gıda konusunda da biliyorsunuz Belçika'da aynı zamanda bir çikolata merkezli bir şeyde. Leonidas da tekrar Türkiye'ye dönüyor bu arada. Onun da geçenlerde böyle bir girişimi oldu. Dolayısıyla yani bu teknolojiler üstünden, yani bu sektörler üstünden yürüyecektir.
9: Farklı farklı sektörlerden evet. yatırımlar gelecek diyorsunuz. Peki bunun dışında da baktığımızda aslında Belçika üzerinde de konuşuyoruz ama Avrupa tarafını biraz daha konuşalım isterim. Şimdi Gümrük Birliği tarafını konuştuk ama hani bir miktarda aslında tam üyelik konusunda da ne beklediğinizi, ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Zira aslında orada hani bir miktar Avrupa İş Konseyi'nin de beklentisi tam üyelik olduğunu aslında biliyorum. Evet. Dolayısıyla oradaki sürece dair başka bir çalışma yürütülüyor mu veya yürütülecek mi bunların dışında?
11: Biz bu yaptığımız çalışmayla, biraz evvel bahsettim size, Avrupa Birliği ile ilgili yaptığımız mektupları çalışmasıyla bu devam edecek. Yani bu bir girişimi hızlandırma, bir katkı sunma amacını taşıyordu bu. Ve bu da iş dünyasının, bizim iş adamlarından oluşan ve konseylerin başkanlarından oluşan heyetin böyle bir çalışmasıydı. Ve buna çok pozitif tepkiler geldi, biraz evvel dediğim gibi. Hani başbakan, bakanlar, dışişleri bakanları ve büyükelçiler düzeyinde. Sizin burada kesinlikle Avrupa Birliği'ne girmeniz gerekiyor. Avrupa Birliği'nde olmanız gerekiyor. Ama tabii ki bu süreç tamamıyla hani bu komisyonlarda bitmiyor. Tamamıyla bu siyasi bir karar. Ama biz buna büyük bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah bizim de hedefimiz, inancımız Avrupa Birliği'nde olmak.
9: Yani hem o taraf hem de işte Gümrük Birliği tarafında geçenlerde Mehmet Şimşek'in de açıklamaları evet. vardı. Kendisi dedi ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu teknik bir güncelleme değil, artık stratejik bir gereklilik. Evet. Yani bunun olup olmaması, Avrupa Birliği konusu ayrı, Gümrük Birliği konusu güncellemesi ayrı, bize ne katıp ne kaybettireceği konusunda biraz daha şöyle bir çerçeveyi çizecek olsak neler söylersiniz? Yani ne kadar kritik önemde Gümrük Birliği meselesi?
11: Şimdi bu Made in Europe konusuyla alakalı zaten bir Gümrük Birliği meselesi. Made in Europe konusunda da zaten şu anda biz hemen hemen o girmiş durumdayız. Yani komisyonunda
9: artık kesin gözüyle bakabilir miyiz?
11: Bence de bakabiliriz. Çünkü bütün şeyler o yönde, tepkiler. Biz de çok yakından takip ediyoruz. Zaten bu Gümrük Birliği'nin Made in Europe'de diğer Avrupa Birliği'ye girmemizin de bir parçası. Yani hepsi birbirini tetikleyen süreçler. Dolayısıyla ben orada tamamıyla olmuş gibi bakıyorum.
9: Yani artık bundan sonrasında ekstra bir gereklilik
11: evet,
9: olmayacak. Oradaki ticaret tarafında bir kaybımız olmayacağını
11: kesinlikle,
9: anlamamız gerekiyor.
11: Ben de öyle. Çünkü
9: birlikte.
11: Yani geçmişten bugüne düşünecek olursak tamamıyla Türkiye Avrupa'nın bir parçası, partneri, vazgeçilmez bir parçası. Dolayısıyla bunu hep deklare ediyorlar zaten. Gerekli liderler olsun, yetkililer olsun. O yüzden ben yani bunu kesinlikle pozitif bakıyorum.
9: Peki sektörel anlamda baktığınızda da orada da dedim ya bazı sektörlerde hı. özellikle getirilen kotalarla birlikte yaşanan
11: otomotiv sektörü
9: evet otomotiv sektöründen bahsediyorum, demir çelik sektöründen hı. bahsediyorum. Bunlara dair ekstra bir çözüm gelebilir mi, yani o taraflarda başka adımlar atılabilir mi daha sektörel bazı baktığımızda da?
11: Olumlu, olumsuz yönde mi demek istiyorsunuz?
9: Olumlu, olumsuz yönde. Bundan sonraki süreçte yeni aslında o taraflarda bir iyileşme görülmüyor manasında
11: evet.
9: soruyorum.
11: Şimdi bizim Türkiye olarak %60 ihracatımız Avrupa ile. Bu da otomotiv sektöründe zaten büyük bir şeyi var. Bunun büyük bir bölümü otomotiv hı hı. sektöründe. Dolayısıyla Avrupa'nın bu yönde ben kesinlikle olumsuz bir şey olarak beklemiyorum. Kesinlikle yani bunda bizim tarafımızdan olabilecek herhangi bir şey söz konusu olmayacaktır.
9: Peki pozitif beklentilerinizle kapatıyoruz kesinlikle. O zaman programı. Belçika Türkiye'de İlk İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ve bir haberimizle noktalayacağız efendim bugün 60 dakikayı. Sıfır Atık Vakfı ile UNICEF Türkiye arasında çocuk odaklı iklim eylemi için işbirliği anlaşması yapıldı. İşbirliği çocukların ve gençlerin çevresel sürdürülebilirlik ile iklim eylemi alanındaki bilgi, farkındalık ve katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Detayları izleyerek noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
12: Sıfır Atık Vakfı ile UNICEF Türkiye arasında çocuk odaklı iklim eylemi için işbirliği anlaşması yapıldı. İşbirliği çocukların ve gençlerin çevresel sürdürülebilirlikle iklim eylemi alanındaki bilgi, farkındalık ve katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş'la UNICEF Türkiye temsilcisi Paolo Marchi tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla iki kurum çocuk hakları perspektifiyle çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel okuryazarlığın geliştirilmesi ve çocukların iklim politikalarına etkin katılımını destekleyecek ortak çalışmalar yürütecek.
13: Çocuklar bizim için çok önemli. Geleceğimiz, bugünümüz. Bu bağlamda UNICEF'le beraber dünya çocukları için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda sıfır atık, çevre ve iklimle alakalı eğitim programları geliştiriyoruz. Onları dünyadaki dezavantajlı ülkelerde kullanıma sunacağız ve çocukları

0: daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmalar yapacağız dünya genelinde UNICEF'le beraber. Yine biliyorsunuz bu yıl COP31'de Türkiye ev sahipliği yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye iklim ve çevre konularında da güçlü ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de düzenlenecek olan COP31'de biz iş dünyasını tam anlamıyla sürece dahil ediyoruz ve yapmış olduğumuz çalışmalarla beraber İstanbul'u sıfır atık çalışmalarını başkenti yapmak istiyoruz.
1: UNICEF Türkiye temsilcisi Paolo Marchi, işbirliğinin kapsamı ve özellikle COP31 sürecinde çocukların iklim gündemindeki rolünü güçlendirmeye yönelik ortak hedeflerin önemine vurgu yaptı.
2: Bu benzersiz bir fırsat çünkü biz iki güçlü kuruluşuz ve ikimiz de güçlü yanlarımızla geliyoruz ve bu güçlerimizi birbirimizin gücüyle birleştirerek çocukların ve gençlerin iklim değişikliği ve sıfır atık konusundaki tartışmaların merkezinde odağında olmasını sağlayabiliriz. Türkiye'de çok çok şanslıyız çünkü inanılmaz yetenekli bir genç grup ve kuşağa sahibiz. Onların güçlü fikirleri, görüşleri ve iklim değişikliğinin etkilerine daha iyi uyum sağlayabilmemiz için çözümleri var ve biz onların sesine kulak vermeliyiz.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Her çarşamba akşamı olduğu gibi sevgili Hakan Güldağ ve bu akşam değerli hocamız Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan'la birlikteyiz. Oral hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok memnun olduk sizi gördüğümüze.
2: Evet,
1: aramızda.
2: Akşam yayını uzun süredir gelmemiştim.
1: Evet, evet ama Oral hocam gençleşiyor vallahi Hakan Bey. Bilmiyorum ne dersiniz?
2: Hakan Bey
3: %100 katılıyorum.
1: Vallahi billahi.
3: Ben de bir iki kere hocamla birlikte bazı toplantılarda bir arada olduk iş dünyasında. Orada da başkaları da zaten bunu ifade
1: öyle
3: ediyorlar.
1: Öyle mi? Ben epeydir evet, görmüyordum hocamı. Bayağı
3: hem fit.
1: Fit yani.
3: Aynen öyle. Öyle.
1: Maşallah.
2: Oturduğumuz yerde spor yapıyoruz.
1: Hocam diyor ki çok spor yapmak istiyorum. Bu isteğim beni dinç tutuyor. Güzel bir bakış açısı. FOMC tutanakları geldi bu arada. Çoğunluk yüksek enflasyonun beklentileri etkileme riski olduğu görüşündeymiş. Bu biliyorsunuz toplantı Kevin Warsh'un başkan olarak ilk toplantısıydı. Birçok yeni şey söylemişti. Verdiği demeçler sonrasında da aslında enflasyonla ilgili Fed'in beklentilerinin nasıl şekilleneceğine dair böyle yön gösteren türde değildi. Şimdi bakıyoruz çoğunluğun Fed içerisinde yüksek enflasyonun beklentileri etkileme riski olduğu görüşündelermiş. Konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Ben tutanaklardan notlar geldikçe sizlerle paylaşacağım. Zira bir başka gündem maddesi de bu İran'a olan yaptırımların işte tekrar devreye girme olasılığı, İran-Amerika arasındaki gerginliğin tekrar başlama ihtimali, petrol fiyatları da bir miktar yükseldi. Bu nereye evrilebilir? Fed açısından da, dünyanın geri kalanı açısından da önemli. Diğer yandan en çok belirtilen olasılık enflasyonun yapay zeka nedeniyle yüksek seyredebileceği olmuş. Yine FOMC tutanaklarından notlar böyle. Madem tutanaklar geldi, aslında buradan şöyle kısacık bir girizgah yapalım. Oral hocam, mesela sizin değerlendirmelerinizi almak isterim. Biz konuşuyoruz sürekli ama özellikle yeni başkanla birlikte yeni bir Fed göreceğiz diye konuşuyoruz. Bu ilk toplantı son derece değişikti. Bir evet. Kere çok kısaydı, mesaj netti. Sonrasında Kevin Warsh Fed'i yeniden inşa edecek adeta bazı planlarından bahsetti bize. Şimdi tutanaklarla da birlikte okuyunca ne görüyorsunuz?
2: Bir kere küresel anlamda Amerika Merkez Bankası savaş unsurunun ana araçlarından birisi olduğunu hiç ihmal etmiyor diye düşünüyorum. Yani bir bağımsızlık tam olarak yok ise Amerika'da merkez bankacılığında, bu tamamen Amerika'nın şu anki dünyadaki NATO içinde de gördüğümüz süreçlerdeki rolüyle çok ilintili diye değerlendiriyorum. Örneğin faizin planlı olarak kendileri tarafından yukarı doğru çekilme arzusu var ise o gene Amerika'ya yaramak üzere yapılacaktır. Yani şu anda da savaşa yeniden devam deme ihtimali yükseldi gibi duruyor. Bunun sinyalini de faizlerin hafif yukarı gitmesi de Amerika açısından paranın dünyadaki paranın çekilmesi anlamında da ciddi bir rolü olabilir diye düşünüyorum. Bir taraftan da Trump'ı dinliyorsunuz, işte $1 trilyon üzerinde yatırım yaptık ve bunun karşılığında alacağız anlamına geliyor bu. Yani bir yatırım yapıyoruz, karşılık bekliyoruz. Ama diğer ülkeler ise savunma sanayi yaptığı oranlarla, paylarla ancak kendilerini korumayla falan uğraşabilecekler. Ona daha sonra da girerim ama şu anki tutanaklardaki görünenlerle verilerin de ifade ettiği uzun vadeli tahvillerdeki satış faizleri hafif yukarı seyrettiriyor. Belki ekranlarda izliyorlar zaten izleyiciler. Eş anlı olarak da tutanaklar bunu söylüyor. Yani enflasyon beklentileri orta uzun vadede bir tık yukarı doğru attı. Biz de bunu fiyatladık. Dolayısıyla kısa vadede bunu yukarı doğru biz de artırarak mı eşlik etmeliyiz? Enflasyon kaygısını kontrol altında tutabilmek için. Yoksa ekonomik büyümeye geçmeyi Trump'ın da istediği gibi önceden de beni o yüzden oraya atıyordu diye düşünüp de o tutanakların baş aktörü faizi indirmeyi mi düşünmeye devam etmeli? Bence biraz şu an ortada kaldılar. İzlemede olacaklar ama şu anki görüntü maalesef biraz daha petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine devam edeceğini de alıyorum bu tutanaklardan. Bunu öngörü olarak içine koyuyorlar gibi düşünüyorum. Dolayısıyla tutanaklar bize sadece basit anlamda bir faiz patikası göstermiyor. Amerika'nın küresel anlamdaki isteklerini yansıttı gibi düşünüyorum.
1: Siz ne dersiniz Hakan Beyciğim? Yani şimdi bu savaşın yeniden başlama ihtimali var mı? Yani geriye bir dönüş ihtimali var mı? Çünkü yani zaten zor kabul ettik biz bunun bitme durumunu. Ve şimdi tekrar bir gerisin geriye dönüş olursa bir daha bunun altından kalkmak çok kolay olmayacak herhalde. Ne dersiniz?
3: Yani kesinlikle öyle olur. Yani bir kere bütün dünyada enflasyonu ciddi şekilde ivmelendiriyor. Birçok ülke enerjide dışa bağımlılık yaşıyor. Türkiye'de dahil olmak üzere. Bunlar ister istemez çok olumsuz etkilenecektir. Kimsenin pek de arzu ettiği bir durum değil. Öte yandan Trump yok canım öyle olmaz diyor. Savaş yeniden çıkmaz diyor.
2: Diyor.
1: Ama petrol fiyatları da tekrar düşecek. Arz diyor, fazlası var diyor.
3: Arz fazlası var. Zaten petrol fiyatlarının da çıkmaması lazım diyor.
2: Hep beraberiz NATO'dayız ama diyor biz en güçlüyüz diyor.
1: Çok şeyler söylüyor. Şey
3: yani görünen o ki Trump bunu bir yani Amerika tarafı şöyle değerlendiriyor. Yani İran aslında zaten söylüyor da füzesi de kalmadı, gücü de bitti zaten diyor. Bu işi anlaşacaklar ama ayak duruyorlar. Ayak diredikçe bazı eylemlerde bulunuyorlar. O eylemleri de biz de misliyle karşılık veriyoruz diyor. Yani bu kadardan ibaret. Yani savaş tekrar çıkar havasında değil. Ama yarın öbür gün biz yeniden ezeceğiz filan da diyebilir mi? Diyebilir. Hiç kimse de şaşırmaz. Biraz acaba NATO toplantısının Ankara yani Ankara zirvesinin bu kadar Orta Doğu İran'a yakın, Rusya'ya yakın olması bu olayları biraz sinyal etkisi de taşıyor mu diye tartışmalar var ama...

0: Öte yandan IMF'de işte bugün yaptığı bir takım projeksiyonlarını paylaştılar. Savaşın uzayabileceği yönünde bir görüş bildirdi. Sonuçta IMF'de zaten Amerika'nın da içinde yer aldığı çok uluslu bir yapı, dünya ekonomisinde çok yakından takip ediyor. Yani bence risk var. Risk olmadığını söylemek doğru değil. Ama bu riskin çok yüksek olduğunu şu anda yani belirtecek de fazla elimizde bir gösterge yok. Yani bence de bir parça bu pazarlıklar üzerinden giden bir itiş kakış var. Zaten bu işin bu kadar uzayan, bu kadar gelgiti olan bir sürecin, yani 28 Şubat'tan bu ateşkese kadar olan süreç çok gelgitliydi. Evet. Bu şimdi hani bir tür anlaşmaya, mutabakata gidecek olan sürecin de böyle bir anda, deyimi mazur görün ama, tereyağından kıl çeker gibi olması da çok akla yatkın değil. Öte yandan Fed'in bu tutanaklarına bakınca, şimdi Fed başka birçok merkez bankasına göre fiyat istikrarının yanı sıra istihdamı da kendi odağına koymuş, onu da bir şekilde hedefleyen, orayı da kendi politikaları açısından hep gözeten bir yapıya sahip. Şimdi ne diyorlar? Enflasyonda, yani üyelerin çoğunluğu, açık piyasa komitesi üyelerinin çoğu enflasyonun önümüzdeki süreçte risk oluşturacağını düşünüyor. Aynı zamanda istihdam tarafında da istikrarlı olacağını düşünüyor. Yakın vadede en azından böyle olacağını düşünüyor. Büyüme tarafında da bakıyoruz. Yani işte IMF'nin de rakamlarına bakınca Avrupa'nın büyümesi azaltıldı, düşürüldü, aşağı çekildi. Amerika'nınki bir parça yukarıya çıktı. Belki de hocamın söylediği gibi 1 trilyon dolarlık filan savunma harcamalarının da bunda etkisi var. Daha da arttırmak istiyor. 1,5 trilyona çıkartmak istiyor. Kongre'den onay bekliyor. Evet. İşte bugünkü Ankara zirvesinden de çıkan sonuçlar, yapılan anlaşmalara falan da bakacak olursak havada bu yönde zaten. Aynen. Yani ve herkes birbirine taleplerde bulunuyor. Devletlerin taleplerini karşılamakta zorlandığını söyleyen silah üreticileri var. İşte Raytheon, bu Amerikalı yeni drone sisteminin 40 kat arttırdığını, sistemi büyüttüğünü açıkladı. Saab, İsveçli Saab, Almanya'ya yeni bir savunma sanayi üzerine bir fabrika kuracağını açıkladı. İşte Genel Sekreter Rutte sürekli para gelecek, merak etmeyin, para bol, buraya para yatırılacak, burası büyüyecek diyor. Yani böyle baktığımız zaman bunların da etkisiyle öncelikle belki hatta Avrupa bile, Almanya dahi kendi ekonomik büyümesindeki zayıflığı savunma sanayiyle aşabilir miyim hesaplarını yaptığı bir ortamda, yani Fed'i bu süreçte Fed'i faiz indirimine zorlayan bir ortam yok. Büyümede işler tıkırında. Evet. Bakınca istihdam tarafında büyük bir sıkıntı yok. Amerika zaten birçok sanayiyi kendi içine çekme çabası içerisinde, üretimini yürütmeye çalışıyor. Geçen hafta da konuşmuştuk hatırlarsanız, Besant'in bu yeni politikalarını. Evet, o doğru. Politikalar üzerinden öne çıkarttığı, biz Hamilton'ın yolundayız, Alexander Hamilton'ın yolundayız ve her ülkenin kendi sanayisine sahip olması lazım ve bu sanayilerin sayısının artması lazım diye bir yaklaşımları vardı. İstihdam tarafında büyük sorun olmayacaksa, enflasyonda baş kaldırma ya da eğilim yukarıda kalma yönündeyse, faiz arttırımını değilse de indirimini de beklemek zor artık Fed'den bir süre daha. Ben öyle anlıyorum.
1: Öyle anlıyorsunuz. Peki. Şimdi NATO zirvesi 36. kez düzenlendi. Ankara, Türkiye ev sahipliği yaptı zirveye. Dün ve bugün devam etti. Tabii işin magazin boyutunu çok güzel herkesler takip etmiştir. Karşılamalar, yemekler, törenler vesaire. Ama Tabii NATO içerisinde aslında bu son derece kritik bir zirveydi, öyle değil mi? Yani nihayetinde Amerika'nın...

0: Avrupa'yı tehdit ettiği, ben yoksam Amerika yoksa NATO hiçbir şey sıfır dediği, diğer yandan işte Ukrayna meselesinin gündemde olduğu, birçok böyle kritik unsurun bir arada olduğu bir dönemde, hatta bir sonraki NATO zirvesini yapmasak mı diye konuşmalar da yapılmış bu toplantıda. Ama bildiriye baktığımızda orada 50 milyar değil mi, şöyle bakıyorum,
1: 50 milyar dolarlık
0: evet, bir anlaşma sağlandığı söyleniyor ve biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi savunma harcamaları burada ağırlıklı, işte yatırımların ihtiyaç duyulan kabiliyetleri sağlarken savunma sanayi ve dayanıklılığı da güçlendireceğine işaret ediyorlar bu 50 milyar dolarlık yatırım tarafında. Şimdi Oral Hocam, biz evet, Türkiye olarak aslında bu NATO zirvesinden birçok beklenti içerisindeydik. Birincisi tabii Başkan Trump'ın Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye-ABD arasındaki problemli konuların çözüme kavuşturulması. İşte F-35 meselesi böyle. Diğer yandan işte bu savunma sanayine Avrupa'nın da yatırımlarını hesap ediyorsak eğer, söylüyorlarsa, biz de bu tedarik zincirinin içerisinde nasıl yer alabiliriz? Acaba arka planda, ki savunma sanayinde oldukça kuvvetliyiz ve hali hazırda da Avrupa ile iş yapıyoruz, ama daha fazla anlaşma yapılabilir mi? Şimdi gördüğümüz, en son Trump gider ayak bizi üzdü. Dedi ki F-35 konusunda henüz kararımı vermedi. Kafam net değil dedi, Türkçe mealiyle söylediği şey. Ama buradayken çok olumlu konuşmuştu. Bu katsa meselesiyle ilgili orayı çözeceğim dedi. O da güzel haber. Ama acaba umduğumuzu bulduk mu? Ya da bunu bugünden söylemek erken mi? Ne düşünüyorsunuz? NATO'dan, NATO zirvesinden Türkiye için sizce ne çıktı?
2: Bir kere Türkiye dev bir dünya şirketine sahip oldu. 10 senelik mazisine baktığımda ben kendim de bizzat yönetiminde bulundum. Aselsan 2014-16 döneminde. Sonrasında bizim dönemimizde özellikle Mustafa Şeker Bey vardı başkan. Sonra Haluk Hoca, Haluk Görgün şu an savunma sanayi başkanı. Bugüne doğru bakıyorum 2,5-3 milyar dolardan 50 milyar dolara doğru piyasa değeri ulaşmış bir Aselsan. Kendisinin ulaşması değil, etrafına da, tedarik zincirine de muazzam bir iş hacmi oluştu. Bugüne geldiniz, NATO toplantısı Türkiye'de yapılıyor. Tüm dünyanın gözü üzerinizde ve hemen hemen de sorunsuz bir şekilde gidebiliyor. Bu bir kere büyük bir marka değeri. Yani bugüne kadarki yapılanların bir neticesi kabul edilebilir, ama esas bundan sonrakiler için de çok ciddi artıları olabileceğini bir kere yazmamız gerekiyor. Diğer tarafta şunu görüyorum. Biz bütçemizde %3,5'lara ulaşmak istiyoruz 2030'a doğru. Ama Amerika işte %5'lerde. Hayır, Amerika'nın %5'iyle bizim kendi millilerimizin %3,5 diye baktınız mı? Makas çok büyük. Hı hı. Yani bizim galiba 25-30 milyar dolarsa diyelim yıllık. İşte Amerika 1 trilyon dolar. Şimdi bu burada bir dünyada ciddi bir süreç var. Yani bir durum var. Bir tarafta NATO diye bakın. Amerika işte 1.4-1.5 trilyonun 1 trilyon olmuş olsa, ama toplamda 1.5 trilyon varsaysak NATO grubu. Hı hı hı. Diğer tarafta pek de az değil. İşte Çin, Rusya, Kuzey Kore'si, bazı ülkeleri eklediğiniz zaman orası da neredeyse 1 trilyona doğru yaklaşıyor. Böyle bir atmosferde Türkiye, biz evet NATO'daki güçlü unsuruz ve bu NATO denen olayın en önemli zirvesini çok başarıyla yürütüyoruz ve bir numaralı ülkesi gibi görünen bu yatırımların Trump'la çok ciddi pozitif bir ilişki imajı verildi. Hı hı. Bir tek dediğiniz gibi gitti geldi gitti geldi gibi görünen meşhur S-35 konusu. Yani bunun arkasında başka pazarlıkların da olduğunu göz ardı etmeyelim. Yani Türkiye'den de bir şeyler isteniyor ki, hı hı, onları çok tam duyamamış olduğumuzu hissediyorum. Belki bazılarını devlet bilgisi olarak bilebiliyoruz, ama hani ona burada kamuda açıklanmadan girmek doğru olmayabilir onlara. Dolayısıyla Türkiye'nin de muhtemelen ciddi kazanımları var. Yani sadece bizim alacağımız bir şeye odaklanmamakta fayda var. Oraya doğru önemli bir takım pazarlıkların olduğunu zannediyorum. Hı hı. Ha bu konuyu ne bozmuş gibi görünüyor Hakan Bey. Sanki İsrail'le de bir takım görüşmeler oluyor. Trump aynı anda o tarafın tepkilerine de bakıyor. Yani bu iş öyle iki kişi görüştü bitti olmuyor demek ki. Bir üçüncü kişi oluyor. İşte İspanya tarafı başka bir boyutta. Ben işte İspanya'ya

0: Ben Türkiye olarak alınabileceğin, yapılabileceğin en iyisinin olabildiğine inanıyorum. Yani şu anda siz o sadece o dönüş anında tam kararımı vermedim. Demek ki bir şey daha bizimle ilgili başka bir konu daha çözülmemiş noktada kaldı. O yüzden o kararı verdirtme için biz de hızlı adım atmamışız olabilir. Öyle özetleyeyim.
1: Peki siz nasıl değerlendirdiniz Hakan Beyciğim?
2: Şimdi ya tabii çeşitli katmanları ve boyutları var. Yani bir S-400 diye bir konu var. Evet. Kağıtsa yatırım şeyleri, yaptırımları. Hani iki ağlı olduğu için iki kağıtsa diyorum.
1: Kağıtsa, evet.
2: Evet. Sonuçta Amerika'nın hasımları filan diye başlayan bir hikaye.
1: Evet.
2: Amerika'nın hasımları dediği de aslında Rusya, Kuzey Kore ve İran'la deyim yerindeyse iş tutan, işbirliği yapan ülkeler kastediliyor ya da evet, kurum yerler kastediliyor. Şimdi S-400 burada bir şey gibi, yani bir şekilde çözülmesi gereken bir konu. Artık üçüncü bir ülkeye mi verilecek, ama o bizim burada durduğu sürece zaten Trump'ın ben bunları yapacağım demesi mümkün değil. Kongre filan da zaten şey yapmaz.
1: Tabii.
2: İzin vermez. Kaldı ki bu iş çok uzar da 2026 Kasım'ındaki seçimlerin ertesine giderse, valla bu konuda bir takım adımlar atılsa bile demokratların, yani şu andaki en azından projeksiyonlara bakarsak demokratların bir hayli güçlü biçimde ya da en azından çoğunluğu oluşturacakları, çünkü üçte biri yenilenecek.
1: Evet.
2: Trump'ın yani bir yenilgi alması da bekleniyor. Ağır mı olur, olmaz mı bilmiyoruz, ama en azından şu andaki Amerika'daki şeyler bu yönde. Yaklaşımlar bu yönde. Hatta Cumhuriyetçi Parti içinde bile, hocam çok daha yakından takip ediyordur, bir sıkıntı var. Yani neokonlarla evangelistler arasında bir şey var, bir çekişme var ve bazı önemli neokon liderleri Trump'ın yanından çekilmeye başladı. Çünkü evangelistler diyor ki İsrail'in güvenliği bir numaradır, biz bundan vazgeçemeyiz. Evet. Öbür tarafta neokonlar da diyor ki ya bu iş artık İsrail'e bu kadar destek, Amerika'nın kendi içinde de Cumhuriyetçi Parti'ye destek şey veriyor, zarar vermeye başladı. Buradan vazgeçilmesi lazım ve ortada ne neokon ne de evangelist gibi, yani onlarla birlikte görünmekle beraber bir de Vance diye bir olay var. Onun da bir takım ağırlıkları öne çıkmaya başladı. Şimdi Trump'la arasında da biraz böyle sıkıntılar da önümüzdeki dönemde çıkabilir yönünde yorumlar var. Yani New York Times, Wall Street Journal bunları yazıp çizmeye başladılar. Şimdi böyle bir ortamda 2026 Kasım'ından sonra bu işler ele alınacaksa, hani verdim kararımı, veremedim kararımı, hı hı, bu işler Türkiye açısından yani bir şeye dönmez. Yani bir öyle kolay bir karar yönüne dönmeyebilir.
1: Yani olacaksa Kasım'dan önce olması daha kolay olur.
2: Daha kolay olur. Çünkü şeyle belli ki Trump'la Erdoğan'ın zaten kendileri de söylüyorlar. Yani Trump en azından bunu ifade ediyor. Vücut kimyaları tutuyor.
1: Evet.
2: Kimyasal kim, yani birbirlerini de takdir ediyorlar.
1: Hı hı.
2: Yani öyle görünüyor. Yani sürekli övmek artık, mesela Trump tarafından gelen bu sürekli övgüler, Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanlığı'nın da bu yönde yaklaşımları, her seferinde dostum diye hitap etmesi, bunlar işi belki kolaylaştıracak konular.
1: Tabii.
2: Bunlar da yani tabii ki büyük resim, devletlerin çıkarları, bunlar ön plandadır, ama bu türde işte işleri kolaylaştıran konular var. Burada hızlı adım atılırsa belki bunların bazıları geride kalabilir. Trump çünkü ilk basın toplantısında bir hayli olumlu mesajlar verdi. Hocamın dediği gibi, yani Türkiye'nin daha bundan daha ileri bekleyebileceği muhtemelen diplomatik olarak da bir şey olmazdı. Ama şurası da doğru ki Türkiye'den ne isteniyor onu bilmiyoruz. Yani o hiç dile gelmedi. Bunlardan bir tanesi mutlaka S-400'dür, ama S-400'ün lafı bile geçmedi yani baktığınız zaman. Ve yaptırımlar kalkmalı falan gibi böyle bir çerçeve oldu. Benim gördüğüm ilk defa böyle 50 milyar dolarlık bir şey çıkıyor. Ya bu aslında NATO 3.0 yaklaşımını da biraz altını dolduran bir

0: gelişme oldu. Yani demek ki o NATO 3.0 teknolojiyle ilgili bu siparişlerin artacağı, özellikle Trump ve çevresini oluşturan, organik olarak oluşturan o teknoloji şirketlerinin, özellikle savunma sanayine dönük teknoloji şirketlerinin çok faydalanacağı ve NATO'nun bir tür kar kanalı, kar kapısı olacağı bir dönem, yeni bir NATO 3.0. Demek ki böyle bir teknoloji, yapay zeka filan üstünlük, eyvallah, ama bu bir takım yerlere de, bir takım adreslere de yarayacak belli ki. Bu da esas itibariyle Amerika'daki teknoloji şirketleri olacak gibi görünüyor. Bir de biliyorsunuz banka kuruluyor. Bir savunma, güvenlik ve direnç bankası. Adı da böyle. Direnç, dayanıklılık, neyse artık o nasıl tercüme ettiğinize göre değişebilir. Ama Kanada başını çekti. Belçika var işin içinde. Türkiye var işin içinde. Arnavutluk var. Çok değişik ülkeler var.
1: Evet.
0: Romanya var. Ukrayna var. Böyle bir 8-9 şeyden oluşan, ülkenin birliğinden oluşan ve savunma sanayi projelerini destekleyecek. Yani herkes bu alana giriyor. Onu söylemek için de, evet, vurgulamak için de söylüyorum bunu. Yani bunların da artık bu tür savunma sanayi projelerini, herhalde özellikle bu ülkelerde ortaya çıkacak savunma sanayinin ortak üretimleri, burası da öne çıkacak gibi görünüyor. Yani ortak işbirliği içinde üretimler. Çünkü bu %5'lik harcamalar, gayri safi yurt içi hasılanın %5'i kadar olan harcamalar, bizde işte 3,5 civarında, 40 milyar dolar gibi bir rakama ulaşıyor. Bunlar böyle hemen kolayca şey yapılabilecek, finanse edilecek konular da değil. Üstelik daha da önemlisi, üretim de yetmez.
1: Şimdi aslında buradan çok farklı olmayan ama ilintili bir rapora bağlamak isterim konuyu. UNCTAD'ın biliyorsunuz Uluslararası Ticaret, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın dünya yatırım raporuna. Aslında NATO'da sizin anlattığınız hikayenin aynını uluslararası yatırımcıların, küresel sermayenin yapmak hevesinde olduğunu, yatırımların ağırlıklı olarak teknoloji, işte yapay zekanın içerisinde bulunduğu, sürdürülebilirlik içinde, çevre konularının da olduğu alanlara ve daha ağırlıklı da gelişmiş ülkelere yönelik olduğunu özetle söylüyor. Detaylarına bakarız ama müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Bu arada giderken bugün ISO ihracat iklimi rakamları da açıklandı. Arkadaşlarım derlemişler, kısacık bir haber. Onu da birlikte izleyelim ve dönelim.
2: Mayıs ayında 50,3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, Haziran'da üst üste ikinci ay artarak 50,4'e yükseldi. Son veriyle birlikte ihracat pazarlarında genel talep koşullarında güçlenme eğilimi sınırlı da olsa 2,5 yıla ulaşmış oldu. Haziran'da en büyük 5 ihracat pazarlarının 3'ü, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'da üretim azaldı. ABD ve İtalya gibi diğer önemli ihracat pazarlarının ise büyüme kaydettiği gözlendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı aktivite artmayı sürdürdü. Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan'da üretim artışı kaydederken, anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler içerisinde iktisadi faaliyette en belirgin daralma Mısır'da gözlendi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi hakkında değerlendirmelerde bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, jeopolitik belirsizliklerin devam etmesine bağlı olarak Haziran ayında küresel talep koşullarının zayıf seyrini koruduğuna dikkat çekti. Bu durumun Türk imalat sanayi ihracatçılarının yıl ortasında yeni sipariş alma imkanlarını sınırladığını kaydeden Harker, bazı önemli ihracat pazarlarında üretimin Haziran'da azaldığı görüldü. İmalatçılar yılın ikinci yarısında daha istikrarlı bir uluslararası ortamın oluşmasını ve bunun daha fazla ihracat fırsatı yaratmasını umut ediyor, dedi.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza dişini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, değerli hocam Oral Erdoğan ve çok sevgili Hakan Güldağ'la kaldığımız yerden devam edelim. Birleşmiş Milletler'in raporundan, evet. Doğrudan yatırım raporundan bahsediyordum. Biraz önce Oral Hocam, Hakan Bey'in ifade ettiği üzere tıpkı NATO'da da dile getirildiği şekilde aslında uluslararası sermaye de bu alanlara yatırımın peşinde, öyle görünüyor. Evet. Daha teknoloji ağırlıklı içerisinde yapay zekanın, çiplerin, belki işte
2: bulut teknolojilerinin
1: olduğu. Savunma sanayi öncelikli bir şekilde, biraz içerisinde bu elektrifikasyon hikayesi de var, enerji tarafı da
2: çok
1: var.
2: Doğru.
1: Ve bunlarla birlikte yoğunlaşılan alanların da gelişmiş ülkeler olduğu görülüyor. Şimdi aslında her iki türlü de Türkiye için sıkıntı. Çünkü neden? Yani en çok ihtiyacımız olan doğrudan yatırım ve görüyoruz ki uluslararası yatırımcı teknolojinin peşinde ve belli bir gelişmişlik düzeyi arıyor. Acaba bu noktada Türkiye'nin nasıl bir yol haritasına ihtiyacı var bundan sonraki dönemde doğrudan yatırımları alabilmek, çekebilmek adına? Çünkü son yıllarda bu konuda epeyce bir geride kaldığımız da ortada.
3: Şimdi yani küresel iklim, bir tarafta Türkiye'de yatırımcı iklimini de çok konuşuyoruz. O küresel iklimde de sıkıntı var. Yani küresel iklim yabancıyı nereden çekecek? Mars'tan mı getirecek?
1: Yani bilmiyorum, Elon Musk oralara gidiyor, getirebilir.
3: Yani herhalde onun için çabalıyor. Az önce Türkiye'nin doğal olarak şu anda ana konusu 2 gündür F-35
1: meselesi, evet.
3: Gibi görünüyor ama perde arkasında da teknoloji yaratma konusuna değinmek istiyorum öncelikle.
1: Lütfen.
3: Çin 1990'lara doğru gelirken gemi inşa sanayinde çok çok küçük paya sahipti. Ana aktör Japonya, arkasından Güney Kore geliyordu. Japonya ile Kore'nin payı %60'ların belki üzerinde iken, işte o zamanlar biraz Amerika'sı vardı, Polonya vardı, işte başka ülkeler de vardı böyle, İtalya falan. 2007'lere doğru geldiğinizde Çin bu üçlünün ana parçası olmuş. Yani Çin, Güney Kore, Japonya. Hı hı. Sonra geldiğimiz bugün yeni kontratların %50'den fazlası Çin'de yapılıyor. Bundan kim rahatsız oldu? Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi oraya geliyoruz. Şimdi sivil dünyada muazzam bir teknoloji geliştiriyorsunuz veya yoğun bir üretim yapmayla gemi üretiyorsunuz. Ama bu size neyi öğretiyor? Savunma sanayinde de, donanmada da çok güçlü yatırım yapmanızı öğretiyor, başarıyorsunuz. Çin şu anda gemi tarafında, savunma sanayi anlamında diyorum, muazzam bir şekilde hamle yapmıştır. Yani bir tarafta 1 trilyon dolarlara ulaştım diyorsun ama onun ne derece vurucu olduğu da önemli. Ne kadar aktif olabilir savunma sanayine yaptığın yatırımın verimliliği. İşte o yüzden de ara sıra denemeler yapıyorlar ortalıkta. Yani bu da birilerine maalesef kıyamet oluyor.
1: Evet.
3: Şimdi böyle baktığınızda Türkiye'de şu biraz önceki rapor noktalarına değinildiğinde onu çıkarabiliyorum. Yani Türkiye'de gemi sanayinde özellikle sivil tarafta 2003-2004-2005'lerdeki hamlelerle de muazzam bir büyüme yakalıyor. Hatta dünyada gemi inşa üretiminde ilk 6-7'leri zorluyor. Sonrasında devreye savunma sanayi yatırımları giriyor. Şu anda 80'in üzerinde tersane var. Değer olarak baktığınızda önemli bir iş hacmi donanmaya yapılıyor. Veya onunla ilgili yatırımlar olarak yapılıyor. Savunma sanayi ayakta tutuyor gibi. Tabii onun dışında da bir takım niş piyasalarda gemi sanayi canlı ama bir de biraz da bakım onarım ve sökümde varız. Yat inşasında varız ama ana gemi sınıflarında biz pek yokuz. Olduğumuz yer savunma sanayi. Nereden geldi bu? İşte o geçmiş yıllardan, onlarca yıldan gelen o tecrübe oraya yaradı. Bunu değerlendirmeyi başarmamız gerekiyor. Şimdi biz tekstil sektörünü ihracatı yapamaz bir hale getirip de Türkiye'nin dışına kaçırtırsak, daha sonra sürekli biz dışarıdan almak zorunda kalmayacağız mı? Hani bunu illa Ricardo'nun söylemesi gerekmiyor yani. Yani daha ucuz satandan alırsın, değil mi? Sen ucuza üretiyorsan sen dünyaya satarsın. Eğer burada üretemiyorsa iş adamı da öğrenmiş başka yerde üretir. Dolayısıyla yabancı yatırımcının Türkiye'deki yatırım iklimini iyi düşünmek için maliyet karşılaştırmalarını iyi yapmamız lazım ve devletin özel sektörle beraber yürümeyi başarması gerekiyor. Şimdi dünyada bakıyorsunuz 35 trilyon dolarlık ticaret hacmi oluştu. Bunun her senede öyle böyle artarak devam edeceği görünüyor. Ve bunun %90'ı da deniz yoluyla taşınıyor. Dünya gayri safi toplam hasılasının 130 trilyon dolar aştığını görüyorsunuz. Yakın bir gelecekte 250 trilyona doğru gidecek. Bu hamleleri biz yapay zekada, dijitalleşmede yakalamazsak, 5G'yi çok yıllar sonra yakalarsak olmaz. Şu anda biz daha big data'yı edinemedik bu anlamda. Yani ben şeye çok üzülüyorum Hakan Bey, sizle de konuştuk diye hatırlıyorum. Ya evet. Biz yurt dışına giderken vize alacağız diye bütün sülalemizin dökümünü veriyoruz karşı tarafa.
1: Evet.
3: Ya bırakın hani vizeye para verdik, bir ay sürdü, 20 gün sürdü, aldık alamadık. İyi de her şeyimizi veriyoruz. Onlar aynı şekilde olmuyor. Bu nereye gidiyor? İleride teknoloji üretme demek artık bilgiye çok ulaşmak, onu not etmek, kaydetmek, analiz etmek demek. Biz bilgi toplamamız gerekiyor.
1: Hı hı.
3: Bu noktada belki teknolojiyi daha iyi yorumlamaya doğru geçilebilir. Yani sonuçta küresel iklim dedik mi, iklim konularına da gidiyor akıl ama buradaki tabii ki yatırımın cazip olup olmamasıyla ilgili. Bunu isterseniz sadece borsaya daha sonra geçebiliriz belki ama bir not düşeceğim.
1: Tabii buyurun.
3: Borsada sene 90-91, 92 civarları Tuncay Artun'u daha tanımıyorum eski borsa başkanı.
2: Allah rahmet
3: borsa,
2: eylesin.
3: Borsa konuları çalışıyorum. Türkiye'de yabancı yatırımcı yok. Tamam mı? Ben de Amerika'ya gittim. Türkiye'de olmayınca bu çalışmalar. Orada bir tez yazmayla uğraşıyorum filan. Yazdığım konuda da yabancı sermaye portföyünün şu kadar kısmını Türkiye'ye ayırırsa riski çok da artmadan getiri beklentisi rahat rahat yükselir gibi bir durum. Tuncay Bey bunu çok beğendi. Borsada işe başladım filan sonradan. Şimdi yabancı oranı %60'ları da geçmişti. Şimdi geldik geriye %30'lardayız. Demek ki yabancı iklimimizde bir sorunumuz var. Bunu toparlamamız gerekiyor. Ama bakıyorsunuz Morgan Stanley, işte bazı kurumlarla ilgili ciddi sıkıntılar konuşuluyor son 1-2 gündür. Türkiye'nin yatırım iklimiyle ilgili konuştuğunuzda böyle laflar, böyle durumlar yok. Endeksten çıkarabilirim, izlemeye alacağım vesaire. Hı hı. Nedir bu durum diye noktalamak istiyorum.
1: Peki sadece...
2: Ciddi bir durum.
3: Yatırım... Çok ciddi bir durum. Şu an Hakan Bey de bu işin içinde. Siz zaten hani
1: evet, sürekli gözlemliyorsunuz. Evet, MSCI'ın uyarılarından bahsediyorsunuz. Birkaç kere arka arkaya.
2: Üçüncü oldu.
1: Evet, üçüncü oldu. Ama çalışmaların da yapıldığı bir taraftan söyleniyor.
2: Evet.
1: Bir taraftan iyi bir aslında uyarı, yani bardağın dolu tarafını, dolu tarafından bakacak olursak,
3: doğru,
1: yapılması gerekenleri yapmamız açısından da önemli. Sorunu orada neyse çözmek adına SPK adımları atacak diye konuşuyoruz. Şimdi içerideki iklim, dışarıdaki iklim. Çok güzel söylediniz. İkisinde de problemler var. İşte biraz önce reklama gitmeden ISO'nun ihracat iklim endeksine
3: bir de o var,
1: baktık. %50,4. Tamam, yani genel olarak baktığımızda bir güçlenme var ama sınırlı. Çok sınırlı.
2: Evet.
1: Ve orada da böyle bir ihracat tarafının geneline baktığımızda böyle bir, hani kadınlar için konuşulur ya, iş hayatındaki kadınlar için cam tavan diye.
2: Evet.
1: Bir türlü aşamadığın o cam tavan sanki orada da oluşmuş gibi.
2: Evet.
1: Nasıl değerlendirmek lazım Hakan?
2: Yani şimdi tabii Avrupa bizim için çok önemli bu ihracat iklim tarafında, ikliminde baktığımız yer bizim Avrupa. Amerika biraz daha iyi bir performans gösteriyor. Şu sıralarda da zaten Amerika'ya dönük de bir şey de var. Bakıyorum ekonomi yönetimi de Amerika'ya ihracatı, bir şeyler göndermemizi filan daha fazla destekler nitelikte. Yani nasıl değerlendirmek lazım? Durum, ihracatçının çok destekleyici bir pozisyon yok.
1: Evet.
2: Ama tekstilde mesela son dönemde biraz bir hareketlilik oldu mu? Oldu. Daha önceden de konuşuyorduk.
1: Konuştuk, evet.
2: İşaretleri vardı. Şimdi rakamlara da yansımaya başladı. Ama miktar olarak hala biz iyi bir yerde değiliz. Yani bir önemli ölçüde emtia artışları, emtia fiyat artışları. Yani onun dışında artık bizim kurlar karşısında dayanmakta zorluk çeken ihracatçımızın, yani arkadaş 35 sent de olsa, 50 sent de olsa, 1 dolar da olsa bunun fiyatını yükseltmek durumundayım dendiğinde ama kabul gördüğünü de anlıyoruz kısmen. Diğer olarak patinaj yapmakla beraber hala olumlu bir yerdeyiz. Talebin artması, yani şimdi şöyle diyeyim. Ya mesela tekstil tarafından gene bakacak olursak tekstilciler bu işlere bayağı bir kafa yoruyorlar. Ya ne oluyor, ne bitiyor bu piyasada diye. Hani bizim ekonomi yönetimi de ya bu iş dış taleptir esas itibariyle. Talep güçlense zaten ihracat da gidecek ama talep yok diyor. İhracatçılar da bakıyor, özellikle tekstilciler. Bakıyorlar Avrupa'nın tekstil ithalatı son dönemde bizim onlara olan tekstil İhracatımız 30 milyar dolar kadar artmış. Yani azalmamış Avrupa'nın talebi. Ama çok da böyle büyük rakamlarla artmıyor. Orada bir şey var. Şimdi hocamın söylediğiyle de bağlantılı olarak söylersek, yani önümüzdeki dönemde tabii ki teknoloji tarafı işin kaymağını alacak. Yani bu finansmanın kaymağını da alacak. İhracat da sonuçta bir tür finansmanın da aktığı yere de bakmak lazım. Nereye finansman akıyorsa ihracatı da dış ticareti de demek ki o sektörler üzerinden dinamiğini görüyor olacağız. Fakat her şey tabii bir A sınıfı teknoloji işi değil. Yapay zeka üretme işi değil. Hı hı. Çip üretme işi değil.
1: Tabii.
2: Ya bunlar kesinlikle çok önemli. Keşke Türkiye'nin de bu kadar elektroniğe dayalı sanayisi varken, elektromekanikçilerimiz şimdi Amerika'da çok iyi işler yaparken, o her yerde artık bu iş geçerli. Biz de keşke bir gerçek bir çip fabrikasına, yarı iletken fabrikasına sahip olabilsek. Ama şu anda onunla ilgili, yani bu artık bir devlet aklı falan da olmak durumunda. Tabii. Belli ki bu işler devletin aktif rol oynamadığı süreçlerde çok sürüncemede kalıyor, arka planda kalıyor. Buna özel sektör her zaman bu kadar cesaret edemiyor. Ve biz böyle önemli dönemeçleri kaçırdık. Daha önce bu televizyonlarla ilgili mesela, değil mi? Televizyonlar geldiği zaman, o ekranlar geldiği zaman, hatta rahmetli Turgut Özal epey bir şeyde de telkinde de bulunmuştu ama kimse ortaya parayı koyamadığı için o dönüşümü biz çok sonra yapabildik. Ama yine de know-how'ı olduğu için, üretim kabiliyetleri olduğu için bugün hala Avrupa'da satılan 5 televizyondan bir tanesi Türkiye'de üretiliyor. Ve son dönemde de birkaç bununla ilgili sıkıntı çeken firmamızın da özellikle 28 Şubat sonrasında, Mart ayında filan iyi iş yaptığı görülüyor. Çünkü uzak doğudan gelişlerde bir kesintiler olmuştu. Ama şimdi tabii bu tekrar değişebilir. Şimdi savaşın seyri de değişti. Yeniden kanallar açıldı. Navlun fiyatları demeyeceğiz.
1: Navlun. Hocam çok kızıyor. Navlun fiyatı denmez. Aynı şey navlun fiyat demek zaten diye.
2: Evet, taşıma fiyatları. Taşıma ücretleri.
1: Taşıma fiyatı. Bir de Baltık kuruyu yanlış söylüyorduk bir de, değil mi hocam?
3: Baltık kuru yük endeksi.
1: Kuru yük endeksi.
3: Gemi kiralamalarından oluşturulan bir endeks. Direkt navlundan oluşturulan değil. Baltık Dry Index, BDI diye çok kullanıyor. Siz de
1: evet,
3: veriyorsunuz.
1: Yani, veriyoruz.
3: O da önemli bir veri şu anda.
1: Çok.
3: Onu söyleyeyim. 2 haftadır 2300-400'lerden
1: evet,
3: geçiyor
1: zaten.
3: Onu da dikkat çekeyim. Yatırım iklimiyle ilgili öncü bir sinyal veriyor. Orada ciddi bir yukarı hareket var. 2300-400'den 2800'lere doğru yukarı geldi 2 haftadır. Bu muhtemelen şu Trump'ın yaptığı bir geçici bir pazarlıkmış gibi olabilir gibi hissediyorum. şu savaş yeniden olacak mı olacak gibi bir hava geçici gibi hissediyorum ama yani o veriye göre tahmin yapıyorum bunu. Evet. Çok emin değilim ama bir 30-40 senedir takip ettiğim için söylemek istedim bunu da arada. Çünkü izleyiciler şeyi bekliyor şu an, ne olacak bu gece, vuracak mı bu, ne olacak şu an mesajlarda o geliyor.
1: Trump yarın evet. bir medeniyeti yok edeceğim diye açıklamalar yapmış bir kişi
3: ondan
1: yani.
3: Sonra da,
1: ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi günlük Gülistanlık anlaşma yapmış da bir kişi. O yüzden ne zaman neyin olabileceğini gerçekten tahmin etmek zor yani. Şimdi,
3: biraz önce Hakan Bey çok önemli bir şekilde tekstil sektörünün durumunu bir kısmını ele aldı. Aslında çok da geniş derinde. Anlatır aslında daha da diye düşünüyorum. Ben şeye geleceğim mecburen. Biraz önce söylediğim, siz de girdiniz o konuya. Denizcilikle de ilgili olabilen bir şirket. Yani borsada piyasa değeri, defter değeri 30'lara çıkıyor. Yani bir defter değerinin 30 katına çıkabiliyor. Öte yanda bir şirkete bakıyorsunuz, piyasa değerinin altında. 0.6 piyasa değeri bölü defter değeri 0.6'da. Şimdi aynı anda bir de şöyle bakıyorum. 1'e 30 o değer görenin benzer firmaları, çok belli olacak, girmeyeceğim daha isim anlaşılmasını, anlayanlar anlamış olabilir. Benzer şirket dediğiniz şirkete bakıyorsunuz. O şirketler nasıl olur diyor. Eğer o oysa diyor, 1'e 30'sa ben de diyor en az 60 olmalıyım. Mümkün değil diyorlar. Bulunduğumuz yerin tamamını satsak 50 sene aynı ciroyu şöyle şöyle iki katına elde etsek, bugüne indirgesek, hangi aracı kurum yaparsa yapsın indirgemeyi, bu olmaz. O zaman bu borsada bu fiyatlamalarda ne oluyor? %10-15'lik olaylarla az önce neyi konuştuk? Endekse Türkiye'yi uyarıyoruz mu? Neyi uyarıyorlar? Biliyor musunuz? Halka açılmış hisselerin ne kadar açık, gerçekten açık işlem gördüğü, görmediği. Yani neredeyse rekabet kurumuna bile iş düşecekmiş gibi. Ama esasında SPK var çünkü orada da bağımsız. Hisselerin tedavülde dolaşıp dolaşmaması, kimlerin elinde ne şekilde dolaşıyor.
1: Evet.
3: Bunların daha iyi incelenmesi piyasamızın iklimi açısından çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
2: Aslında müsaade etmeyeceğiz diye daha öncesinde evet. açıklamada yapıldı.
3: Bazı fonlar,
2: Hazine Maliye Bakanımız,
3: hem bakan hem SPK başkanı dediniz.
2: O dönem
3: bazı
2: SPK
3: fonlar bizi
2: başkanı.
3: Çok üzüyor. İşte evet. biz de onları
2: bakacağız. Düzenleme gelmedi.
1: Bütün bunlar birbiriyle ilişkili.
3: Evet. Aynen.
1: Yani birini birinden ayrı tutamayız. Yani bütün her şeyin olması gerektiği gibi çalışıyor olması buraya yatırım yapacak herkes için, yerli veya yabancı doğrudan yatırımlar için son derece elzem bir konu. Bu net. Dolayısıyla evet. birçok başlıkta aslında düzeltmemiz gerekenler var. Biz sürekli burada konuşuyoruz her sektör tarafında. Ama günün sonunda müthiş bir kırılım yaşıyor dünya. Ve tabii Türkiye de bundan etkilenecek. Bu doğrultuda burada sizlerle biz de aslında en ideal yol haritasını bulabilmek adına konuşuyoruz.
3: Canım,
1: başka
3: yani.
1: Da yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum.
3: Biz de teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık. Su gibi akıp geçti yine. Daha
3: sağ
1: çok
3: ol.
1: Şey vardı konuşacak ama
2: evet.
1: Neymiş? Baltık kuruyla navlu fiyatı demiyorsunuz. Navlun zaten fiyatları onların. Karıştırmıyorsunuz birbirine. Oral Hocam sizden de bunları bir kez daha altını çizmiş olduk, öğrenmiş olduk. Hakan Beyciğim çok teşekkür ederim.
2: Ben de teşekkür ederim.
1: Şimdi ekonomik görünümü tamamlarken güzel bir röportaj var. Bloomberg International'dan arkadaşlarım hazırlamışlar. Tam da aslında gündeme dair. Herkes neden bahsediyor? Biz de burada konuştuk. Acaba İran ve Amerika arasında yeniden gerilim tırmanacak mı diye. Bu noktada Atlantik Konseyi Orta Doğu programındaki Scowcroft, Orta Doğu Güvenlik Girişimi'nin kıdemli direktörü Jonathan Panikoff, Bloomberg International'da konuşmuş. Diyor ki ABD ve İran'ın savaşa kesinlikle daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ama her iki tarafında tam ölçekli bir çatışmaya geri dönmek istemediğini görüyorum. Hadi bu güzel röportajla tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
4: Şu anda İran'dan da başlıklar geliyor. Tahran'ın ulusal çıkarlarını korumak için kararlı adımlar atacağı söyleniyor. Bu durumda yeniden savaşa mı döndük?
5: Henüz tam olarak döndüğümüzü sanmıyorum ama birkaç hafta önce mutabakat imzalandığından beri kesinlikle en yakın noktadayız. Bakın, gerçek şu ki son birkaç haftadır dürüst olmak gerekirse çoğunlukla piyasalar kapandıktan sonra bir dizi gerilim ve ardından çok hızlı yumuşamalar gördük. İyimser bir bakışla bunun da onlardan biri olduğunu düşünüyorum. Buradaki zorluğun iki şeyden kaynaklanacağını düşünüyorum. Evet, ABD saldırılarını gördünüz ama aynı zamanda birkaç saat önce ABD hükümetinin İran'ın petrol satmasına, üretmesine ve teslim etmesine izin veren kararı iptal ettiğini de gördünüz. Bu durum Tahran tarafından ABD tarafının ateşkesi ihlal etmesi olarak da görülecektir. Bu yüzden bir miktar yatıştırma gerekecek. Katarlı ve Pakistanlı yetkililerin perde arkasında arabuluculuk yapmak için şimdiden yoğun çaba sarf ettiğinden şüphem yok.
6: Peki bu iki taraftan biri, yani ABD veya İran, bu tür bir davranışla daha fazla koz elde edebilir mi? ABD müzakerelerde yeterli ilerleme sağlanamazsa, gerekirse İran hedeflerini yeniden vurma konusundaki istekliliğinde blöf yapmadığını mı gösteriyor? Yoksa bu durum aslında barış süreci umutlarını genel olarak zayıflatıyor mu?
5: Sanırım ikincisi daha muhtemel ama yine de şunu hatırlatmak isterim ki gerçekte ne ABD'nin ne de İran'ın şu anda tam ölçekli bir savaşa dönmek istediğini sanmıyorum. İranlılar için elde edilecek pek fazla koz kalmadığını düşünüyorum. Nükleer silah programındaki tek büyük kozdan Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolle birlikte iki koza sahip olmaya geçtiler. ABD içinse ek saldırıların bu yeni rejimin fikrini değiştirmesi veya zaten büyük ölçüde İran'ın lehine görünen konularda taviz vermeye ikna etmesi pek olası değil. Bu yüzden gerilimin düşeceği bir noktaya varılması için hala oldukça iyi bir şans olduğunu düşünüyorum. Sorun şu ki bu her yaşandığında bir dahaki sefere durumu kontrol altına almak ve statükoya geri dönmek biraz daha zorlaşıyor.
4: Jonathan, bu durum hala öyle adlandırabiliyorsak 60 günlük ateşkesin 60 günü aşmasını sağlamaya yardımcı olur mu? Başkanın büyük bir kinetik eylemle sonuçlanmadığı sürece 18 Ağustos'un ötesine geçmesinde bir sakınca olmadığını danışmanlarına söylediği bildirildi. Sizin de belirttiğiniz gibi görünüşe göre buna yeniden başlamamayı tercih ediyor. Çok daha uzun bir barış görüşmeleri dönemine mi hazırlanmalıyız? Eğer hala öyle adlandırabiliyorsak.
5: Evet Joe, bence de. Bu muhtemelen ne olursa olsun olacaktı. Gerçek şu ki 60 günün ardından bu müzakere döneminin temeli olan nükleer anlaşmaya varılacağı fikri sıfıra çok yakındı. Teknik gereklilikler, bununla ilgili zorluklar, bir konsorsiyum olup olmayacağına dair sorular, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumla ilgili sorular, hem ülkedeki %60'lık hem de %20'lik kısım, tüm bunların muhtemelen 60 günden fazla sürmesi gerekecekti. Asıl sorun ne kadar daha fazla süreceği. Başka bir deyişle bence sadece Amerika Birleşik Devletleri ve buradaki Washington için değil, Avrupalı müttefikler ve Doğu Asyalı müttefikler için de zorluk teşkil edecek olan şey piyasa istikrarı ararken bu durumun böylece uzayıp gidip gitmeyeceğidir. Bunun aslında yeni statüko haline geleceği, yani artan gerilimin, saldırıların olduğu çok hızlı anlar yaşayacağımız ve sonra yarı ateşkes durumuna geri döneceğimiz, ancak aslında nihai bir anlaşmaya varmayacağımızdır. Bence şu an yaklaştığımız ve önümüzdeki aylarda yüzleşmek zorunda kalacağımız daha zorlu mesele bu olacak.
6: Başkan Trump'ın çatışma sürerken Avrupa'dan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine destek vermesini istediğini bilerek Türkiye'deki NATO zirvesinde toplanan Avrupalı müttefikler için bunun anlamı ne? Bu istikrarsızlık Avrupalıların güvenli ticaret geçişi istiyorsa sürece katılmaları gerektiğini mi gösteriyor?
5: Yani bence kesinlikle Avrupa tarafında bir isteklilik vardı. Bu yüzden Fransızlar ve Birleşik Krallık aslında gemi gönderebilmek ve boğazı güvence altına almak için bir denizcilik teklifi hazırladılar. Bununla ilgili sorun şu ki İranlıların burada açıkçası en azından fiili bir vetosu var ve izin vermediler ya da buna müsaade etmeye istekli olduklarını söylemediler. Konuştuğum kişilere dayanarak en azından şu an için Ummanlıların da buna izin vermeye istekli olacakları konusunda şüpheliyim. Dolayısıyla Avrupalılar dahil olmak isteseler bile bunu şimdi yapmaya istekli olurlar mı ve yapabilirler mi? Bence bu daha zor bir soru. Bunun Başkan Trump için kabul edilebilir olacağından emin değilim. Bence şöyle diyecektir. Ateş etmeleri önemli değil. Size asıl şimdi ihtiyacımız var. Boğaza girmelisiniz. Bize yardım etmelisiniz. NATO toplantıları sırasında bunun gerçekten ek bir çekişme noktası veya belki de daha doğrusu katmerli bir çekişme noktası olma ihtimali olduğunu kesinlikle düşünüyorum.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu. İran sorusuna cevap veren Trump, "Bence İran'la ateşkes bitti, mutabakat zaptı da ortadan kalktı. Bana sorarsanız bence her şey bitti," dedi. Trump ayrıca Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusunda henüz karar vermediğini söyledi. NATO Ankara Zirvesi sonuç bildirgesinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyuruldu. Bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağ yönelik sarsılmaz bağlılık teyit edildi. Yardeni Research Başkanı ve kurucusu Ed Yardeni, ABD ile İran arasındaki ateşkesin bitmesinin enflasyonda yeni bir artışı tetikleme riski taşıdığını ve bunun da Fed'i faiz oranlarını yükseltmeye zorlayabileceğini ifade etti. IMF, Türkiye'ye ilişkin 2026 beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Türkiye için 2026 büyüme beklentisini %3,4'ten %2,9'a çeken IMF, 2027 büyüme beklentisini ise %3,5'tan %3,6'ya çıkardı. ISO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Haziran'da üst üste ikinci ay artarak 50,4 seviyesine yükseldi. Bu düzey tüm imalatçıların ihracat pazarları iklimindeki iyileşmenin halen çok sınırlı düzeyde olduğuna işaret etti. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla devam edeceğiz her zaman olduğu gibi. Bakalım bugünün fiyatlamaları ne anlatıyor? Borsa İstanbul'da kayıplı bir gün geride kaldı. Gün sonunda %2,12'lik bir geri çekilmeyle BIST 100 endeksinde kapanış seviyesi 14.189 olarak gerçekleşti. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı %0,11 kadar primli. Euro dolar çaprazında da 1.1427'den geçiyor işlemler. Orada da %0,13 kadar euronun dolar karşısında primi var. Avrupa tarafı da satıcılı bir günü geride bıraktı. Tüm merkez borsalarda kıpkırmızı bir tablo vardı gün sonu itibariyle. Londra FTSE 100 endeksi günü %1,66, Paris CAC 40 endeksi %2,18, Frankfurt DAX %2,23 ve İtalya FTSE MIB endeksi de %1,22'lik kayıplarla tamamladı. An itibariyle ABD borsalarında da satıcılı bir seyir var. Özellikle bugün Dow Jones tarafındaki satışlar dikkat çekici. %1,10 kadar an itibariyle bir geri çekilme var. S&P 500'de %0,34. Nasdaq tarafında da %0,02 kadar bir geri çekilme görüyoruz an itibariyle. ABD tahvil getirilerinde ise yön yukarıda. 10 yıllıklarda 4,56 seviyesine geldik. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,30'da şekillenirken ABD 2 yıllık tahvilinde getiri %4,19-20 düzeyinde. Altında, ons altında %0,44 kadar bir geri çekilme var. $4,088.38'den geçiyor an itibariyle işlemler. Gram altın tarafında da %0,50 kadar bir geri çekilme görüyoruz. Orada da 6156 lira 77 kuruş seviyesindeyiz. Elbette ki altındaki geri çekilmede ABD-İran savaşına ilişkin haber akışının önemli etkisi oldu. Zira petrol tarafında da o yukarı yönlü hareketi net bir şekilde görüyoruz. Brent'te an itibariyle $78.19'den geçiyor işlemler. %5,43 kadar bir yukarı yönlü hareket var. NYMEX'te ise $73.68 seviyesini görüyoruz. Orada da %4,57 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Bu arada Bitcoin'de de yön aşağıda %2,39'luk bir geri çekilmeyle kripto parada işlemler 62.147 seviyesinden geçiyor. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Londra'ya dönüyoruz. Avrupa'nın notlarını her akşam olduğu gibi sevgili Ceren Dilekçi Köse ondan alacağız.
2: Trump'tan gelen açıklamalar risk iştahına baskılarken Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. STOXX 600 endeksinde düşüş %1,7'yi buldu gün sonunda. Enerji sektörü dışında tüm sektörler değer kaybetti. Enerji sektörü ise petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin desteğiyle %1,9 oranında değer kazandı. İspanya borsası düşüşe öncülük etti. İspanya borsasında düşüş %3'e ulaştı. Trump'a ambargo için değerlendirmek üzere İspanyol ürünlerinin listesi sunulacağını ifade etti. Wall Street Journal'da gelen haberde kapanışa yakın bu haberle beraber İspanya borsasında kaybın biraz daha hızlandığını takip ettik. Aynı zamanda Trump'ın İspanya ile tüm ticaret ve ziyaretleri kesme tehdidinde bulunmasıyla birlikte sabah saatlerinden bu yana İspanya borsası üzerinde baskı vardı. STOXX 600 endeksi 3. günde üst üste düşüşle tamamlamış oldu ve böylelikle son bir ayın en uzun süreli düşüş serisini kaydetti. Madencilik, otomotiv gibi sektörlerde %3'ün üzerinde kayıplar yaşandı. Diğer yanda hem İngiltere hem de Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri güçlendi. Piyasada her iki Merkez Bankası'ndan da yıl sonuna kadar iki faiz artışı beklentisi fiyatlanmakta. Tahvil faizlerinde yükseliş hızlandı. Fransa 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş 12 bas puana ulaştı. 2009 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı tahvil faizleri. İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere tahvil faizlerinde yükseliş 15 bas puanı ulaştı. Mart'tan bu yana en hızlı yükselişin yaşandığını takip ettik. Almanya 10 yıl İtalya 10 yıllık tahvil faiz makası ise Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. 80 bas puanın üzerine çıktı. Diğer yanda Avrupa Merkez Bankası'na faiz artırım endişeleri geri döndü. Bundesbank Başkanı Nagel yaptığı açıklamada Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin ardından enflasyonist risklerin yeniden tırmanabileceğini ve yeni bir faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.
1: Evet Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve hemen araştırma masasına dönüyoruz. Bu akşam notları sevgili Çağlar Kuzukluğundan alacağız.

Evet, bu hafta boyu araştırma notlarının küresel piyasalarda NATO ile örülü olacağını söylemiştik. Nitekim buna yakışır tırnak içerisine söylüyorum bu kısmını. Bir NATO zirvesi takip ediyor ve izliyoruz. Gün boyu takip ettiniz belki ama belki de gözden kaçıranlar vardır. Belki de tekrar hatırlatmakta fayda vardır. Trump özellikle İran'la ilgili konunun onun kafasında bittiğini özellikle söyledi. Buradaki mutabakatla ilgili olarak oldukça menfi bir ifade kullandı. Bununla beraber Danimarka'ya dönük olarak Grönland meselesini tekrar hortlattı. Ve tam Türkiye'de NATO zirvesi gerçekleşirken İran'da yine bir çatışmalar bütünü izler vaziyetteyiz. İran'ın da açıklamaları açıkçası çok tansiyonu düşürür vaziyette değil. Tüm bunlar olurken burada Bloomberg kaynaklarına göre 2027'deki zirvenin Arnavutluk'taki iptaline dönük olarak bir açıkçası istihbarat söz konusu. Yani ne kadar kesindir onu göreceğiz. Ama özellikle Trump ile ittifak arasındaki tansiyonun düşürülmesi adına bunun planlandı ve Arnavutluk'un özellikle düşük savunma harcamalarının bunda rol oynadığı da konuşuluyor.

Ve bugün özellikle İspanya'ya dönük olarak da ifadeler kullandı Trump. Hiç doğru ve iyi bir müttefik değiller, NATO ortağı değiller ve ticari ilişkileri bile kesmeyi düşünüyoruz dediler. Bununla dedi Trump. Bununla beraber bunun öncesinde 10 yıllık bir süreci düşünenler rahat hatırlayacaktır. Macron beyin ölümü gerçekleşti demişti ama Rusya-Ukrayna savaşı işler tersine dönmüştü. Hafta başından itibaren ben deniz de dahil olmak üzere referans veriyoruz. Yazanlar, çizenler NATO 1-0, 2-0, 3-0 derken buradaki 3-0 NATO nasıl bir NATO olacak? Hem kapsadığı ülkeler anlamında hem de ittifak bir güvenlik konsorsiyumu platformu olarak ortaya çıkmıştı. Ama soğuk savaş sonrası ne yapacak derken bambaşka bir şeye dönüşmüştü. Şimdi ondan da başka bir şeye dönüşüyor mu sorularına ABD merkezi ve özellikle teknolojik devlerin de merkezinde bulunduğu bir ne diyelim burada engebe de söz konusu. Merkez onlar olmaya çalışıyor ama mukavemet de söz konusu. Bakalım zirve sona erdiğinde elimizde ne olacak? Zirve bitene kadar bizler sizlere neleri iletmek durumunda kalacağız?

0: Evet, zirve bitti. Trump gider ayak yine damgasını vurdu. Küresel piyasalarda bu akşam sevgili Mete Yüksel ve Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Merhaba.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Valla çok yoğun bir gündem var, vardı, hala da var. İşte NATO'yu geride bıraktık, şimdi bilanço sezonu başlayacak ama bu arada İran-ABD arasındaki gerilimin tekrar tırmanma ihtimali, petrol fiyatlarındaki yeniden yukarı yönlü hareket, bütün bunları anlamlandırmaya, fiyatlamalara koymaya çalışıyoruz hep birlikte. Önce çok kısacık Çağlar'ın bıraktığı yerden NATO zirvesinden başlayarak konuşalım. Şimdi Mete, Türkiye acaba umduğunu bulabildi mi bu zirveden? Yani güzel bir zirve düzenlendi çok şükür. Kazasız belasız atlatıldı. Hani bu diplomatik anlamda da herkes bir övgüler yağdırdı filan ama onun arka planında bir takım beklentilerimiz vardı. Nitekim Trump giderken mesela bu F-35 meselesiyle ilgili daha kafamda netleşmedi dedi. Hoş, karar verici o değil aslına bakarsanız tek başına ama yine de böyle bir laf etti ve biraz bizi mutsuz etti. Bununla birlikte aslında ilk defa NATO'dan 50 milyar dolarlık bir savunma sanayi ağırlıklı bütçe koydukları açıklandı. Şimdi bu da aslında önemli ama bunun da buradan çıkan bu notun da piyasalar tarafında öyle bir fiyatlaması falan bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla olmadı. Nasıl değerlendiriyorsun bütün bunlarla geride bıraktığımız NATO zirvesini?
2: Önden yüklemeli olarak fiyatlaması olmuştu aslında. Yani savunma sanayi hisseleri çok uzun süre yukarıda gitti. Sürekli olarak yükseldiler. Ama yani NATO zirvesi esnasında söylenenler birazcık hani zaten hikayeyi satın al ama gerçekleşmeyi sattır bizim piyasada. Bizim piyasa derken de genel olarak hisse senedi piyasalarında küresel olarak yaklaşım budur. Ondan dolayı o tarafa belki bir miktar satış gelmiştir. Yine de hani endeksin işte bugün ne kadar büyük satış yediğini görebiliyoruz. Ondan daha az yemesi, outperform etmesi, endeksin temkinde kalması müspet bir durum olduğunu söyleyebilirim. Yani bir takım gelişmeler daha öncesinde vardı zaten. Kral uçaklarının motoruyla ilgili kongreye gitmiş, oradan onay bekleyen ve problem çıkmasını beklemediğimiz bir süreç vardı orada motorlarla ilgili. F-35 ile ilgili hani önce işte sözlü yönlendirmesel olarak bizi sevindirdi ama sonra nihayete ermiyor mu acaba diye düşündüren bazı yorumlar oldu. Orada hani işte konuşmaları biliyoruz, Netanyahu'nun oraya girdiği vesaire mevzuları. Bakalım nasıl evrilecek ama en azından bunun konuşulması, bütün kameraların önünde Sayın Cumhurbaşkanımızın işte Sayın Trump sözlerini tutar açıklamasını yapması bence güzel bir yaklaşımdı. Herhalde Trump da düşündürecektir bu mevzu. Kasa yaptırımları bildiğim kadarıyla kaldırılamıyor. Kaldırılamıyor derken kaldırılmasıyla ilgili onay süreci çok uzun ama Amerikan başkanının orada waiver verme, yani bunları erteleyerek uygulanmamasını sağlama gücü var. Ve yani işte dostlarımıza biz yaptırım uygulamayız diyerek bunların kalkacağıyla da ilgili sinyaller verildi. Onun için yani ben çok olumsuz olarak yorumlamıyorum. Bence olumlu yönde ilerliyor. Sadece yani önden yüklemeli olarak satın alındığı için fiyatlara çok yansımamış olabilir.
0: Peki. Şimdi bilmiyorum Özlem, senin ekleyecek bir notun var mı NATO zirvesine ilişkin olarak Mete'nin söylediklerinden farklı veya benzer?
1: Yani çok farklı değil. Yani şunu söyleyebilirim. Bütün bu NATO zirvesini Türkiye için olumsuz olarak yorumlamak için bir neden yok. Ama günün sonunda zaten ABD Başkanı gelmeden önce müjdelerle geleceğim yolunda bir takım nefis aslında münasır açıklamalarda bulunmuştu. Onları gerçekleştirdiğini gördük. Bir takım somut adımlar elbette var. Dolayısıyla Türkiye için olumlu karşılanabilir. Türkiye'nin dış politik zeminde dengeli bir politika izleyişi, ülkelere karşı bu kadar kutuplaşmış ve ayrışmış uluslararası ilişkiler düzleminde mesafeyi koruyabilmesi, Rusya'yla, Çin'le, Amerika'yla aynı anda bunlar önemli faktörler ve Türkiye'yi biraz daha merkeze koyabiliyor aslında. Olumlu unsurlar yani anlatmaya çalıştım. Ve fakat tabii bugün işte senin de bahsettiğin bu Trump'ın İran'la ilgili söylemleri, aslında NATO zirvesi ve bunun olası olumlu sonuçlarını biraz gölgede bırakmış gibi duruyor. Dolayısıyla bugün NATO'nun sonuçlarından ve bunun Türkiye'ye olası etkilerinden çok acaba tekrar ABD-İran savaşı başlayacak mı, başlamayacak mı, bunun etkileri ne olacak, bu sorulara cevap verirken bulduk kendimizi.
0: Evet, gerçekten de öyle ve petrol fiyatlarında da kuvvetli bir fiyatlama gördük açıkçası. Ama hala net değil tablo, yani nereye doğru evrilecek. İşte biraz önce Bloomberg'den bir röportajı izleyicilerimle paylaştım. Orada hani global piyasalarda da karşılıklı olarak bir gerginliğe daha yakın olduğumuz ama iki tarafında gerçekten tam ölçekli bir çatışmaya geri dönmek istemediğine dair fikirler var. Hal böyle olunca petrol tarafındaki fiyatlamanın da aslında belli bir bantta seyretme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Bilmiyorum, sizler ne diyorsunuz? Mete, sen nasıl değerlendiriyorsun oradaki orada geldiğimiz noktayı? Bugün %4'ler 5'ler seviyesinde yukarı yönlü hareketler gördük.
2: Evet, yani dipten bakarsak eğer bu Haziran sonundaki 70 dolarlar seviyesinden herhalde 12-13 falan, hatta bir nokta %15'e yakın yukarıdaydı. O en işte yakın zamandaki dip 70 dolarlık seviyesine göre, yani aslında ben bunu oldukça olumsuz olarak görüyorum ki sadece dünyada bu enflasyon arttırıcı mevzudur. Bizde hem cari işlemler açığıyla ilgili yumuşak karnımız var ki birkaç gün önce küresel bir kurumunla ilgili bir uyarı yapmıştı. Türkiye'de cari açığın durumu enflasyondan çok daha hassas gibilerinden, hem de döviz rezervleri açısından baktığımız zaman, yani petrolün tekrar 80 dolara falan gitti bugün bir ara, şu anda 78 dolara evet, tekrardan indi. Ama yani bu şunu gösteriyor: bir kere faiz arttırımlarının ertelenmesi falan gibi bir şey söz konusu değil. Gümbür gümbür geliyor, hemen gözlerimiz CME Fedwatch'a döndü. Bu olasılık çok ciddi arttı. Yani Eylül'de %67'ye geldi. Dün baktığımız zaman %53 mi 55 mi o civardaydı. Yani çok günden güne inanılmaz miktarda arttı. Yani Amerika'da faizin artması ve biraz önce sen de söyledin 4.56'ya gitti 10 yıllıklar. Bu tabii faizlerin Amerikan yükseliyor olması bizim için hiç iyi haber değil. Yani o tarafta kendinizi cazip hale getirmek için carry trade'cilere ya daha fazla faiz veriyor olmamız lazım. Hem işte cari işlemler için hem daha fazla faiz verme mevzusu, hem belki döviz rezervlerine bunların bir ucunun dokunacak olması. Eğer ki bu şekilde gider ve bir ulaşı sağlanamaz ise bayağı olumsuz. Yani biz ikinci çeyrekte en kötü geride kaldı derken aslında ikinci çeyrekte en kötü geride kalmamış olabilir. Belki üçüncü çeyrekte en kötü geride kalacak, dört daha iyi olacak vesaireyi konuşmaya başlayacağız. Ondan dolayı da borsanın olumsuz tepkiler verdiğini görüyoruz.
0: Özlem, FOMC tutanakları açıklandı bu akşam. Haziran'daki toplantının, Walsh'un ilk başkan olarak katıldığı toplantının tutanakları. Şöyle bir baktığımda çoğunlukla yüksek enflasyonun beklentileri etkileme çoğunluğun böyle bir risk gördüğü ne dikkat çekiliyor. En çok belirtilen olasılık enflasyonun yapay zeka nedeniyle yüksek seyredeceği olmuş ve bazı üyelerin işte Haziran toplantısında da faiz artırımını gerekli gördükleri ama tüm üyelerin Haziran'da faizi sabit tutmakta mutabık kaldıkları ifade ediliyor. İş gücü piyasasının yakın vadede istikrarlı kalacağı öngörüsü var. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ve son gelişmelerle birlikte aslında Mete'nin de söylediği gibi o beklentiler çok hızlı değişebiliyor. Biz işte bir ara 3 faiz artışını falan konuşmaya başlamıştık. Ondan sonra onun tek faiz artışına indiğini konuştuk. Hiç

0: Ama şimdi yeniden petrol fiyatları yönünü yukarı çevirmişken ve Walsh'un da planları farklıyken ne öngörmeliyiz acaba Fed'den? Çok uzun sordum, pardon.
1: Evet yani.
0: Evet
1: şöyle
0: mi? Ne evet'i ya? Hayır, ne münasebet diyeceksin.
1: Yani biraz uzun oldu lan.
0: Evet diyor. Peki Özlem.
1: Ben toparlayacağım onu, sen hiç merak etme.
0: Tamam. Evet, dinliyorum.
1: Şöyle aslında güzel bir, bak güzel bir şey söyleyeceğim. Güzel bir yere de parmak bastın. Bu beklentilerdeki hızlı değişme bence yılın ikinci yarısında bizim ana temamız olacak. Bunun en önemli nedenlerinden biri Fed iletişim alanında artık piyasadan çekilecek. Yani biz işte Fed'i okuyarak beklentileri şekillendirmeyeceğiz de artık ekonomik verileri okuyarak beklentileri şekillendireceğiz. Dolayısıyla ekonomik verileri, aynı verilere bakıp farklı dinamiklerle tahminlerde bulunan çok sayıda insanın olduğunu düşünürseniz son derece volatil bir seyir yılın ikinci yarısında, şu ana kadarkinden daha volatil bir seyir yılın ikinci yarısında bizleri bekliyor olacak. O yüzden bugün 3 faiz arttırımı, yarın tek faiz arttırımı, 3 gün sonra faiz indirimi fiyatlamaları olursa bunların hiçbirine şaşırmamak gerektiğini düşünüyorum. Ben Fed tutanaklarına baktığım zaman aslında şöyle, hani tabii üzerinden yani kısaca geçebildim. Hı hı. Mesela işte az sayıda üyenin bir artış için belirli bir argüman ortaya koyabileceğine ilişkin bir söylem olduğunu görüyorum. Ama az sayıda üye olarak altının çizildiğini görüyorum. Ya da bazı üyelerin enflasyonda gerileme olması durumunda işte faizlerin sabit kalması ya da indirimlerden bile bahsedilebileceğini ifade ettiğini görüyorum. Şöyle ki Sintra toplantılarında Walsh aslında Fed içerisinde iyi bir aile kavgası görmeyi bekliyorum demişti. Hmm. Belli ki o aile kavgası oluyor. Yani birçok farklı senaryolar ve farklı dinamikler var şu anda Fed içerisinde. O yüzden Fed'i okurken iki ana başlıktan okumak lazım. Bir Walsh üzerinden okumak lazım. Bir de Fed'in içerisindeki bu aile kavgası üzerinden okumak lazım. Ben Walsh tarafında oradan okunacak bir Fed'de bir faiz arttırımı ihtimali çok düşük görüyorum. Burada hemen petrolle ilgili şunu söyleyeyim. Elbette işte en kötüsünün geride kalmadığı bir senaryodan tekrar bahsediyor olursak, ki bence bu kadar hızlı bir sonuca gitmemek gerekiyor. Şunu da ifade etmek lazım. 70 dolarlara gelmiş bir Brent petrol. 4 ay neredeyse kapalı kalmış bir Hürmüz Boğazı. Altyapının önemli olan da hasar gördüğü bir süreç. Birçok ülkenin işte stratejik rezervlerini kullanarak aslında petrol fiyatlarında gördüğümüz en üst seviyelerin çok daha üzerine gitmesini engellediği bir noktadan bahsediyoruz. Yani 70 dolarları çekilme çok hızlı bir geri çekilme ve beklentilerin ötesinde bir geri çekilme. Neredeyse sanki biz bunları hiç yaşamamışız da hemen savaş öncesi döneme geri dönüyormuşuz gibiydi. Dolayısıyla 70 dolarlardan zaten yukarı yönlü bir düzeltme, bir hareket bekleniyordu. Yani sadece Çin bile bu Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı dönemde petrol talebini rekor düzeyde düşürmüştü, kendi stratejik rezervlerini kullanıyor diye. Şimdi tekrar onları yerine koyması, tekrar bir petrol talebi yaratması aslında zaten bu petrol fiyatlarına bir yukarı gelişi beraberinde getirecekti. Burada biraz daha geniş bir bant, böyle 70-80 dolar arasındaki hareketin çok büyük bir olumsuzluk yaratmasını beklemem. Ve fakat tabii ki bugün ABD Başkanı Trump'ın söylemleri yine son derece moral bozucu. Çok hızlı değişiklikler olabiliyor söylemlerinde. Dolayısıyla bakalım yarın ne olacak. Ama şu anda piyasalarda ben en kötüsünün geride kaldığına ilişkin bir fiyatlama hazırlığı içerisinde olduğunu çok düşünmüyorum. Bu 78 dolarlar da aslında Brent petrol açısından çok korkutucu değil. Daha da hızlı 90 dolarlara gelmeyeceksek tabii, ana senaryomuz bu ve ben mevcut durumda en kötüsünün geride kaldığına inananlar tarafındayım. Hiç unutmayalım, zaten yıl sonunda 80 dolarlarla konuşuluyordu, senaryolar yapılıyordu. Biz Türkiye özelinde, Türkiye ekonomisi özelinde gerek cari işlemler açığı tahminleri yapılırken, gerek enflasyon tahminleri yapılırken ortalama 90-95 dolarlardan bahsediyorduk. Dolayısıyla da biraz

0: daha bence sakin olmanın faydası var gibi gözüküyor. Şimdilik bir bakalım bu Trump'ın söylemlerinin sonucu ne olacak? Hakikaten orada daha ileriye gidilecek mi? Senin biraz önce söylediğin gibi her iki tarafta tam ölçekli bir çatışmaya girmek istemiyorsa bir noktada tekrar durulabilir. O yüzden biraz görmek gerekecek diye düşünüyorum. Bu minvalde FED tutanaklarına tekrar buradan geri dönersem, eğer petrol fiyatlarında en kötüsü geride kalmışsa ve hani buralarda 78-80 dolarlarda tekrar burası sabit kalacaksa, aslında gelecek dönemde bir faiz arttırımı ihtimalini böyle ben halen çok yüksek görmüyorum. Burada enflasyonun nasıl gideceği önemli. Yine Sintra toplantılarında işte son 4 haftadır enflasyonda bir yumuşama görüyoruz. Yolunda söylemlerinin olduğunu görüyoruz Borş'un. İstihdam verilerinde bilişim sektöründe AI temalı işte şirketlerin istihdam azalışlarının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla verimlilik, istihdam üzerindeki etkisi ve dolayısıyla enflasyon üzerindeki etkisi Walsh'un çizdiği tabloya biraz uyum sağlıyormuş gibi de gözüküyor. O yüzden de ben hem petrol tarafında hem de faiz arttırımları tarafında biraz daha temkinli tarafta olmaya devam ediyorum.
1: Ya gerçekten böyle çok telaşlı ve heyecanlı bulmuyor musunuz piyasaları? Çok ani tepkiler var. Gerçi her ikiniz de söylediniz volatilite bu yıl. Zaten yılın başından beri konuşuyoruz. Yani bu yıl artık çok volatil olacak. Volatiliteyi her türlü göreceğiz. Savaş olsa da olmasa da vesaire. Ama şimdi bak, dün değil mi Samsung şeyini açıkladı, karını açıkladı. Adamlar 19 kat kar açıklamışlar. Piyasayı memnun edemediler ve negatif bir fiyatlama vardı. Yani çok aşırı uçlarda mı acaba yapılıyor bu fiyatlamalar? Bir bunu merak ediyorum, siz ne düşünüyorsunuz diye, ve bunun nedeni ne olabilir? Bir de bütün bu volatilitenin, her gün değişen senaryoların içerisinde yılın ikinci yarısı için yatırımcıya söyleyin desem değişmeyecek ya da en azından yılın sonuna kadar bu şekliyle gidecek şey nedir dersiniz? Mete, senle başlayayım.
2: Yani KOSPI çok önden yüklemeli bir şekilde inanılmaz vahşi bir fiyatlama yaptı ki KOSPI dediğimiz zaman yani Kore borsasının işte %30 küsuru Samsung'dan oluşuyor zaten. İşte eski Hynix var, yine çip üreticisi, o da dehşetengiz bir performans göster, %100 falan yaptı herhalde bu yıl içinde. Bunların yani bu kadar hızlı yükselişinde acı çıkarken çok ciddi satışlarla çıkıyor. Onun için yani senin bahsettiğin gün yani Samsung çok iyi sonuçlar açıklamış olmasına rağmen %8 aşağı geldi. Kore borsasında %8 aşağı çekti. Dediğin doğru, çok çok süper ekstra volatil bir durum yaratıyor. Artı işte bu jeopolitik risklerle ilgili Brent petrolün 70 dolara gelmesi, 70'ten 80'e birkaç gün içinde çıkması, bunların hepsi birazcık işte Trump'ın yorumlarıyla oluyor. Yani sert konuşmalarıyla oluyor. Bu sert konuştu. Yarın ya biz masaya tekrar geri döndük bence diyecek. Yani yarın olmazsa ondan sonraki günde. Yani 180 derece farklı mesajların verildiğini çok kez duyduk. Onun için bu volatilite devam edecektir. Yılın ikinci yarısında da eğer ki şimdi şu vardı. İlk bu ateşkes ilan edildi, 60 gün işte görüşeceğiz meselesi konuşulurken İran dünyaya petrol satabilir hale geldi. Şimdi işte dün akşamki olaylarla eş zamanlı olarak, yani sadece orada 80 tane hedefin bombalanması yoktu. İran'ın dünyaya petrol satmasının da önüne bir engel kondu. Esas da en büyük problem oydu. Şimdi böyle bu durum devam ederse, yani işte İran'da kapattı Hürmüz Boğazı'nı. Yani eskiye 120-130 dolar petrol fiyatını konuştuğumuz günlerden çok farklı noktada değiliz aslında şu an. Yani tekrar o tarafa tırmanabiliriz, her an tırmanabiliriz, günler içinde tırmanabiliriz. Ondan dolayı şu anki elimizdeki veriyle konuşursam, ki dediğim gibi yani yarın ya da öbür gün bunun tam aksini de konuşuyor olabiliriz. Bu şekilde giderse, Amerikan tahvil faizleri bu kadar yükselirse, faiz arttırma ihtimalleri yüklenirse, bu hisse senetleri için ve riskli varlıkların hiçbir tanesi için, ya kripto varlıklar vesaire, bunların hiçbir tanesi için pozitif bir durum değildir. Bu ancak ne için pozitif olabilir? Yani çok yükseldi Amerikan tahvilleri. Güvenli liman en azından bize bir faiz ödemesi de yapıyor. İşte Amerikan tahvilleri çok kısa vadeli işte faizli enstrümanlarda durayım, kendimi koruyayım tarafına hizmet edebilir ancak. Ya da işte petrol fiyatı yükseliyor şu anda. Güvenli liman alt.

0: altın mıdır? Hayır, altın değil de çünkü petrol fiyatı yükseliyor, faizler artıyor. Yani bu ortam altının düşmanı, yani faizlerin artmasının düşmanı, petrol fiyatlarının yükseliyor olması da merkez bankalarının işte dışarıya petrol alımı için ellerindeki altın rezervlerini daha önce sattıklarını gördük, bir tur daha yapabilirler. Bundan dolayı altın almam. Ama güvenli liman, yükselmiş olan Amerikan tahvil faizleri var. O tarafa bir ilgi gösteririm yılın ikinci yarısında.
1: Sen ne düşünüyorsun Özlem?
2: Ben yayının aksaklığına maruz kalıyorum. Arada sesleriniz gidip geliyor. Soruna da çok hakim olamadım. Ama Metin'in anlattıklarından şöyle bir
1: dur, bir
2: soru
1: dakika,
2: çıkardım.
1: Dur. Varsayımlarda bulunarak kendine soru mu soruyorsun yani?
2: Varsayımlarda bulunarak
1: ne de böyle yanıtladığına göre Hande bunu sormuştur.
2: Hande ne sormuş olabilir diye düşündüğümde.
1: Gerçekten. Gerçekten zeka kumkuvası bir kişi olarak seni odana gidip düşünmeye davet ediyorum. Biz de bu arada reklamları izleyelim. Soracağım o soruyu tekrar sana.
2: Peki, tamam.
1: Sen bir odana git düşün. Şimdi biz reklama gidiyoruz. Reklama giderken de yok, sadece reklama gidiyoruz. Evet, sadece reklama gidiyoruz.
3: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Küresel piyasalar devam ediyor. Sevgili arkadaşlarım, Özlem Bayraktar Gökşen ve Mete Yüksel'le birlikteyiz. Şimdi aslında yılın ikinci yarısında birçok belirsizlik var ya ve müthiş bir volatiliteden bahsediyoruz Özlem. Bu dönemde acaba yatırımcı için böyle bir nirengi noktası, yani alabileceğimiz bir şey var mı, yani bir tutunacak dal var mı, onu soruyordum özetle. Ne dersin, yoksa müthiş
2: doğru
1: bir...
2: Doğru tahmin etmişim.
1: Tamam, güzel. Zaten emindim ben biraz.
2: Doğru tahmin etmişim, evet. Yani hangi olumsuz senaryodan bahsettiğimiz önemli. Yani eğer hakikaten tekrar petrol fiyatlarının işte 3 haneli seviyeye çıktığı, tekrar başa döndüğümüz, dolayısıyla enflasyon endişelerinin yeniden çok hızlı bir şekilde gündeme geldiği, işte global faiz hatlarının tekrar artacağı bir düzlemden bahsediyorsak, burada korunacak çok yer yok tabii. Yani belki sabit getirili enstrümanlarda biraz kalabiliriz ama onun dışında bu rüzgardan, bu tufandan çok da yara almadan kaçmak mümkün değil. Yani 4 ay öncesine dönelim. Bu gelişmeler olduğunda çok hızlı likitte dönüş yaşanmıştı. Ki buradan en büyük darbeyi de altın almıştı likit bir varlık olarak ve son dönemde de çok hızlı yükselişler gösterdiği için. O yüzden de aynı şeyleri tekrar yaşarız ve hani... bu tanıma uygun çok güvenli liman şeklinde bir enstrümanı öne çıkarmak çok mümkün olmaz. Belki işte bir noktada sabit getirili menkul değerlerden, yani enstrümanlardan bahsedebiliriz. Ama o kadar kötü senaryolara gitmeyeceğimizi umuyorum diyebilirim.
1: Peki. İçeriye dönelim biraz. Ama pardon, ondan önce madem altın dedin Özlem, Adem Bey izleyicimiz altında buralar dip seviyeler olabilir mi diye sormuş. Onu da cevabını vermek zor ama altınla ilgili bugünkü konjonktürde bir yorum yapmak ister misin?
2: Aslında her hafta konuşuyoruz altını. Evet. Çok da farklı bir şey söyleyemiyorum. Çünkü burada ana tema yine tahvil faizleri. Yani altın geçtiğimiz aylarda çok yüksek bir korelasyonu petrolle gösteriyordu. Ve fakat işte bu barış müzakereleri, petrolde önemli oranda geri çekilmenin yaşanması sonrasında petrol biraz daha bu korelasyon gücü anlamında geriye çekildi. Ve burada tahvil faizleri çok daha ön plana çıktı. Ve özellikle Walsh'un işte bu FED toplantısı sonrasındaki söylemlerinin çok şahince algılanmış olması ve bunun da faizlere yansıması, altın üzerinde faiz hassasiyetinin de arttığını düşünürsek aslında etkili olmuş gibi gözüküyor. Şimdi burada Dünya Altın Konseyi'nin yine Temmuz başında yayınladığı bir rapor var. Kısa bir rapor ama burada yine kendi modellemeleri çerçevesinde hangi değişkenlerin ne ölçüde altın üzerinde etkili olabileceğini senaryolandırmışlar. Burada tabii yine ön plana çıkardıkları konunun tahvil faizleri olduğunu, biraz önce söylediğim gibi olduğunu görüyoruz ve benim anladığım o modelden aslında geçmiş dönemlere göre faiz hassasiyetinin daha çok da arttığı, aslında o modellemelerde de bu biraz kendisini gösteriyor. Buradaki konu şu, altında talep merkez bankaları tarafından devam ediyor ama fiziksel talep zayıf ve daha uzun süre boyunca devam eden bu konsolidasyonu ve zayıf seyri nedeniyle de fiziksel talep çok zayıf ilerliyor diyebilirim. Bu talebin tekrar kuvvetlenmesi için yine dönüp dolaşıp tahvil faizlerinde bir düşüş olup olmayacağına bakıyor olacağız. Ben dediğim gibi FED tarafında bu sene içerisinde en şahin FED görünümünün bir faiz değişikliği yapmayacak FED olabileceğini düşündüğüm için, hı hı, ve reel faizler tarafında ekstra bir tırmanma beklemediğim için dediğim gibi çok daha farklı senaryolara da oluşabilir tabii yani yarın ondan sonraki neler olacağını bilemediğimiz dönemlerdeyiz. Ama benim bas senaryomda daha olumsuz bir yerde değiliz. O yüzden de ben altın tarafında halen bir miktar yukarı yönlü hareketin oluşabileceğini düşünüyorum. Yıl sonu tahminlerine, altın tahminlerine baktığımız zaman uluslararası yatırım kuruluşlarının da, yatırım bankalarının da aslında aşağı yönlü revizyonlar olsa bile halen işte 4500 ile 5000 dolar arasında yıl sonu tahminlerinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şu dönemki beklentilerinden daha yukarıda bir yerde görüldüğünü anlıyorum. Hı hı. Ve aslında buna da katılıyorum mevcut durumda.
1: Peki. Editörüm Ufuk, altın ve gümüş hangi gelişmeleri fiyatlıyor diye KJ'ye yazmış. Eksik kalmasın, gümüşü de sormuş olayım. Hatta bir izleyicimiz Özlem, bir miktar param var, bununla gümüş almayı düşünüyorum. Acaba gümüş almak için iyi bir dönem mi gibisinden bir soru sormuştu. Ona da belki bir yanıt olur. Yani gümüş için daha farklı dinamikler çalışıyor. Hep konuşuyoruz seninle de ama kısaca gümüş için de yorumunu alabilir miyim?
2: Yani gümüş de altın aslında yani kendi temasını yarattığı bir alan oldu geçtiğimiz dönemde. Bu yenilenebilir enerji, güneş panelleri de kullanılması, işte AI tarafında önemli bir girdi olarak kullanılması, bunlar önemli faktörlerdi. Gümüşte kendi temasını, kendi kulvarını yaratması açısından. Ama altınla karşılaştırıldığı zaman volatilitesi çok daha yüksek. Çünkü gümüşün aslında bu kendi yarattığı temalarda bir ikame etkisiyle de karşı karşıya olabildiğini görüyoruz. Yani işte güneş panellerinde gümüş kullanılıyor ama diyelim ki çok fiyatı yükseldi. Bu durumda gümüş yerine başka bir emtiaya doğru gidiş olabiliyor. Dolayısıyla bu ikame etkisi gümüş tarafında fiyatların çok fazla tırmanmasının önüne geçebiliyor ve volatilitenin daha hızlı olmasına neden olabiliyor. Böyle bir dönemde kıymetli metaller üzerindeki konsolidasyonun ve bu yatay seviyenin olduğu bir dönemde hani biraz altını takip etmekte fayda var bence gümüşe gitmeden önce.
1: Peki. Şimdi Mete, MSCI'ın uyarılarının ardından S&P Dow Jones da Türkiye'yi sınır piyasa için izlemeye aldı. Aslında seninle bu MSCI tarafını konuşmuştuk. Yani sen orada çok negatif değildin. Gerekli düzenlemeler yapılacaktır diyordun ama arka arkaya tabii bu uyarıların gelmesi bir miktar olumsuzluk yarattı. Nasıl değerlendiriyorsun geldiğimiz noktayı ve nereye evrilebilir acaba bu süreç?
3: Ya S&P Dow Jones sadece yankı yapıyor. MSCI'ın zaten açıklamış olduğu şeyleri. Ya ben de yapayım, bu işten uzak kalmışım, boş duruyor gibi görünmeyeyim şeklinde bir açıklama yaptı benim gördüğüm kadarıyla. Ama biz zaten PD dolaşımdaki payın tespiti için çok majör bir çalışma yapıyoruz. İşte sürekli olarak yarın da bayağı 8 tane şirketin PD dolaşımı ile ilgili bir hassas ayar yapılacak. Sürekli olarak gözümüz o tarafın üstünde. Açığa satış yasakları vardı, artık yok. Onun ötesinde fonlarla ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Artık yani havuz şeklinde değerlendirecek her fonun kendi emri kendi içinde netlenecek gibi çıkmış olan en son düzenleme var. Daha da düzenlemeler gelecek bu fonlarla ilgili kısa süre içinde. Yani ben bu tarafta bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Daha önceki fikrime sadık bir şekilde devam ediyorum. MSCI'den gelen açıklamanın çok bir benzeriydi S&P Dow Jones'un. Kaldı ki yani 30 sene boyunca ben bu yabancılara hizmet etmiş bir analistim ve orada karşımızda MSCI EM'i track ediyoruz. MSCI Turkey track ediyor. Turkey deniyor şu anda. MSCI Türkiye denen mevzu ama karşıma hiç bizim fonda işte gidip Dow Jones S&P endeksini takip ediyor vesaire diyeni ben duymadım. Yani bu pasif fonların takip etmeyi tercih ettiği ya da popüler olarak tercih ettiği bir endeksleme değil. Ondan dolayı da buradan bizim için bir olumsuzluk çıkmayacaktır.
1: Peki. Şimdi o zaman Aynur Hanım sormuş Mete sana. Mete Bey, portföylerin %35'i hisse senetlerine ayrılmalı demişti. Acaba hala aynı fikirde mi?
3: 35 yani aslan payağıyla para piyasası fonunda olmalı. %40'lar civarında. %25 civarında yabancı para ki yabancı paranın içine altında, Eurobond'da, yabancı hisse senedinde ya da işte her türlü dövizde enstrümanı buraya koyabiliriz. %25'tir. Aynı şekilde devam ediyor.
1: Peki. Özlem, bugün IMF Türkiye'ye ilişkin 2026 beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Büyüme tarafını %3,4'ten 2,9'a çekmiş 2026 için. Şimdi son dönemde talepteki yavaşlamadan bir miktar bahsediyoruz. Belli başlı alanlarda da bunu görüyoruz. Ama buna rağmen son gelen enflasyon verisine ve çekirdek enflasyona özellikle de baktığımızda 2 gibi bir rakam orada hani amiyane tabiriyle taş gibi duruyor. Şimdi geldiğimiz noktada bir kere IMF'nin beklentilerini nasıl değerlendirdin? Senin büyüme beklentinde bir revizyonun var mı? Bir ikincisi de son gelen enflasyon rakamları ve şimdi bir de petrol fiyatlarındaki yeniden yukarı yönlü hareketi de düşündüğümüzde acaba önümüzdeki dönem Merkez Bankası'nın eli ne kadar rahat olabilir sorusunu sorayım.
2: Yani büyüme tarafında 2,9'a çekti bildiğim kadarıyla IMF. Benim tahminim de benzer. Yani yıla 4,5'larla başladık neredeyse. Sonrasında savaşla beraber ve aslında iç talepte belki de bu dezenflasyon sürecinin başından beri gördüğümüz en durağan iç talep koşullarından dolayı aslında işte 3-3,5 aralığına, 3'e yakın bir yere doğru büyümenin evrileceğini göreceğiz gibi gözüküyor. Yani zaten gayri safi yurt içi hasıla verilerinde birinci çeyrek verilerine bakıldığında ki hani orada savaşın etkileri daha sınırlı, iyi bir giriş yapmamıştık zaten yıla. Dolayısıyla aslında bu iç talep koşulları Merkez Bankası'nda son dönemde bütün sunumlarında altını çizdiği üzere dezenflasyonist sürece katkı verir niteliğe biraz dönmüş durumda. Ancak tabii bazı diğer faktörler de vardı. Mesela %32'lerde şu anda enflasyon ve bu enflasyonun alt kalemlerindeki katkılara baktığınızda katkı gıda ve enerjiden geliyor. En önemli katkı gıda ve enerjiden geliyor. Ve yaz aylarına geldiğimizde bizi nispeten yılın ilk yarısına göre biraz daha olumluya döndüren ana faktör şuydu. Bir, gıda fiyatları yumuşamaya başlayacak. Çünkü işte kuraklık haritasına baktığımızda yemyeşil bir harita görüyoruz. Geçmiş yılla karşılaştırıldığında don olaylarının, kuraklık olaylarının karşılaştırıldığı bir haritayla aslında çok daha bereketli bir dönemden bahsediyoruz tarımsal üretim açısından. Dolayısıyla gıda fiyatlarına ilişkin biraz daha olumluya dönüş oldu. Bunun yanı sıra enerji fiyatlarında da yani 70-80 dolarlara çekilmiş bir Brent petrolün elbette olumlu etkisini bekleriz. Ve fakat şunu da unutmayalım, bir Eşel Mobil sistemi vardı ve bunun aslında kademeli kaldırılacağı da ifade edildi. Dolayısıyla aslında enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin enflasyon üzerindeki olumlu etkisini de bir süre zaten öyle çok net göremeyecektik. Çünkü bu olumlu etki daha çok ÖTV'nin arttırılmasıyla beraber kompanse edilecekti. Ama genel çerçevede bakıldığında bu petrol fiyatlarının geldiği seviye aynı noktada 80 dolarlarda kalsak bile 2027'de bir baz etkisi, olumlu bir baz etkisi zaten yaratacak idi. Dolayısıyla bu gelişmeler çerçevesinde enflasyon tarafında biraz daha olumluya döndük. Şimdi Haziran verilerine baktığım zaman ben oradan böyle olumsuz bir sonuç, zaten yılın başından beri son derece olumsuz bir tema var. Onunla karşılaştırıldığında Haziran'a haksızlık etmem enflasyon tarafında. Ve fakat tabii bu bir veri. Yani nispeten olumlu olarak nitelendirebileceğimiz bir veri. Dolayısıyla ilerleyen verileri de görmemiz lazım ki Merkez Bankası Başkanı da Londra'da yaptığı sunumda yatırımcılara işte hemen heyecanlanıyoruz ya, enflasyon düşecek ve birdenbire tekrar faiz indirimlerini hızlıca konuşmaya başlıyoruz. Orada çok yerinde ve zamanda bir açıklamada bulundu. Dedi ki bir enflasyonu da bir görelim bakalım, hani hemen acele etmeyiz. Dolayısıyla temiz enflasyonunu görmek de önemli. Bunu da Ağustos başında, 3 Ağustos'ta görüyor olacağız. İlk verilere baktığımız zaman gıda yine sakin gözüküyor. Ama yine böyle 1,5'larda, 1,6'larda bir Temmuz enflasyonu görüyorum. Dolayısıyla gıda düşüşünü devam ettirirse belki biraz daha geri çekilme olabilir. Bunu yakından takip etmek lazım. Şu anda İlk yarıya göre ikinci yarıda enflasyon tahminleri ve beklentileri biraz daha iyi. Günün sonunda biz ilk yarıda dezenflasyon görmedik zaten. Enflasyon hızlandı. Yani biz Haziran ayında işte bir miktar düşüş gördük. Tekrar dezenflasyonu hatırlatan bir süreç gördük. Ve tahminlerimize baktığımızda hani orada dezenflasyonu biraz daha gösterecek bir eğri görüyoruz. Bunu şu anda değiştirecek bir düzlemde değiliz. Yani petrol fiyatları bugün 78 dolara gitti diye burada farklı bir yerde değiliz. Temkinli olmak gerektiğini zaten başından beri biliyoruz. Dolayısıyla da mevcut noktada zaten biz 23 Temmuz'daki toplantıda da bir şey beklememek gerektiğine inanıyorum. Ben de yani herhangi bir faiz değişikliği beklememek gerektiğine biraz enflasyonu takip etmek gerekecek.
1: Mete, borsada yoğun halka arzlar var. Nasıl değerlendiriyorsun halka arzları? Borsa için nasıl bir etki yaratıyor sence?
3: Bence şahane. Yani hiç şeyden korkmamak lazım. Halka arz sonrasındaki performanstan herkesin sorumluluğunu alıp izahnamesini okuyup değerlemesine bakıp o değerlemenin içinde bunun fiyat kazanç çarpanı neymiş acaba, indirgenmiş nakit akımında ne tür varsayımlar kullanılmış, bunlar gerçekçi mi, ben alayım mı satayım mı, bunun değerlendirmesini yapması lazım. Yani her halka arz olan şirketin 10 tavan gitmesi gerekmiyor. Kimse de bunun altına imzasını atıp bir taahhüt vermemeli zaten. Herkes de kendi kararlarının sorumluluğunu almalı. Ben yani üst üste gelmesinden hiçbir rahatsızlık duymuyorum. Elde 140 tane şirket var şu anda sırada bekleyen, hani 2 sene 3 sene sürecek bir, yani en hızlı şekilde yapılsa, hani geçmiş yıllarda 50 tane falan halka arz yapıldığı oluyordu. Hani onlara denk bir şey yapıldı. Daha 3 sene içinde eriyor elimizdeki stok. Onun için yani bir an önce hızlı bir şekilde eritmemiz lazım. Ben pozitif görüyorum bunları. Tabii şu var, yani her halka arz için para yaratma amacıyla başka hisselerden çıkış olabiliyor. Tamam, bu böyle bir dönem. Bu 140 tane halka arzı eritmemiz gereken bir dönem. Ama bu eritme bittikten sonra yani uzun vadeli hisse senedi piyasasının, borsanın çıkarları için çok daha fevkalade likit, herkesin borsaya şu ya da bu şekilde bulaştığı çok daha fazla hacimler olan bir sağlıklı borsamız olacak. Ondan dolayı da uzun vadeli bizim için pozitif olur.
1: Peki bu TEFAS tarafındaki düzenlemeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özlem, onu da sana sorayım mı?
2: Yani TEFAS tarafındaki düzenlemeler zaten hani beklenen düzenlemeler ve olması gereken düzenlemeler diye yorumlamak lazım. Zaten hani son dönemde oradaki gelişmeleri yakından takip ediyorduk. O yüzden de hani kısaca olumlu diyebilirim.
1: Sen bir değerlendirme yapıyor musun Mete bu konuyla ilgili olarak?
3: Yani biraz önce bahsetmiştik zaten programın en başında, bu evet. MSCI ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Yani bunu onun kapsamında da değerlendirebiliriz. Hoş, MSCI herhangi bir şekilde bir yorum yapmadan önce bu fiili dolaşımla ilgili bu zaten gelmişti. Taslak olarak yani ne düşünüyorsunuz, nasıl ilerleyelim gibilerinden bütün portföy yönetim şirketleri de o konuyla ilgili bilgilerini de ve fikirlerini de paylaşmışlardı. Onun şekillendirmesidir. Yani daha işte fon bazında daha net bir görsel olacak. Biraz esnekliğini yitiriyor tabii işte portföy yönetim şirketleri. Ama yani doğru yapılması gereken buydu. Yapıldı. Bence pozitif.
1: Pekala öyleyse. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Yine şahane bir programı geride bırakıyoruz. Özlemciğim, özledim seni. Artık stüdyoya mı gelsen, ne yapsan? Mete'yi sormuyorum zaten, o gelmiyor.
2: Niye böyle bir ayrımcılık var bilmiyorum ama...
1: Çünkü seni daha çok seviyorum. Allah Allah. Daha çok görmek istiyorum seni belki de. Olamaz mı yani?
3: Biz görüşüyoruz ama bol bol Fed özellerde.
1: Evet, Fed özellerde görüşüyoruz tabii ki. Yani o düzenli olarak düzenli bir temposu var. Geliyor arada sırada. ama seni daha çok özlüyorum.
2: Programı kapatırken yoklamayı da aldı Hande.
1: Aldım.
2: O zaman iyi akşamlar diliyorum.
1: Yeter artık, bırak beni, sal beni diyorum. Tamam, oldu o zaman. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık. Hoşçakal. Arkadaşlar. Çok sevgili arkadaşlarım Özlem Bayraktar Gökşen ve Mete Yüksel'le birlikteydik küresel piyasalarda bu akşam. Şimdi gelin kapanışa doğru bir rakamlarımıza bakalım. Bakalım ne durum orada. Nasdaq da yön pozitife dönmüş. Yatay negatifteydi zaten endeks. Şu anda %0,13 kadar primi var Nasdaq'ın. Dow Jones'da %1,08'lik bir geri çekilme görülüyor. S&P 500 tarafına baktığım zaman orada da %0,29 kadar bir geri çekilme var. Biz

0: içeride Viyop'ta akşam seansında negatif bir fiyatlama var. %1,23'lük bir geri çekilme görüyoruz. 17.206 seviyesinden geçiyor işlemler. Evet, yarın ne konuşacağız? Yarın Çin'den enflasyon verisi gelecek. İçeride inşaat maliyet endeksini, Merkez Bankası'nın rezervlerini, menkul kıymet para banka istatistiklerini takip edeceğiz. Ve Amerika tarafından da işsizlik başvuruları geliyor olacak. Evet, belirsizlik ortamında yatırımcıların yön arayışı devam ediyor. Biraz önce de hem Özlem hem Mete ile aynı konuyu konuştuk. Gerçekten hangi senaryonun ne kadar güçlü olduğunu söylemek çok zor. Jefferies baş ekonomisti ve stratejisti Mohit Kumar, Avrupa borsalarındaki görünümü ve yıl sonu beklentilerini anlatmış. Sevgili arkadaşım Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun röportajı bu röportajla tamamlıyoruz bu akşamı da. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Avrupa'da bilanço sezonuna ilişkin beklentileri ve yapay zeka temasına ilişkin öne çıkanları konuşuyoruz. Konuğumuz Jefferies baş ekonomisti ve stratejisti Mohit Kumar.
2: Merhaba Mohit.
1: Hi Mohit.
2: Hoş geldin. Bugün bize katıldığın için teşekkürler. Avrupa hisseleri son zamanlarda Mayıs'tan bu yana en iyi haftasını geçirdi ve bugüne baktığımızda rekor seviyelere yakın işlem görüyorlar. Sence bu genel yükselişin daha gidecek yolu var mı? Ve Stoxx 600'ü bu yılın sonunda nerede görüyorsun?
3: Yani Avrupa hisseleri konusunda hala iyimseriz. Ve bence petrol fiyatlarının düşmesi genel büyümeye daha bağımlı olan sektörler için olumlu olmalı. İşte bu yüzden yükselişin sadece Amerika Birleşik Devletleri teknoloji sektöründen Avrupa'ya ve Asya'ya yayıldığını görüyoruz. Avrupa Stoxx 600'ü düşündüğümde buradan bir %7 ila 8 daha bekliyoruz. Yani 700 seviyesi. Yükseliş birkaç sektörde yoğunlaşmış durumda. Tabii ki yapay zeka performans göstermeye devam ediyor. Finansallar konusunda da çok olumluyuz. Sanayi ve emtia bağlantılı sektörlerde olumluyuz. Çünkü petrol fiyatlarındaki yavaşlamadan gelen büyüme hikayesi bu.
2: Evet, bu yükselişin temel itici güçlerinden biri yapay zeka temasıydı ama son zamanlarda orada bir zayıflık gördük. Peki şu an yapay zeka ticaretinde neredeyiz?
3: Bence piyasa için asıl soru şu, yapay zeka balon mu? Çok fazla sermaye harcaması gördük ve piyasa bu harcamaların geri dönüşü olacak mı diye endişeli. Benim görüşüm balon bölgesinden çok uzak. Sermaye harcamaları hala güçlü. Balon bölgesinden uzak olmamızın nedeni şirketlerin sermaye harcamalarını genellikle serbest nakit akışıyla yapmasıdır. Sermaye harcamalarının borç veya hisse senedi ihracıyla yönlendirildiği 1999-2000 yıllarından farklı olarak şu anda sistemdeki kaldıraç oranı düşük. Evet, belki 18 ay içinde kaldıraç konusunda endişelenebiliriz ama bugün değil. Bu yüzden yapay zeka temasının performansı sürecek diyorum. Şimdi tabii ki dediğin gibi son zamanlarda bir zayıflık var. Bana göre zayıflık çoğunlukla pozisyon almalardan kaynaklanıyor. Piyasa çok uzun pozisyondaydı. Değerlemeler konusunda endişeliyiz. Biraz temizlik yapıyoruz. Ben buna sağlıklı bir temizlik diyorum. Bu temizliği yapmak iyidir ve sonrasında genel trend tekrar devam edebilir.
2: Ve ikinci çeyrek kazançları yükselişin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusunda bir test olacak. Yatırımcılar için en çok ne önemli olacak ve en çok hangi sektörleri tercih ediyorsun?
3: Bence önemli olan sadece kazançlar değil. Aynı zamanda beklentiler ve görünümle de ilgili. Ve dün Samsung kazançlarını gördük. Birkaç hafta önce de Micron kazançlarını görmüştük. Kazançlar çok iyiydi ama yatırımcıların beklentileri oldukça yüksek. Yani benim için asıl soru şu, görünüm bu beklentileri haklı çıkaracak mı? Temel senaryomuz ikinci çeyrek kazanç sezonunun güçlü geçeceği, olumlu kazançlar göreceğimiz ve bunun sadece yapay zekada değil, diğer sektörlerde de genel piyasa yükselişini desteklemeye devam edeceği yönünde. Hangi sektörleri tuttuğumuz sorunuza gelince teknoloji demeye devam ediyoruz. Ancak bizim için genişleyen bir temada iki seçimimiz aslında sanayi, yani emtia bağlantılı sektörler ve ikincisi de finans olacak. Çünkü faizler makul seviyelerde olursa, büyüme iyileştiği için temerrüt riski de azalır. Bence bu iki sektör daha iyi performans göstermeli.
2: Ya savunma hisseleri, savunma sektörü?
3: Savunma konusunda olumluyuz ama yine de bu bir değerleme meselesi. Yani değerlemeler epey düştü. Göreceli olarak bakarsanız, savunma hisseleri son 12 ayda beklentilerin altında kaldı. Ve dün Almanya'dan 2030'a kadar 800 milyar dolarlık harcama artışından bahseden çok önemli açıklamalar geldi. Sadece gelecek yıl için 1-200 milyar daha konuşuyorlar. Yani orta vadeli bir yatırımcıysanız savunma hisselerinin iyi bir alım olduğunu söyleyebilirim. Kısa vadede hala bazı dalgalanmalar görebiliriz ve bu çoğunlukla jeopolitik durumla ilgili. Rusya, Ukrayna ne olacak, barış olacak mı, Amerika-İran savaşı ne durumda? Kısa vadede dalgalanma olabilir ama 2-3 yıl içinde savunma hisseleri kesinlikle alınmalı diye düşünüyorum.
2: Ayrıca bu hafta FED tutanaklarını takip ediyor olacağız. Beklentiden zayıf gelen istihdam raporu ve FED Başkanı Kevin Warsh'un son açıklamalarından sonra FED'den bir faiz artırımı olasılığı azaldı. Peki sizce piyasalar bu faiz artırımı beklentilerini düşürmekte haklı mı?
3: Kesinlikle. Bence beklentileri daha da düşürmeliyiz. Çünkü şu anda bile Fed'den bir artış fiyatlıyoruz. Benim temel senaryom Fed'den hiç faiz artırımı gelmemesi yönünde. Bunu söylememin sebebi Warsh'un son basın toplantısındaki şahin tutumuna dair piyasa yorumuna aslında katılmamam. Piyasa görüşü enflasyona çok odaklanmıştı. Enflasyon yüksek, Fed faiz artırabilir deniyordu. Ancak bunu bir bağlama oturtmamız gerekiyor. Bağlam şu ki petrol fiyatları muazzam bir şekilde düştü. Yani daha 3 ay önce petrol 120'ye ulaşmıştı. Bugün ham petrolde 70 dolara yakınız. Yani petrol fiyatları epey geriledi. Orta vadeli enflasyon beklentilerine bakarsanız, birincisi petrol fiyatı, ikincisi ise Warsh'un Sintra konferansında sıkça bahsettiği yapay zeka ve teknoloji. Yapay zeka deflasyonisttir. Bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl içinde enflasyonun düştüğünü görüyoruz ve bu nedenle Fed'in faiz artırmasına gerek görmüyoruz.
2: Evet, peki Avrupa Merkez Bankası'ndan ne beklemeliyiz? AMB'den bir faiz artırımı daha bekliyor muyuz?
3: Hayır. Bence AMB'nin bile işinin bittiğini söyleyebilirim. Çünkü yine son toplantıda faiz artırdıklarında petrol fiyatları çok daha yüksekti. Ve bu Madame Lagarde'ın da bize söylediği bir şeydi. Petrol fiyatları önemli ölçüde düştü. Başka bir sert tepkiye ihtiyacımız yok. Bence AMB açısından kilit nokta ikinci tur etkilere bakmak. Yüksek petrol fiyatları iş gücü enflasyonu verilerini besliyor mu? Ve Avrupa Merkez Bankası'nın izlediği şey de bu. Bizim temel senaryomuz hayır ve bu yüzden Eylül toplantısına geldiğimizde bence Avrupa Merkez Bankası orta vadeli enflasyon beklentilerinin hala düşük olduğunu ve artışa gerek olmadığını anlayacaktır. Bu yüzden Avrupa Merkez Bankası'nın işi bitti diyebilirim.
2: Evet ve yatırımcılar 2015'ten bu yana dolar konusunda en olumlu noktadalar. FED ve Avrupa Merkez Bankası'nın görünümünü değerlendirdiğimizde bu yılın sonunda Euro-Dolar paritesini nerede görüyorsunuz?
3: Yani Euro-Dolar ilginç bir soru çünkü para birimini düşündüğümde Euro'ya karşı doları düşündüğümde bu göreceli bir değer oyunudur. Yani bununla demek istediğim sadece birine değil Fed'in ne yaptığına ve Avrupa Merkez Bankası'nın ne yaptığına bağlı olduğudur. Ve eğer temel senaryom her ikisinden de artış gelmemesi ama Fed'in hala gevşeme eğiliminde olmasıysa Euro doların hala biraz daha yükselmesi gerektiğini savunurum. Ama sadece biraz yani temel senaryomuz Euro doların bir 20'ye çıkması ki bu bugün bulunduğumuz noktadan biraz daha yüksek. Ancak Euro dolar için devasa bir artış veya yükseliş görmüyoruz.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Kafayı taktım, çıkardım. Uzak yakın dekor tuzak. Savaş meydanında bir tutsak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Podcast frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

kalbim kırık, kalbim ince. Eller beni de böyle görünce.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: söylemen düş bu gece yollar.
1: Bloomberg HT Radyo.

uzaktan gelir gibi sesin. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez. Kimse duymaz.